0: what man say.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Turn it on. To you. Sacanity. Mercy Almighty.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: çiçeğim belki, evet. Bazen nergis gibi mis, bazen kasım patı kadar acı kokan. Öyle kırılgan, boynu bükük değilim fakat. Su ver dedim mi hiç? Sen bulandırma suyumu yeter. O vakit öyle bir açarım ki kamaşırsın ışığından. Rengarenk, parlak.
1: Günaydın. Bu sabah sabahla Feryal Öney ve Güldiyar Tanrıdal'dan Çiçekçi Seyhan dinleyerek başladık. Şimdi sırada Serenat Bağcan'ın sesi var. Sardunya'ya Ağıt dinleyeceğiz, bir Fazıl Say bestesi. Hemen onun ardından Bidar'ın sesine kulak vereceğiz ve beddua radyonuzda.

Sabahlıkta Camilla Jubran ve Warner Hessler'e kulak vereceğiz şimdi. Gariba dinleyeceğiz. Ardından Ünkü Aybala Sunat'ın sesine Kolektif İstanbul grubu eşlik edecek. Bahar radyonuzda.

أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada. Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
3: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Kolektif Meds Bazar grubundan Kanadım Değdi Sevda'ya dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Barcelona Gypsy Balkan Orkestra'dan Lule Lule dinleyeceğiz. Ardından Ayşenur Kolivar ve Sibil'e kulak vereceğiz. Lucy Hadik dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi enteresan bir kayıt var. Aleyna Tilki dinleyeceğiz. Kırlar dinleyerek devam ediyor sabahlık. Ardından Meral Polat Trio'dan Meydana Gel radyonuzda.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: göresi çocuk var. Güneşli günler göresi.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.

0: Ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.

Merhaba kainat. Bugün 10 Temmuz Cuma. Yıl 2026, ay 7, gün 191, Hızır 66. 1448 Hicri Muharrem 25, 1442 Rumi Haziran 27. Bugün Dünya Hukuk Günü. Günün sözü: adaletin azı ya da çoğu olmaz. Adalet ya vardır ya da yoktur. Yekta Güngör Özden. Günün tarihi: 53 yıl önce bugün, 10 Temmuz 1973'te Pakistan Milli Meclisi kendisinden kopan Bangladeş'in bağımsızlığını tanımıştı. 155 yıl önce bugünse, yani 10 Temmuz 1871'de 15 ciltlik efsanevi Geçmiş Zaman Peşinde adlı eserin yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra ve teknik ekipten Andrei Gritsku ve Feryal Kabil ile birliktesiniz. Açık Gazete bir haftalığına tatile girdi. Bu 5 gün Açık Gazete saatlerinde size doğum günlerine ve vefatlara, vefat tarihlerine bağlı olarak bir müzik seçmemizi bırakıyoruz. Evet, bugünkü müziklerimiz de bu tatilin son gününde sizin için seçtiğimiz müzikler arasında Arlo Guthrie var. Çok ünlü aktivist bir müzisyen. Arkasından Dave D. Dozy McIntitch adlı grubun şarkılarına yer vereceğiz. Üçüncü olarak da, üçüncü bölümde John Henry Hammond'ın ölümü üzerine 10 Temmuz 1987'de oldukça önemli bir müzisyen, plak prodüktörü, aynı zamanda sivil haklar aktivisti, hem müzisyen hem müzik eleştirmeni ta 1930'lardan 1980'lerin ortalarına kadar da gidiyor ve pek çok etkili 20. yüzyıl popüler müziğinde pek çok etkili ismi de bulan kişiler arasında yer alıyor. Özellikle de Benny Goodman, Charlie Christian, Billie Holiday, Count Basie, Teddy Wilson, Big Joe Turner, Pete Seeger, Babatunde Olatunji, Aretha Franklin, George Benson, Bob Dylan, Freddie Green, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, Asha Pothley ve Stevie Ray Vaughan gibi insanların kariyerlerinde derinlemesine etkili olmuş. Çok önemli, çok yönlü bir insan. Onun meşhur ettiği ya da yardımcı olduğu insanlardan, biraz önce isimleri saydığım müzisyenlerden parçalar dinleterek devam edeceğiz. Ve son bölümünde de Jelly Roll Morton'un Morton's Red Hot Peppers grubuyla beraber klasik caz eserlerinde yer vererek bugünkü program seçmemizi de bitirmiş olacağız. Zaten tatilin de son günüydü. Bu şekilde ayrılıyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.
2: Açık Gazete tatilde.

Açık Gazete tatilde.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
1: Kainatın
2: tüm
1: seslerine,
2: renklerine
1: ve
2: titreşimlerine
1: Apaçık.

0: Reklamlar.
1: Hey sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. 12. sınıf düzeyinde sınıf karmaları neye göre yapılıyor? Benimle benzer yolları yürüyecek arkadaşlarımla bir arada olabilecek miyim? Öğrencileri geleceğin dünyasına hazır mı? Üniversite sürecindeki kişisel danışmanlık sistemi güçlü mü? Yurt dışı üniversite danışmanı var mı? Bu okul için yaşam başarısı ne demek? Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
3: Açık Gazete tatilde.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dicle Tuğba Kılıç'a teşekkür ederiz.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
2: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyelim.
2: Evet.
1: Artık iyi haberler alalım.
2: Umarım sevgili günlükte 10 Temmuz Cuma günündeyiz ve bugün hem bugün radyoda ne olduğunu anlatacağız hem de 11 Temmuz Cumartesi, 12 Temmuz Pazar günleri ne olduğunu da anlatacağız. 11 Temmuz'da bir doğum günü de var ama.
1: Evet, Ömer Madra'nın doğum günü. Ona iyi ki doğdun Ömer Bey diyelim.
2: İyi ki doğdunuz Ömer Bey.
1: Ve bir şarkı çalalım. Beatles'tan gelsin. En sevdiği grup. Kuşkusuz ki başka bir müzisyen düşünülemez.
2: Aklımıza bile gelmedi.
1: Başkasını çalmak. Gerçi geldi benim aklıma bir iki. Yani Pete Seeger falan da olurdu. Ömer Madra deyince. Neyse, mutlu, güzel, sağlıklı bir yaş dileyelim ve Beatles'tan dinliyoruz. Birthday.

0: Beatles'tan dinledik Birthday. İyi ki doğdunuz Ömer Bey.
1: Evet Ömer Bey, iyi ki doğdunuz diyerek sevgili güne başlamış olduk. Bugün ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var ve bu hafta yeryüzü tanığında Türkiye'nin iklim gündemlerini yakından takip eden, 2011 yılından bu yana çevre mevzuatı, savunuculuk, iklim, arazi ve enerji politikaları konusunda çalışan bir konuğumuz olacakmış. Avrupa İklim Eylem Ağı'nda Türkiye için iklim ve enerji politikaları koordinatörü olarak çalışan Özlem Katısöz. Programda özellikle COP'ların işlevini, Türkiye'nin COP31'deki rolünü ve iklim hareketinde doğanın haklarını ele alacaklarmış.
0: Evet, COP yayınlarımızı sıklaştırarak sürdürüyoruz COP31'e doğru giderken. Saat 11'de ise hikayenin her hali var ve bu hafta sıra Aylin Vartan, yani Dilaver'de ve konu sevgili Cemre Baytok. Cemre ile kadın hareketi, üniversite, sivil toplum ve feminist yayıncılık deneyimlerinden yola çıkarak feminist politikanın gündelik hayatta nasıl yaşandığını ve birlikte yaşama kültürünün nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız.
1: Evet ve saat 12'de Headroom'la devam ediyoruz. Selahattin Çolak'ın seçkisini dinleyeceğiz bugün öğle arasında. Funk, soul, afro groove ve cazın kesiştiği ritim dolu bir seçki yer alacakmış bugün Headroom'da. Bobby Womack'tan James Brown'a, The Expansions'dan Crowe Heights Affair'a uzanan bir groove listesi olacakmış.
0: Evet, bizi bir groove yolculuğuna davet ediyor Selahattin Çolak. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var ve son bölüm.
1: Son bölüm.
0: O yüzden kaçırmayın diyelim. Aldous Huxley'nin distopik romanını Tolga Korkut'un sesinden dinliyoruz bir süredir. Saat 13'te Önce Sağlık var. Selim Badur ve Ayşegül Tözeren'e sağlık gündemine kulak vereceğiz. 14'te ise Kopuk Bağlar var. Fatma Genç ve Hasan Eteş'in bu haftaki konusu tılsım. Taşa, söze ve sembole sığınmak başlığıyla bu hafta yayın ve konukları Aliye Erol'la küçük ama kadim bir nesne olan tılsımı konuşacağız. Tarih boyunca insanların hastalıkla, felaketle, kötü ruhlarla, nazarla, bilinmeyenle baş etme çabasının nesneleşmiş hali tılsımın izini sürecekler. Taşa, söze, yazıya, sembole yüklenen koruyucu anlamların peşine düşecekler. Medusa'dan kutsal biniciye, Iao'dan Adonai'ye, pek çok gizemli kutsal adlardan Abraxas'a uzanan tılsım dünyasına bakacaklar bugün saat 14'te Kopuk Bağlar'da.
1: Evet ve saat 15.30'da Sinefil'le devam ediyoruz. Bugün Sinefil'de başta Moana olmak üzere vizyon filmlerini, The Sheep Detectives ve diğer platform filmleriyle alternatif gösterim programlarını ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Emmy adaylıklarını ele alacaklar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Programın şarkıları da Super Bowl performansıyla 9 ve The Birthday Party, The Sheep Detectives, Buena Vista Social Club filmleriyle ve Super Bowl performansıyla 9 dalda Emmy adayı olan Bad Bunny'den geliyor. Bad Bunny ismini görünce biraz
0: heyecanlanıyorum. Ben geçenlerde tekrar bir oturup Super Bowl performansını izledim. O işte plastik sandalyeleri, Ricky Martin'in çıkışını falan filan. O kadar yine heyecanlandım ki.
1: Aa, Ricky Martin konseri var.
0: Evet evet, oradan aklıma galiba geldi zaten.
1: Bu akşam ya da yarın akşam.
0: Tam olarak buradan aklıma geliyor. Aha bir dakika ya falan.
1: Evet, doğru, küçük çiftlik parkasını
0: atıverdim. Ve yani ne kadar heyecan verici gerçekten. İnanılmaz. Müthiş bir performans. Bir de ve çok da uzun bir performans.
1: Yeşim Burul canlı izledi bir de Bad Bunny'yi. Böyle bir şansa sahip oldu. İspanya'da izledi galiba.
0: Bazı kıskançlık duygularıyla dolup hadi devam edelim. Saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız var ve bilime olan güven azalıyor mu başlığıyla bugünkü Kavanoz'daki Yıldız'ı dinleyebilirsiniz. Son yıllarda dünya genelinde bilim düşmanlığı konusunda bir artış olduğundan bahsediliyor. Bu ne kadar doğru? Nature dergisi bir dizi yazı yayınlamış ve bu makaleler çok geniş katılımlı araştırma sonuçlarını içeriyormuş. Öncelikle söyleyelim, bilim ve bilim insanları hatta en çok güvenilen, hala en çok güvenilen gruplar arasında. Ancak belli ki bu saygınlığın düşürülmesi, bilimin değersizleştirilmesi için çıkar grupları tarafından büyük bir saldırı altında bilim insanları, pek çok şeyde olduğu gibi, yani pek çok alanda bilim insanları saldırı altında. Bu KOP yayınlarıyla beraber daha çok aslında gündeme geliyor. Hı-hı. Bu benim de dikkatimi çeken bir şeydi. Nature dergisinin makalelerini temel alarak bu konudaki sohbeti saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız'da dinleyebilirsiniz.
1: Evet, ve saat 17'de Dünyanın Cazı'yla devam ediyoruz. Bugün Cuma günü olduğu için mikrofon Ceyhan Usanmaz'da olacak. Kuzey Cazı'nın o atmosferik yaklaşımını klasik kuartet geleneğiyle buluşturan Norveçli saksafoncu Cecilie Grund'un yeni albümünden örnekler çalacakmış bizim için. Aynı zamanda bu yeni albümde 26 Şubat 2025'te Norveç'teki Nesodden Jazz Club'da gerçekleştirilen konserin canlı kayıtları da yer alıyormuş. Bugün saat 17'de Dünyanın Cazı'nda dinleyebilirsiniz. 18'de İklim Kuşağı konuşuyor. Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim çevre haberlerini alıyoruz. 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz. 18.50'de de bu köşe kitap köşesi var.
0: Evet, Ceyhan Usanmaz'a tekrar bırakacağız ve edebiyat dünyasından bir kitap önerecek bize. Bazen sıklıkla tabii konuk seslere de yer veriyor. Edebiyatçıların seslerini bu programda duyabiliyorsunuz. Saat 19'da ise Eser Miktar'da yayında olacak. Başak Ürer bu bölümde çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Taner Ceylan ile Olimpos sergileri üzerinden sanat pratiğini, üretim sürecini ve serginin çıkış noktalarını konuşacaklar. Sanatçının doğa, mitoloji ve resimle kurduğu ilişkiyi ele alırken güncel sanatın dönüşümüne ve sanat üretiminin bugünkü dinamiklerine değinecekler. Bugün saat 19'da radyonuz açık olsun, Taner Ceylan'la Başak Ürer'in sohbetini dinleyebilirsiniz.
1: Çok merak ettim ben bu sohbeti.
0: Ben de merak ettim. Bir yandan da ekotona böyle... Yani böyle düşünmeye başladığımı fark ettim. Beni de zehirlediniz gibi duruyor.
1: 19.30'da Bağımsızlarla devam ediyoruz. Saat 20'de de Koyu Mavi var. Gülçin Orgun Haziran ayının başında dinlemeye başladığımız Mavi'nin Tonları, Derin Koyu Mavi Denizler ve iki Arada Bir Derede Kalanların Deniz Çağrışımlı şarkılarından sonra bu akşam da özgürlüğünden mahrum kalanlar için Denizli şarkılarımız var demiş.
0: İlk aklımıza gelen tabii Peyk'ten Denizli'yim oluyor, değil mi? Evet. Özellikle İrfan'ın acı kaybından sonra. Saat 21'de Aşağı Mahalle var. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda Grammy ödüllü saksafoncu Miguel Zenon'un Avrupa'nın öncü büyük gruplarından Barcelona Art Orkestra'nın birlikte çıkardıkları Expressions adlı konçertoyu dinleyecekmişiz. 4 bölümden oluşan konçertonun her bölümü farklı insan duygularını yansıtıyormuş. Duygudan duyguya, pek çok duyguya geçerken hele ülkemizde bu programı kaçırmayın diyelim.
1: Evet, ve saat 23'te Grounded var ve Duygu Boss demiş ki bu hafta Grounded'da 2026'nın öne çıkan kayıtlarına Amerika Birleşik Devletleri'nin dışından bir bakış atacağız. Japonya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya, İstanbul'dan Berlin'e uzanan bir rotada punk ve hardcore'un farklı dillerde, farklı öfkelerle nasıl hayatta kalmaya devam ettiğini bir saatlik seçkiyle takip edecekmişiz bugün saat 23'te Grounded'da.
0: Hadi bir müzik arası verelim.
1: Verelim. Acaba Grounded'da şey de var mı? Cheap Jeans. Dinledin mi?
0: Cheap Jeans dinledim. Evet, Ceren'in grubu.
1: Taner Yücel, Ceren Bekdemir.
0: Ceren'i zaten tam böyle düşünürken acaba Ceren'lerin işleri var mı diyordum. Grubun adını hatırlamadığımı fark ettim. Ona da böyle bir selam edelim. Led Zeppelin dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.
0: Kashmir.

0: tabii Kaşmir'in ne kadar uzun olduğunu.
1: Unutarak mı listeye ekledin?
0: O yüzden olsun. Bir kuple dinlemiş olduk Led Zeppelin'in Kaşmir'ini. Bu Kaşmir Nazlı'yla benim aramda daha önce dinleyenler olmuştur tabii. İkimizin de telefon melodisi Kaşmir'di. Ara ara kimin telefonu çalıyor diye bir heyecan yaşanıyordu. Sonra ben değiştirdim. Neyle değiştirdim biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum. Neyle değiştirdim?
0: Muppet Show'dan. Mana mana.
1: Ben senin telefonun hiç sesi çaldığını hatırlamıyorum.
0: Genelde sessiz kullanıyorum, evet. Hadi devam edelim yarın.
1: Hadi devam edelim. Cumartesi gününe geçtik, 11 Temmuz'a.
0: Evet, cumartesi gününe geçtik. 11 Temmuz cumartesi saat 9'da Radyo Agos'ta başlıyor programımız. Yetvar Danzikyan ve Pakrates Tukyan'ın hazırladığı programda bu hafta Agos gazetesi normalleşme sürecinde yapıcı belirsizlik dönemi başlığıyla yayınlandı. Radyo Agos'ta bu hafta Agos gazetesinin öne çıkan gündemini konuşuyoruz. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki son gelişmeler, Hrant Dink davasının ifade özgürlüğü ve güncel toplumsal meselelere uzanan haftanın dikkat çeken başlıklarını değerlendirecekler yarın saat 9'da Radyo Agos'ta.
1: Evet, ve saat 11'de Yeni Şeyler rejimi var ve kriz nesli gençlerin duygusal dünyasını kim şekillendiriyor sorusunun peşine düşüyormuşuz bu bölümde. Z kuşağının duygusal dünyası bireysel tercihlerle mi şekilleniyor, yoksa ekonomik krizler, siyasal atmosfer ve geleceksizlik duygusu tarafından mı besleniyor diye sormuşlar.
0: Evet, Duygu Bostan da bir not var.
1: Gördüm, evet. Varmış Cheap var Jeans.
0: Evet, varmış Cheap Jeans. İkimizin de merak ettiği. Bu akşam Duygu Bostan'ın hazırladığı Grounded programında dinleyebilirsiniz Cheap Jeans'i de.
1: Evet, yarın saat 14'ten devam edelim. Fizan Ekspresi var yarın saat 14'te. Bülent Kılıç bu hafta İran'ın değişik bölgelerinden halk müzikleri çalacakmış bizim için ve saat 15'te de Dünyayı Dinliyorum var.
0: Evet, Dünyayı Dinliyorum da müziğin yalnızca bir sanat değil, dili, kimliği, hafızayı ve direnişi taşıyan evrensel bir anlatı olduğunu hatırlatacak. Brezilya'dan Ukrayna'ya, Portekiz'den dünyanın farklı köşelerine uzanan 3 etkileyici albüm aracılığıyla kaybolan diller, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri ve müziğin toplumsal hafızayı nasıl koruduğu üzerine dokunaklı bir yolculuğa davet ediyor bizi Zekeriya Şen.
1: Evet, ve saat 17'de Music of the World İstanbul var.
0: Evet, bu hafta programda Güney Hindistan klasik müziğinin ve keman sanatının yaşayan en büyük ustalarından Dr. L. Subramanyam müziğine kulak verecekmişiz. Hint klasik müziği dünya müziğiyle buluşturan virtüöz sanatçının eşsiz yorumculuğu ve müzikal mirası programda odak noktasında.
1: Evet, ve saat 21'de High Times var. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Ras Memo Ragi tarihinin en önemli arşivcilerinden ve efsanevi Blood and Fire plak şirketinin kurucularından Steve Barrow'a saygı duruşunun ikinci bölümündeymiş. King Tubby, Scientist, Burning Spear gibi isimlerin yer aldığı, ustaların yer aldığı Blood and Fire kataloğundan seçilmiş reggae ve dub klasikleriyle 70'lerin Jamaika'sına uzanıyoruz.
0: Evet, 12 Temmuz pazar gününe geçecek olursak saat 10.30'da Botanitopya programı var. Benan Kapucu'nun hazırladığı programda vahşi doğada popülasyonları son derece nadir olan iki çiçeği anlatacakmış bu hafta. Biri Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'na özgü papağan gagası, diğeri de Güney Afrika'da bulunan Eswatini'deki ormanlık alanlara özgü Natal zambağıymış. Süs bitkisi olarak bahçelerde yaygın olarak yetiştiriliyormuş ama kendi habitatlarında savunmasız durumdalarmış. Bunları saat 10.30'da pazar sabahı dinleyebilirsiniz.
1: Evet, pazar günü saat 12'de de Agora var. Ece Zeren Aydınoğlu bu programda. Üretmek çoğu zaman ortaya çıkan işle birlikte düşünülse de her yaratıcı sürecin arkasında görünmeyen bir yolculuk, denemeler, arayışlar ve dönüşümler var demiş. Bu bölümde de içerik üreticisi, editör ve proje yöneticisi Esra Ece Kuleci ile yaratıcı üretim süreçlerinin izini sürüyorlarmış. Üretim kaydının Esra Ece Kuleci'nin podcast serisi olan Üretim Kaydı'nın ortaya çıkış hikayesinden farklı disiplinlerde üretim yapan isimlerle kurduğu ilişkilere, yaratmanın, belgelemenin ve paylaşmanın bugünkü anlamını konuşmuşlar. Hız, görünürlük ve sürekli üretme beklentisinin şekillendirdiği günümüzde yaratıcı süreçlerin nasıl değiştiğini, üreticilerin kendi seslerini nasıl bulduğunu ve bir fikrin ortaya çıkmadan önce geçtiği yolları ele almışlar. Pazar günü saat 12'de yayında olacak.
0: Evet, 14'te Dilden Dile Titreşimler programı var. Emre Dağtaşoğlu'nun hazırladığı programda bu hafta ayrılık acısını dillendiren firkatli türküler varmış. Hemen onun ardından 15'te Musiki Arşivi bizi bekliyor. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda Perihan Altındağ Sözeri'nin radyo programlarından seçmelerin yanı sıra İstanbul Radyosu kayıtlarından seçme saz eserleri, Taksimler, Peşevler, Saz Semaileri çalınacakmış. Pazar günü saat 15'te.
1: Evet ve saat 16'da Rio de la Plata ile devam edeceğiz. Bu hafta Rio de la Plata'da tangoya farklı bir açıdan bakıyormuşuz. Arjantin'in demografik ve sosyolojik ve siyasal evrimiyle ilişkisi içinde tangonun doğuşunu ve dönüşümünü ele alacakmışız.
0: Evet, enteresan müzisyenler var programda. Ranko Fujisawa, Ikuo Abo, Orkestra Tipika Sakamoto, Orkestra Tipika Tokyo, Pablo Vage Sexteto ve Craig Einhorn'dan tandalar dinleyecekmişiz. Japonya'dan böyle Arjantin'e bir yolculuk bekliyor bizi. Ardından da 17'de Gezgin'in şarkısı var. İlknur Akman Erkin hazırladığı programda bu hafta Avrupa'nın 4 farklı köşesine ve barok müziğin ilk yıllarına uzanıyoruz. Giovanni Gabrieli'nin Venedik'te yankılanan çok sesliliğinden Philipp Friedrich Boedeker'in lirik keman sonatına, Giuseppe Tartini'nin şiirsel konçertosundan Johann Joseph Fuchs'un görkemli intradasına uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Erken Baroğ'un en renkli duraklarına birlikte bir yolculuğa davet ediyor İlknur Akman Erk. Her zamanki gibi önce bestecilerin hikayelerini dinleyeceğiz. Ardından da sözü müziğe bırakacakmışız.
1: Evet, pazar günü de böyle biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken bugünün cuma olması vesilesiyle
0: hatırlatmalarımızı yapalım ve üçüncü şarkıya vaktimiz kaldı. İnanılır
1: evet.
0: Gibi değil.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bugün Nihal Saruhanlı ile bir söyleşimiz var.
0: Evet, sevgili dostumuz Nihal Saruhanlı. Bu arada Ceren'in grubundan bahsettik. Ceren'le Nihal'in de Bach grubu var. Evet. Çok da seviyoruz sevgili dostlarımızın müziğini. Nihal Saruhanlı ile aniden başlayan müzisyenlik serüvenin.
1: Evet.
0: Evet, yani 30'lu yaşlarında müziğe başlamış biri olarak, bir kadın olarak deneyimini ve daha fazlasını bugün saat 17'de dinleyebilir, izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Ayrıca tabii Tuhaf isimli WhatsApp gruplarınızda da paylaşabilirsiniz. Pek çok farklı isimle yaptığımız söyleşiye ulaşabilirsiniz. Seveceğiniz pek çok insanı ağırlıyoruz. Açık Dergi Portreler serisinde bunu da hatırlatalım.
1: Evet, ayrıca Apaçık Radyo'nun bir bülteni olduğunu da hatırlatalım. Substack'te Açık Bülten ismiyle bulabilirsiniz. Artık iki ayrı edisyonu var. Açık Bülten'de cumartesi günleri saat 14'te posta kutunuza gelecek bir bülten var mesela. Birincisi bu. Onda radyonun hafta boyu radyoda neler olduğunu, bütün bu programları, özetini görebileceğiniz, söyleşileri görebileceğiniz ve her birinin detaylarına ulaşabileceğiniz bir bültenimiz var. Bir de artık salı günleri yayınladığımız Hikayenin Sonu COP31 başlıklı başka bir sayımız var. İki bölümünü yayınladık onun da. Birinci bölümünde savaşlarla deniz kaplumbağalarının ne alakası var diye sormuştuk. İkinci bölümünde ise tekerlekli sandalyelerle orman yangınlarının ne alakası var diye sormuştuk. Üçüncü bölümü de salı günü yayında olacak. Siz şimdi abone olursanız cumartesi günü gelen bülteni kaçırmazsınız. Salı günü de neyle neyin alakası varmış tekrar konuşuruz.
0: Bu arada bu vesileyle sevgili Erol Malçoğ'a bu ne alakası var sorusunu bizim zihnimize mıhlayan Erol Malçoğ'a da bir günaydın diyelim. Hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre son bir parça dinleyeceğiz.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Çok şarkı seçtim bu sabah, değil mi?
1: Evet,
0: sen
1: de çok fazla seçtim. Ben de itiraz etmeyip hepsini listeye aldım.
0: Evet.
1: Klasörde hepsi var.
0: Hepsi var, çok iyi. Yani hadi Painted Black'la bitirelim. Yok ya, vazgeç.
1: Karar ver, Andrei çalmayalım. Yok, diyecek şimdi.
0: Şimdi Dicle'ye de bir günaydın diyelim.
1: Günaydın. Şimdiden iyi yayınlar diyelim.
0: Şimdiden iyi yayınlar diyelim. O biz hep böyle karışık şeyler konuşuyoruz demiş. O yüzden böyle bir Erkin Koray'la ona bırakalım sözü istedim. Sevince dinleyerek kapatalım programı. Yarın Ömer Madra'nın doğum günü. Ona da iyi ki doğdunuz.
1: Tekrar
0: Ömer,
1: iyi ki doğdunuz
0: diyelim.
1: Ömer Bey.
0: Tekrar. Teknik masada Andrei Grisku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dicle Tuğba Kılıç'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
7: Kurbağa sesi gibi
8: karşı yamaçta yankılanan
7: ve susmayan
9: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serpil Ersan'a teşekkür ederiz.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
10: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Dicle Tuğba Kılıç ben. Bu hafta yeryüzü tanığında hem dünya hem Türkiye'nin iklim gündemine hakim uzman bir konuğum var. Ne yazık ki sevgili Güveneken henüz aramıza dönmedi. Umuyoruz ki sayılı günler kaldı. Ben de bu süreçte konuk kalmaya devam ediyorum. Sevgili Özlem Katısöz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davet için.
0: Sohbetimize başlamadan önce sevgili Özlem kimdir? Onunla başlamak istiyorum. Özlem, ODTÜ Şehir Bölge Planlama bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2008 yılında Birmingham Üniversitesi Kentsel Bölgesel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. 2011 yılından beri çevre mevzuatı, savunuculuk, iklim, arazi ve enerji politikaları konularında faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda görev alıyor. Şu anda 40 ülkeden 200'ün üzerinde organizasyonun üyesi olduğu bir sivil toplum kuruluşları koalisyonu olan Avrupa İklim Eylem Ağı, Ken Europe diye de bildiğimiz bu kurumun Türkiye için iklim ve enerji politikaları koordinatörü olarak çalışıyor. Biz de Özlem'le bir süredir aslında iklim ağından tanışıyoruz. Ben kendisini orada tanıdım özellikle ve bu haftada hem biraz COP'ları konuşalım. Çoğumuz artık hani COP deyince ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama aslında biraz COP'ların hikayesini, ne işe yaradığını konuşmak istiyorum ben Özlem'le. Çünkü çok uzun soluklu ve böyle aslında biraz beklentilerimizin çok yüksek olduğu toplantılar bunlar. Çünkü karar vericiler buluştuğu için ister istemez biraz beklentiler yükseliyor ama bir yandan da zorlaşıyor. Biraz onu konuşacağız. Birazcık da aslında programın sonlarına doğru da iklim hareketine girelim istiyorum. Birazcık daha benim hoşuma giden konuları sona bıraktım. Sevgili Özlem, biraz COP'la başlayalım. Belki böyle hani artık hiç bilmeyen var mı bilmiyorum ama istersen yine de hiç bilmeyen için böyle çok kısaca nedir bu COP kardeşim diye sorayım ben sana.
1: Evet, COP başkanlığını bu sene Türkiye'nin almasıyla daha duyulmaya başlandı diyeyim, hani geçen senelere göre. Şimdi COP derken aslında COP, bu üç harfin kısaltmasını biz hani COP diye ifade ediyoruz. Bunun açılımı da bu İngilizce bir kısaltma, İngilizce bir ifade olan Conference of Parties. Taraflar Konferansı'nın kısa hali COP. Bu bir karar organı. Aslında her sene toplanan bir meclis. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında oluşturulmuş bir taraflar meclisi diyebilirim. Taraflardan da kastım ne olduğunu belki açıklamak lazım. Ülkeler, devletler, aslında devletleri temsil edenler kastediyoruz bu mecliste. Bu karar organının, bu meclisin amacı da bağlı olduğu, yani hizmet ettiği sözleşmede belirtildiği gibi atmosferdeki sera gazı birikimini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek düzeyde durdurmak aslında. Yani iki tehlikeli iklim değişikliğini durdurmak bu konferansın amacı diyebiliriz. 200'e yakın ülke taraf, işte 197 ülke ve Avrupa Birliği de ayrı bir taraf olarak 198 tarafı var. Taraf dediğim, demin de bahsettiğim gibi ülkelerden, devletlerden bahsediyoruz. Yani iklim değişikliğiyle mücadele gündeminin konuşulduğu bu mecliste Suudi Arabistan'ın da temsilcisi var. Rusya'nın da var, Çin'in de var, işte küçük ada devletlerinin de var, Türkiye'nin de var ve hepsinin oy hakkı eşit diyeyim. Hani aslında sistemin ne kadar karmaşık olduğunu da belki ifade etmek için bu bilgi önemli olabilir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi diye en başta bahsetmiştim. Adında da bahsedildiği gibi bu bir çerçeve sözleşme olduğu için hedeflere ulaşmak için içinde sözleşmeler ve anlaşmalar var. Mesela Kyoto Protokolü, işte Paris Anlaşması, bunların en çok bilinenidir. Paris Anlaşması da 2015 yılında işte 21. taraflar toplantısında tüm ülkelerin anlaşmaya vardı ve aslında küresel iklim rejimi içinde bir kilometre taşı olarak ifade edilen, yani tekrar iklim eylemini ayağa kaldıran bir anlaşma olarak da yeri farklıdır ve önemlidir. Belki kısaca böyle ifade edebiliriz. Hop nedir sorusunun yanıtına.
0: Peki aslında biraz burada karar alma süreçlerinden de bahsetmeni rica edeceğim. Ben çünkü şimdi tabii Türkiye'yi de konuşacağız ama sanki COP Türkiye'ye gelince aman biz her şeye katılabilecekmişiz ya da bir rolümüz de yani özellikle siviller olarak varmış gibi de bir rüya da var açıkçası. Bu ne kadar gerçek? Yani ne kadar biz girebiliyoruz bu mekanizmaların içinde? Ne kadar sivil toplum olarak varız?
1: Evet, şimdi demin de söylediğim gibi tam o 198 taraftan bahsettik. Bunlar devletler aslında ve bu devletlerin bir konferansı bu. Yani demin bahsettiğim gibi mesela Paris Anlaşması, işte Kyoto Protokolü vesaire bunların uygulanmasına yönelik bir takım müzakere başlıkları var. Bu sözleşmelerin içinde yer alan konuların nasıl hayata geçirileceğine yönelik müzakere başlıkları var ve her bir müzakere başlığı bir müzakere odasında tartışılıyor gibi düşünün, hayal edin. Ve her ülke temsilcisi o müzakere odasında oluyor ve bu tartışmalara katılıp şekillendirip karara bağlanmasını sağlıyor. Burada karara bağlayanlar devletlerin temsilcileri. Sivil toplumsa burada gözlemci statüsünde, observer statüsünde. Yani gidip o müzakere odalarında konuşamıyor, söz alamıyor ama müzakere eden taraflarla ilişki halinde verilen kararların ya da daha doğrusu tartışılan kararların sivil toplum lehine ya da işte etkili iklim değişikliğinden etkilenen halklar, gruplar lehine kararlar çıkması için arka planda çalışıyor. Bu müzakere gündemleri de aslında çok teknik konular diyebilirim. Ben de adil geçiş çalışma programının birkaç toplantısına girmiştim. COP toplantılarına girdiğimde. Yani hani gerçekten böyle kelime kelime, o kelimenin farklı versiyonlarının bile böyle hani uzun uzun tartışıldığı, pazarlık yapıldığı, işte bazen ülke gruplarının ya da tek ülke temsilcisinin memnun kalmadığı bir tartışma noktasına geldiğinde süreci kilitlediği, hani biz şu an bunu tartışmaya hazır değiliz deyip süreci kilitlediği, konuşmayı, müzakereyi kapattı, sonra tekrar geldi falan, böyle çok teknik ve böyle bazen de kıran kırana geçen müzakereler. Bu müzakereli odalarında şeyleri takip eden de, bu tartışmaları takip eden de aslında yine sivil toplumun sivil toplumumuz temsil eden constituency İngilizcesi, biz Türkçe'ye koza diye de çeviriyoruz. Sivil toplum kozaları. Bu kozaların içinde işte çevre STK'larının kozası da var. ENGO dedikleri Environmental NGO diye ifade edilen ya da işte kadın ve toplumsal cinsiyet kozası olarak ifade edilen böyle farklı kozalar ve bu kozaların altında da Birleşmiş Milletler sistemine akredite, bu sistem tarafından tanınan sivil toplum örgütleri de bu kozaları oluşturuyor. Yani herhangi bir, siz hiç Birleşmiş Milletler sistemine taraf değilseniz, akredite olmamışsanız, bugüne kadar bu müzakereyi takip etmemişsiniz, bu müzakerenin olduğu odalara giremiyorsunuz ya da bu müzakere odalarında sivil toplum adına gözlem yapanların da aslında tartışmalarını şekillendiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan bayağı teknik bir tartışma yürüyor. Bütün bu müzakerelerin yapıldığı yerde mavi bölüm, mavi zon, blue zon olarak ifade edilen alan. Yani bütün bu müzakerelerin işte akredite sivil toplumun tarafların girdiği kısım burası.
0: Orası.
1: Bir de yeşil zonlar. Bu yeşil zon birazcık daha işte halkın da hani girebildiği, biraz hani bu bir iklim değişikliği nedir, biz bundan nasıl etkileniyoruz diye daha konuyu hani anlamak için insanların da ziyaret edebildiği, biraz o müzakere tarafından ziyade bilgilenmek için, hani bu konu nedir, gündemde neler vardır anlamak için kurulan bir aslında şey alan. Bu alanda işte gene sivil toplum örgütleri, belediyeler vesaire, onların hepsinin ve hatta şirketler, onların hatta şirketler daha fazla oluyor.
0: Tam onu diyecektim.
1: Olduğu bir
0: Yani bu
1: kısım.
0: sene herhalde Türkiye'de o yeşil zonda maksimum şirket mi olacak acaba?
1: Blue
0: Umarım
1: Zone'da da
0: olmaz.
1: olacak. Blue
0: Gerçi
1: Zone'da
0: değil
1: da
0: mi?
1: olacak. Mavi Zon'da da olacak gibi gözüküyor. Çünkü böyle bir iş forumu, COP31 iş forumu gibi bir yapının Mavi Zon'da kurulması da planlanıyor. Ya sonuçta zaten yani hani bu iklim değişikliği mücadele sadece devletlerin halledebileceği bir mesele değil. Tabii ki bunun içinde şirketler de olmalı. Yani çünkü dönüşmesi gereken bir ekonomik sistemin dönüşmesinden bahsediyor. Bir üretim,
0: Hedefte
1: yatırım
0: onlar
1: sistemin
0: var
1: dönüşmesinden
0: aslında.
1: evet, bahsediyorsak tabii ki onlar işin bir tarafı. Ama burada çıkarları çok iyi yöneten önlemlerin de alınması gerekiyor. Yani sivil toplum tarafından katılan gözlemciden daha fazla fosil yakıt şirketi temsilcisi, çıkar grubu hani oradaysa bu bir sorun ve bunun yönetilmesi gerekiyor. Bununla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor açıkçası.
0: Evet. Ben aslında biraz yine konuyu Türkiye ile devam ettireceğim. Sondan başlamış gibi olacak ama yani bu COP'larla ilgili Türkiye'nin bu seneki sürecine nasıl bakıyorsun? Yani Türkiye bu süreçte bir katkı sağlayabilecek mi? Bir fark yaratabilecek mi? Bunu ben hem aslında devlet yetkilileri adına hem biraz da sivil toplum adına soruyorum. Yani bu böyle bir yargı dağıtmak gibi değil de beklentiler anlamında ve senin deneyimin gözünden soruyorum bunu aslında.
1: İlk kendi kişisel tespitimle ya da hissimle başlayayım.
0: Oldukça
1: Bence
0: kişisel cevap verebilirsin. Hiç
1: tamam.
0: sakıncası yok.
1: Harika. Bence çok iyi bir şey bu sene bu taraflar konferansının Türkiye'de yapılması. Şimdi bunu diye bütün böyle şişekleri üzerime çekerek başlayayım. Ama bir arka plan bilgisi de vereceğim neden böyle düşündüğüme dair. Arka plan bilgisi vermek gerekiyor çünkü bugüne kadar Türkiye bu küresel iklim siyaseti içinde neredeydi, ne yaptı, bunu bir anlamak gerekiyor bugünü tespit edebilmemiz için. Şimdi adı üstünde bu sene yapılacak taraflar toplantısı 31.'si. Yani COP31 dediğimiz şey 31. taraflar toplantısı. 30 senedir bu
0: Ne
1: ülkeler,
0: oldu?
1: devletler bir araya geliyor. Şimdi iklim değişikliği mücadele için ne yapılması gerektiğini konuşuyor. Ve her senede bir coğrafi bölgede oluyor işte hani şeyde Afrika, işte Amerika vesaire bizim olduğumuz bölgede Batı Avrupa ve diğer diye böyle bir bölge. Biz bu kopu alabilmek için yani bu bölgenin bir önceki konferansı İngiltere'de yapılmıştı, Glasgow'da yapılmıştı. Türkiye uzun zamandır bu kopa yani iklim zirvesine ev sahipliği yapmak istiyor. Bu COP içinde Avustralya ile kıran kırana bir mücadele sergiledi. Kim başkanlık yapacak, kim ev sahipliği yapacak diye. En sonunda da böyle çok değişik bir sistemle ona da ayrıca geliriz. Avustralya ile Türkiye beraber. Ama tüm bu sistem içinde yani tüm bu iklim küresel iklim siyaseti içinde Türkiye aslında çok da öne çıkan, çok da etkili bir aktör falan değildi. Değil. Yani hala bir tam izlerini başkanlık dışında çok o hani iddiayı göreceğimiz bir durum yok. Ne demek istiyorum? Şimdi bu taraf demin bahsettim ya işte Mavi Zon'da böyle müzakereler yapılır. Ülkeler işte müzakere konularıyla ilgili işte tartışır, işte bir karara bağlar, arkada lobiler yapılır falan. Böyle şey hareketli bir ortam. Burada bazen ülkeler kendi adına bazen de parçası oldukları ülke grupları adına işte Afrika grubu, Arap grubu falan gibi gruplar vardır. Onlar adına ya da işte G77 içinde Çin'in ve gelişmekte olan ülkelerin olduğu çok hani güçlü gruplar da var. Bayağı işte müzakereli kitleyen orada böyle hani kendi lehine kararları değiştirmek konusunda. Çünkü herkesin okey vermesi gerekiyor bir karar çıkması için COP'lardan. Yani en aslında şeyi zorlu tarafı bu. Dolayısıyla ülkeler hem kendi adına hem bu ülke grupları adına böyle bu müzakerelerde yer alırken Türkiye hiçbir ülke grubunun içinde olmadı bugüne kadar. Yani tek başına müzakerelere katılan ama bu müzakerelere de böyle belirleyici bir pozisyon gösteren, bir zorlayan falan bir durumda da olmadı hiçbir zaman. Yani koplara gider, üstüne düşen sorumluluğu yapar, işte müzakereleri dinler, bir iki katkısını verir, gelir. Yani hani bugüne kadar küresel iklim siyaseti içinde Türkiye yoktu aslında diyebiliriz. Ve bu sene başkanlığı alarak aslında en üst düzeyden bu küresel iklim siyasetine girdi diyebiliriz. Yani hani bir anda hani sınıfın köşesinde otururken kimse neredeyse adını bile bilmezken bir anda sınıf başkanı oldu. Aslında Türkiye. Böyle değişik bir durumumuz var. Şimdi bu sene de iklim liderliği iddiasıyla bu başkanlığı aldı. Hatta bir köprü rolü kendine tanımladı. İşte biz gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. İşte bu finansman anlamında da iklim eylemine ilişkin hedefler anlamında da bir köprü rolü göreceğiz. İşte Avustralya'nın bir Pasifik kopu yapmak gibi bir hani ideali vardı. Bu sadece Pasifik değil, Akdeniz, aslında tüm bu iklim değişikliğinden en fazla etkilenen tüm bölgeler adına biz bu kopu yapacağız gibi bir böyle iddiayla, hatta genel diplomasi alanındaki, uluslararası ilişkiler alanındaki deneyimimizi, işte barış diplomasi alanındaki deneyimimizi biz iklim diplomasisine taşıyacağız gibi bir argümanla, arka planda iddiayla geldi. Şimdi bu iddianın bir takım yani sorumlulukları var. Mesela Türkiye bugüne, yani şey konusunda mesela fosil yakıtlardan çıkış, kömür vesaire, hiç bu konularla ilgili bir pozisyon ifade etmezken bu sene ilk defa şey yapıldı, bir konferans yapıldı. Fosil yakıtlardan uzaklaşma konferansı. Ve bu konferans Kolombiya, Hollanda ortaklığında yapıldı. Kolombiya'da gerçekleştirildi. Ve ilk 60'tan fazla ülke olması lazım ya da 50'den fazla, 60'a yakın ülke bir araya gelip hani biz fosilden çıkalım mı çıkmayalım mı falan tartışması değil. Bu fosil yakıtına dayalı sistemi nasıl dönüştüreceğiz üzerine bir konferans. Ve Türkiye başkan olduğu için konferansa katıldı. Başkan olmasaydı muhtemelen katılmayacaktı. Dolayısıyla artık mesela bir de şey de var. Bu sene başkan bir sonraki kopa kadar başkanlığı devam ediyor. Ve Troika denen üçlü sistemle bu artık koplar ilerlemeye başladı. Yani en az 2 sene Türkiye'nin önünde bu başkanlık sorumluluğuyla beraber güçlü bir küresel iklim gündemi var. Dolayısıyla bu açılardan, hani en başta dedim ya ben olumlu olduğunu düşünüyorum diye, olumlu olduğunu düşünmemin sebebi bunlar açıkçası. Ama biz burada ne kadar iklim adaleti üzerine başkanlığı zorlayabileceğiz, yani Türkiye hükümetini zorlayabileceğiz, iklimin gerçekten kamuoyuna mal olan bir iklim değişikliği meselesinin mal olmasını sağlayacağız kısmı da biraz da bize de düşen bir rol, konu, sorumluluk diyeyim.
0: Evet, aslında güzel bir şekilde konu buradan iklim adaletine de geldi. Ben de konuyu biraz iklim hareketine, iklim adaletine getirmek istiyordum. Şimdi tabii yani baktığımızda pek çok konu yine insan odaklı. İşte ne bileyim adil geçiş gibi veya işte enerji politikalarını, iklim politikalarını konuştuğumuzda bizi bu noktaya getiren şeyin aslında insanın kendini bir merkeze alması, diğer bütün varlıkların üzerinde bir yaşam hakkı önceliğini kabul ediyor olmasının sonucunda buradayız. İklim değişikliği ve iklim krizi böyle oluştu sonuçta. Biz şimdi sanki bu yokmuş gibi yine kendimizi merkeze alarak çözümü konuşuyoruz hala benim gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla hani aslında insanın kendini doğadan ayrı görmediği bir iklim hareketi, iklim adaleti tartışmaları COP31 için çok mümkün şu anda görünmüyor. Gördüğüm kadarıyla pek böyle bir gündem sivil toplumun içinde bile aslında küçük küçük ilerliyor. Ama hani sen nasıl görüyorsun? Aslında ben daha çok senin buradaki ilerlemeye dair görüşünü merak ediyorum. Yani bunu daha yani her ortamda bunu sorup gündeme getirmek bizim görevimiz. Yani bu iş sadece insan değil, insanın bir parçası olduğu doğanın meselesi, hepimizin meselesi. İklimin hepimize bir yani iklim konusunda hepimiz bir adalet arayışındayız ve kendimizi de o hak talebin üstüne koymamamız gerekiyor diye iklim hareketinde bu mümkün mü? Bu yöne doğru gidiş olabiliyor mu acaba?
1: İç karartmak gibi olmasın ama
0: Eyvah.
1: 27. kopa gelinceye kadar fosil yakıtların, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların adı bile geçmiyordu. Yani hani 27-28 taraflar konferansı geçmesi gerekti ki biz iklim değişikliğinin asıl faili olan fosil yakıtlardan bahsedelim. Şimdi bu işin bir tarafı. Bir tarafı da koplardan, yani senin söylediğin şey birazcık daha böyle bir bakış açısı, bir nasıl diyeyim, daha hani sistemin nasıl işlediğine dair aslında bir paradigma değişikliğini de gerektiren bir konu.
0: Aynen.
1: KOP'lardan bir paradigma değişikliği beklemeli miyiz? Orada bir sistem değişikliği beklemeli miyiz? Tam ben emin değilim. Demin de söyledim yani 198 taraf, 197 ülke ve işte Avrupa Birliği bir araya gelmiş iklim değişikliği mücadelenin yollarına ilişkin bir tartışma müzakere yürütüyor. Ve hiçbirinin gündeminde bir sistem değişikliği orada yok. Hani biz ekonomimizi işte şu parametrelere göre değil de başka bir, yani buradan bir sistem değişikliği çıkar mı onu bilmiyorum. Ama KOP'larda sivil toplum taban hareketleri nasıl daha fazla sesini duyurabilir, nasıl daha fazla kendi taleplerini oraya taşıyabilirin belki konusu bu. Ve hani bunun içinde mesela halkların iklim zirvesi gibi alternatif zirveler yapılıyor. Diyor ki bu zirveleri organize edenler, hani bu iklim değişikliğiyle mücadele meselesi ya da uyum meselesi sadece işte devletlerin konusu değildir ya da devletlerin izin verdiği, orada bulunmasına
0: Aynen öyle.
1: izin verdiği şirketlerin konusu değildir. Burada gerçekten etkilenen halkların, toplumların, işte doğanın konusudur ve biz bunun gündeme getirecek zirveler yapacağız diyerek. Mesela Türkiye'de bu sene, geçen sene Brezilya'da yapılmıştı. Bu sene Türkiye'de de halkların iklim zirvesi yapılacak. Buradaki ses ne kadar yükselirse, yani hani KOP'un o müzakere tarafını ne kadar dengeleyecek kadar yükselirse, bence senin söylediğin o insan merkezli bakıştan daha böyle o ekoloji, tüm aslında sistemi bir arada gören bakışa değişir. Bir yandan da tabii dünyanın şeyi de hani gidişatı da biraz bizi bu açıdan zorluyor diye düşünüyorum. Hani değerler sistemimizin geldiği nokta. Mesela Avrupa Birliği'de geçen dönemlerde yeşil mutabakat denen şeyi artık mesela temiz endüstri anlaşması falan gibi böyle isimlerini bile çok böyle ekonomi ve insan merkezli bir böyle isimlendirmeye başladılar önlemlerinin. Yani hani çok yeşil demeyelim de bak temiz endüstri diyelim falan gibi. Dolayısıyla evet hani bizi zorlayan bir çerçeve var ama gene bizim rolümüz her seferinde kimin hakkı için buradayız sanırım hatırlatmak.
0: Evet, yani orada sistemin içinde mücadele ederken o sistemin değişmesi için orada olduğumuzu hep sanırım hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla bahsettiğin gibi yani Türkiye'deki halkların iklim zirvesi koordinasyonuna baktığım zaman ben işte özellikle tabana inmesi, yereldeki hareketin çok hızlı bir şekilde domino taşı gibi yayılıyor olması mesela bana çok iyi hissettiriyor açıkçası. Ya yani COP31'in Türkiye'de olmasının belki de en güzel tarafı hani hem bir yandan işte Türkiye'nin bu küresel iklim siyasetine zorunlu bir giriş yapmış olması. Dolayısıyla aslında bu içeride de bakanlık içinde de hem bir kapasite geliştirme hem de bir görüş geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Hem de aynı zamanda hani halk tabanında, sivil tabanında baktığımızda aynı şekilde bizlere de buradaki kilit taşlar nedir, rolümüz nedir, bir adalet arayışına, bir iklim adaleti arayışına girdiğimizde insanın, doğanın rolü nedir, Türkiye'de bu konu gündeme geldiğinde biz kimiz, kaç kişiyiz? Bunları da masaya yatırmak, bunu görmek tabii çok güzel. Bakalım tabii Antalya'da süreçte bizi neler bekliyor. Son dakikamıza girdik. Bu konuda son bir şey söz söylemek ister misin? Seni de göreceğiz herhalde. COP31'de de yine konuşuruz diye düşünüyorum aktif bir şekilde. Bütün hem uluslararası hem Türkiye hazırlıklarında varsın. Her masada varsın Özlem galiba değil mi?
1: Evet yani keşke daha kalabalık oluruz KOP'a ki daha fazla farklı masalarda çeşitli insanlar olarak orada bulunuruz. Evet ben yani şaka bir yana hem çalıştığım kurum nedeniyle hem de işte Türkiye'de iklim ağının da bir parçası olmamız nedeniyle hem uluslararası süreçleri hem de Türkiye'deki süreçleri yakından takip edip elimden geldiğince de katkı vermeye çalışıyorum. Burada belki bir hatırlatmayla hani kapatmak faydalı olabilir. Belki dinleyiciler hatırlar işte bu 2020 zamanında bu Avrupa

0: Bence herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü herkes iklim konuşuyor ama gerçekten iddialı bir iklim hedefi için ya da bir iklim adaleti perspektifinden konuşuyor mu? Bu önemli. Bu açıdan bence iklim ağı da çok kritik bir pozisyonda. İklim, çevre, enerji dönüşümü alanında politikaları etkilemeye çalışan, kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışan sivil toplum örgütlerinden oluşan bir ağ, iklim ağı ve fosil yakıtlardan çıkışı, iklim adaletini, küresel ortalama sıcaklıkları 1,5 derecede o kritik eşikte tutma perspektifiyle, hedefiyle çalışan belki de tek network Türkiye'de. Çünkü birçok şirketten, birçok işte sivil toplum örgütünden hani iklim lafını, iklim değişikliği mücadele lafını duyacağız ama aslında bunlar böyle çok genel yeşil dönüşüm konuşmaları. Hani iddialı bir iklim değişikliği, fosil yakıtlardan çıkış, işte iklim adaleti
1: Bunları çok net çizmek
0: konularına.
1: gerekiyor.
0: Yani orada böyle hani kazı nereye çaktığımız çok önemli gerçekten bu anlamda. Biz bu tehlikeli iklim değişikliğini durdurmak istiyorsak ve hani iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan toplumları, halkları korumak istiyorsak ya da bu dönüşüm politikalarının etkilerine karşı yine en kırılgan grupları korumak istiyorsak o kazı nereye çaktığımız kritik. İklim ağı da bu açıdan hani kazı en doğru yere çakan koalisyon. Bu açıdan da bu konuyu, iklim değişikliği konusunu KOP'ları takip eden herkesin iklim ağında çalışmalarını takip etmesini öneriyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Özlem Katısöz. Bugün konuğumuzdu. Ve programımızın destekçisi Serpil Arslan'a da teşekkür ederek programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serpil Ersan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
1: Kainatın
2: tüm
1: seslerine,
2: renklerine
1: ve
2: titreşimlerine
1: Apaçık
2: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Begüm Güzeloğlu, Şengün Otaran ve Gülis Sağlam'a teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhabalar, Hikayenin Her Hali programından herkese gönülden selamlar. Bugünkü konuğum sevgili Cemre Baytok. Cemre ile yıllar boyunca Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nda birlikte çalıştık. Geriye dönüp baktığımda o yıllarda yalnızca bir komisyon ya da bir yönerge oluşturmaya çalışmadığımızı düşünüyorum. Çok da mesai harcadık hem yönergeyi oluşturmak için hem de bir birlikte yaşama alanı kurmak için. Aslında yaptığımız şey birazcık da üniversite ortamında başka türlü bir dinleme, güven oluşturma ve hatta birlikte yaşama kültürünün mümkün olup olmadığını araştırdık. Tabii ki Cemre'nin deneyimi sadece üniversiteyle sınırlı değil. Yıllar içinde kadın hareketinde, üniversitede, sivil toplumda ve feminist yayıncılık alanında farklı biçimlerde politika üretti Cemre. Bugün bu deneyimlerin birbirini nasıl beslediğini konuşmak istiyoruz. Ve birazcık da feminist politika dediğimiz şey yalnızca hak aramak ya da kriz anlarında müdahale etmek mi? Yoksa gündelik hayatta, kurumlarda ve ilişkilerde başka türlü yaşama biçimleri kurmak mı? Bu sorulara da birlikte bakmak istiyoruz. Hoş geldin Cemre.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Şu anda ikimiz de İstanbul dışında doğal ortamlardayız. Arkadan kuş sesleri de gelebilir. Olabildiğince sesi canlı tutup konuşmaya devam edeceğiz. Evet Cemre, ilk soruyla başlayalım. Sen uzun yıllardır kadın hareketi, üniversite, sivil toplum ve feminist yayıncılık gibi farklı alanlarda çalışıyorsun. Geriye baktığında bu deneyimlerin ortak attığını nasıl görüyorsun? Seni bütün bu alanlarda bir arada tutan temel soru neydi? Böyle bir soruyla başlayalım. Sonra kurumları tek tek konuşalım seninle.
1: Ben 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyolojide öğrenciyken feminist politikanın içine girdim, yani feminist hareketin içine. O dönemden beri de, yani lisans yıllarımdan beri aktif bir şekilde, aslında yani 1,5 yıl falan Türkiye'de yaşamadım. Onun dışındaki zamanda hep İstanbul'daki feminist hareketin içinde farklı işler yaparak, parçalı şekillerde aynı anda 3-5 işi birden götürmeye çalışarak dahil oldum. Senin de söylediğin gibi bu işte yok feminist yayıncılık, çeşitli kampanyalar, kurumsal deneyimler, sivil toplum çalışmaları falan. Bu ana feminist hareket, feminist politika başlığının altına giriyor. Yani o zamanlardan beri de, yani yaklaşık işte 2026'dayız şu anda. 20 yıla yakın bir zamandır da hani kendimi aynı noktada tanımlıyorum aslında. Yani malum Türkiye'de ve dünyada feminizm açısından dertler de bitmiyor. Daha hani bütünlüklü bir feminist politika algısına sahip olup onun Türkiye'de, özellikle yani burada politika yaptığımız için, geliştirilmesi gereken alanlarına odaklanmaya çalışıp kendimizi de işte bu devri daimi sürdürebilmek için de motive edecek yeni alanlarda ya da yeni biçimlerde bularak var olmaya çalışıyorum. Benim için Türkiye'de ve İstanbul'da politika yapmak zaten böyle bir varoluş. Başka türlüsünü pek bilmediğim için de bu şekilde devam ediyorum.
0: Gerçekten öyle. Bu devri daimi sürdürmek de kolay iş değil. Sanki feminist politikanın da zaten bir parçası oluyor bu. Biraz CİTOK'u konuşalım istiyorum. Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nu biz kısaltıp CİTOK demiştik Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve başta da söylediğim gibi sadece bir komisyon kurmuyorduk, bir kültür oluşturmaya çalışıyorduk. Belki geri dönüp baktığında o dönemin en önemli kazanımı neydi? Mesela CİTOK kurulmanın önce üniversitede eksik olan neydi? Güven alanı nasıl oluşturuldu? Kendi pozisyonun ve deneyimin içinden belki bugünden oraya bakarak neler söylemek istersin?
1: Yani 2012'de kurulmuş bir komisyon, 2016'da da ofisi açılmış. Yani aslında baktığımızda çok uzun bir zaman geçmiş. Neredeyse bugünün tabiriyle eski Türkiye zamanları diyebileceğimiz zamanlar. Yani çok uzun bir zaman değmiş gibi dursa da Türkiye'de her geçen gün bir sene ağırlığında olduğu için çok farklı bir bağlam ve dinamiklerden söz ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi zaten başlı başına nereden nereye geldi. Yani şöyle, ya 2012'de bu komisyon kurulurken üniversitede, aslında Türkiye'de bir başka Ankara, İstanbul ilk başta olmak üzere başka üniversitelerde de kurulan o komisyonlarla birlikte bir arka plan sonucu kurulmuştu. O bir şey oluşturdu yani, işte çeşitli üniversitelerin bu alana dair bizim bir şey yapmamız lazım demesi, YÖK'ün belli bir desteğinin o dönem olabilmesi ve hani bunu başka diğer üniversitelere de hani siz de yapın demesi, hani tabii ki akademi ve feminist hareketin iç içe kazanım, önemli bir kazanımıydı. Hala da aslında bugün durumlar çok değişse de, çok büyük zorluklar olsa da, işte bu komisyonların, birimlerin başına bir şeyler gelse de hala o senelerden tarih alarak anlatıyoruz. Çünkü birikim denen şey kapatmalarla ortadan kaybolmuyor o kadar kolay. O yüzden de aslında Türkiye'de şu an biz kurumların içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik politika geliştirmeden söz ettiğimizde bunun en köklü yapısı üniversiteler. Öyle ya da böyle, yani bugün ne aşamaya gelmiş olursa olsun. O yüzden o tarihten başka kurumsal yapıların öğrenecek çok şey var. Nitekim Boğaziçi CİTÖK deneyimi de hem benim kişisel ilerleyişim açısından hem de Türkiye'deki işte bu alandaki çalışmalar açısından bunu doğruladı bize. O da şöyle bir şey aslında, hani niye önemliydi bu? Komisyonun kurulması bir kere bu alana dikkat çekmek. Hani bu iş önemli bir iş. Üniversitenin kurumsal olarak yönetim destekli, yönetimin ciddiye aldığı bir şekilde bu alana eğilmesi gerekiyor demesi anlamına geliyordu ilk olarak. İkinci olarak akademik idari personelin bunu kendi önüne, yani kampüs yaşamında, üniversite yaşamında, üniversiteyi bir kurum olarak gördüğümüzde bu alanda ne, bizim yükümlülüklerimiz var, yapmamız gereken şeyler var dediği bir yerdeydi. Ofisin açılmasıyla, açılması ise tabii ki çok daha ileri bir fazdı. Bu da tabii yine analım Gülay Barbarosoğlu'nun, çünkü çok önemli bir girişimdi o 2016'da ofisin açılması ve onun arkasında durarak bunu önemsemesi. O bu adımı atmasaydı zor olabilirdi Boğaziçi'ndeki gelişmeler. Sonraki gidişattan bunu görüyoruz. O dönem, yani bu ofisin açılmasını tabii biz ne, tam olarak ne anlama geldiğini anlayabilecek durumda değildik. Şimdi hem yıllar içerisinde işte 2021'e kadar o ofis o şekilde devam etti. Daha sonrasında da bugünden geriye baktığımızda, üniversitelerin haline de baktığımızda ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bir ofis var, bir fiziksel mekan var, orada bir çalışan var ve bu çalışan işte bağımsız pozisyonda bir kişi. Ve başta tabii ki en büyük nüfus öğrenciler olmak üzere bir üniversite yaşamında danışmanlık yapıyor aslında, sorulara cevap veriyor, işte ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışıyor, yönlendirme yapıyor, bilgi veriyor. Hani yaşanan şeyin, aktarılan şeyin adını koymak, işte yasal mevzuatta nereye düştüğünü, işte üniversitenin yapabilecekleri veya yapması gerekenlerin ne olduğunu filan söyleyen bir yer olması ne kadar büyük ihtiyaçmış, biz o 5 senelik dilimde bunu gördük. Sen de çok yakından tanıksın. Sadece öğrenciler de değil, üniversitenin diğer bileşenleri için de bu geçerli. Ama üniversite öğrencilerinin bu toplamda sadece sayısal olarak değil, farklı bir yer tuttuğunu da söylemek lazım. Çünkü yetişkinliğe adım atmış ve hani birçoğu işte bireysel hayatlar kurmanın başında olan kişilerden bahsediyoruz. Ve Türkiye aslında o dönemden itibaren de gittikçe bu tip mekanizmalara, yani bilgiye erişmek, ihtiyaçları tespit etmek, doğru yere yönlendirmek gibi şeyler açısından çok sıkışan bir pozisyona girdi. Hani bu açıdan da bu tip yerlerin olmasının, yani sadece üniversiteler değil, kamu kurumlarında da, işte iş yerlerinde de, platformlarda da, ortak herhangi bir çalışma alanında ne kadar ihtiyaç olduğunu görmüş olduk. Ve hani 5 senede aslında bütün o aktifliği, yani ne kadar aktif oranın kullanıldığı, ki çok aslında kısıtlı kaynakla ilerledi orası da. Yani sen de biliyorsun, işte hani yapılabilecek birçok şey kaynak ve destek eksikliğinden tam yapılamadı. Çok daha fazla şey geliştirilebilirdi. Şimdi bugün bakıldığında bir takım vakıf üniversitelerinde var böyle birimler. Tam benzer midir değil midir neyse, ama orada bir yol açıldı. Birçok baskıyla karşılaşıldığı da tabii ki aşikar. Bu şekilde denebilir.
0: Şimdi seninle konuşurken tabii o sıralar çok aktif olarak çalışan üniversiteler arası cinsel taciz ve saldırıya karşı üniversiteler iletişim ağı da vardı. CTS çatısı diyorduk buna. Ve senede bir veya iki toplantılar oluyordu. Orada da hikaye ve deneyim ve zorluk paylaşımları oluyordu. Ve birbirimizden çok şey öğreniyorduk. Bu acaba ne oldu şu anda? Ben de çok hakim değilim doğrusu.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor. Onu da burada belirtelim aslında. Üniversiteler arasındaki bu iletişim, deneyim paylaşımları da çok hizmet etti tabii oluşumuza, nasıl çalışmamız gerektiğine.
1: Evet, daha. Hala senede iki toplanıyorlar. Bir mail grupları var, ben hala oradayım, o yüzden de görüyorum. Başka paylaşımlardan da görüyorum. Ve sadece bu tür komisyon veya birimleri olan değil, bu alanda çalışmak isteyen üniversitelerden genç akademisyenler falan da dahil oluyor. Bu çok önemli bence. Yani Türkiye'de çok fazla üniversite var ve yani ihtiyacı gidermek zaten mümkün değil şey anlamında. Hani bir komisyon kurunca iş bitmiyor. O yüzden deneyim aktarımı, sorunları paylaşmak falan, bir araya gelmek çok önemli. Çünkü zaten çok benzer sorunlar var. Bir de yani sonuçta 2012 diyorum, 2010'lardan bu yana bir deneyim birikiyor. Onu birbirinden öğrenmek de önemli bir şey. İyi oldu bahsettiğin, devam ettiğini hala söylemek lazım. Bu dönemde önemli bir şey.
0: Evet, kesinlikle. Bir de belki şeyden bahsederiz bu noktada. Biz hep aramızda onun altını çok çiziyorduk. CİTOK hala yaşamdayken, daha aktifken. Önleme siyasetinden bahsediyorduk. Belki önleme siyaseti feminist politika bağlamında nasıl bir siyaset? Oradaki deneyimlerinden gene bugünden baktığımızda neleri görüyorsun? En canlı sende neler var?
1: Ya benim zaten mesela Boğaziçi'nde bu çalışmaya başladığımda işte sene 2016'ydı. İşte 2008'de Feminist Hareket'e katıldığımı söylemiştim. O dönemden beri öğrendiğim şeylerle oradaki çalışmayı yürütebildim. O yüzden zaten bence yani bütün bu işte kurumsal yapılanmalar hep zaten şeyi söylüyoruz. Mor Çatı dahil olmak üzere Feminist Hareket, yani daha köklü bir yer olduğu için dahil olmak üzere diyorum. Feminist Hareket'in kazanımları, Feminist Hareket'in öğrendikleri sonucunda ihtiyaçlar doğrultusunda bu kurumlar oluşuyor. Önleyici çalışma denen şey de Feminist Hareket'in içinde çok öğrendiğimiz bir şey. Yani en temel olarak öğrendiğimiz bir şey. O da neden? Türkiye'de yıllardır yani 80 sonundan beri Feminist Hareket'in değişmeyen gündemine erkek şiddeti ve onun son noktası olan kadın cinayetleri ve o zamandan beri yani 40 senedir şey söylemeye devam ediyor kadınlar. Yani sizin cinayeti önleme sorumluluğunuz var. Yani devlete cevaben söylenen bir şey. Erkeklerin de şiddet uygularken durdurulmasının öneminin altı çiziliyor. Çünkü bir tokattan cinayete diye bir şey anlatıyoruz biz. Yani bir şiddet diğerini doğuruyor. Bir şiddeti engellemezseniz diğer şiddetin yolu açılıyor. Dolayısıyla önleyici kısım orada. Yani biz bir fiil yaşandıktan sonra ah vah diyerek ne yapacağımızı şaşırarak ve panik olarak yaşamamalıyız. Türkiye'de hala kurumlar seviyesinde de, üniversiteler seviyesinde de, siyaset seviyesinde de, işte belediyeler vesaire, her seviyede bu böyle yaşanıyor. Yani bir olay oluyor ve ah vahlanıyoruz. Halbuki ondan önce daha en başta işte bir fiil yaşandığında onun adı konulabiliyor mu? Rahatça güvenerek, nereye gideceğini bilerek kadınlar gidebiliyorlar mı şikayet etmek için veya korunmak için sadece? Sonra ilgili tedbir uygulanıyor mu? İlgili yasa uygulanıyor mu? Gerekli önlemler alınıyor mu? Buralardayız hala. Yani buraların güçlenmesi ve kadından yana bir şekilde, yani kadın düşmanı olmayan bir şekilde uygulamaya girmesi gerekiyor ki biz ondan sonra şeyi konuşabilelim. Yani biz elimizden geleni yaptık. Yani bütün mekanizmalarımızı çalıştırdık ama bu fiil yine de yaşandı. O zaman şaşırırız, ah vah deriz ama yani daha önleyici mekanizmaların hiçbirinin çalışmadığı yerde işte bu cinayet geliyorum dedi lafı var ya, tam o zaten yani. Hani bu yıllardır bu şekilde yaşanıyor. Yani hep işte haberlerde de duyuyoruz, işte kadınlar kaç kere işte karakola gitti, geri döndürüldü, işte tedbir kararı çıkardı ama adamlar eve girmeye devam etti, işte karakol fiziksel şiddetle ilgili gitti, yok darp raporu çıkartamadı, işte canına kast edildi, mahkemede basit yaralamadan dava açıldı, adam beraat etti, ceza almadı filan falan. Yani bütün bu kocaman bir hikaye, artık bunun altı o kadar dolu ve o kadar deneyim sahibiyiz ki önleyici faaliyet bizim aslında yıllara dayanan deneyimimizi, bilgimizi oluşturuyor. Yani üniversite daha mikro bir örnekmiş gibi duran üniversite için de aynı şey geçerli. Yani üniversitede de sonuçta bir öğrenci orada o ofisin kapısını çalıp ya ben tecavüze uğradım dediğinde dönüp orada yani ne yapılabilirdi, ne süreçten geçti, neler oldu, ona bakmak lazım. Ve şey de hala önleyici bir çalışma, yani siz bir fiilin karşısında ilgili yaptırımı uyguluyor musunuz? Yani bu en büyük cezayı alma bilmem ne meselesi değil. Bu her zaman karşı olduğumuz bir şey. Çünkü meseleleri biz ne ceza ile çözüyoruz ne de biz kendimizi yargı mahkeme yerine koyuyoruz. Ama hani bir kişi diğerine cinsiyetçi küfür ettiğinde bu gülünüp geçilen ve kimsenin hiçbir şey yapmadığı bir şeyse yaptırımsız kalmış olması demektir. Bu bir arkadaş grubu da olabilir, bir ders ortamı da olabilir, bir işte iş yeri de olabilir. Bu gibi şeylerden bahsediyoruz. Yani bu kadar küçük örneklerden ölüme kadar giden bir şey. Dolayısıyla hani bu yaptırımların ve önleyici mekanizmaların çalışmaması bizim bütün faaliyetimizi belirleyen şey bugün hala Türkiye'de.
0: Çok güzel özetledin. Tam bu noktada belki bir şarkı arası alabiliriz. İspanyol şarkıcı Rosario'dan Ay Un Lugar şarkısını. Bugün ben seçtim şarkıları. Cemre ile birlikte düşünerek seçtik. Ay Un Lugar şarkısı tatlı bir şarkı. Bir yer var, güneşin daha parlak parladığı, havanın seni şefkatle uyandırdığı bir yer var diyor Rosario. Umudumuzu hala kaybetmiyoruz bütün bu zorlu, karanlık politika yapma mücadelelerinde. Rosario'dan dinleyelim, sonra tekrar devam edeceğiz Cemre ile.

0: Evet, hikayenin her halinde Cemre Baytok'la sohbetimize devam ediyoruz. Ben Aylin. Rosario'dan umut dolu bir şarkı dinledik. Ve şimdi Cemre ile biraz programın başında üniversite deneyimlerini konuşmuştuk. Cinsel tacizi önleme ve üniversite bağlamını konuşmuştuk. Oradan belki Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği'nde yaptığın işleri, raporlamaları ve deneyimlerini konuşmaya geçebiliriz diye düşündüm. Ne dersin Cemre? Oralara geçelim mi?
1: Evet, aslında bu CİTÖK deneyiminin peşine eklendi Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği'ni kurmamızda. Bu da şöyle, işte 2016-2021 süresinde ben CİTÖK'teydim. O sırada zaten bu deneyim yaygınlaşmaya başlayınca, yani Boğaziçi örneği, başka kurumsal yapılardan, işte meslek odalarından, sendikalardan falan şey geliyordu, yani biz de benzer bir şey nasıl kurabiliriz diye böyle toplantı çağrıları, danışmanlık istekleri falan. Öyle öyle bir yol açıldı aslında orada ve şeyi gördük, yani bir talep var. Yani bir kendi içimize bakıp biz ne yapıyoruz diye konuşmak üzerine. Çünkü şey de tabii, yani kadınların daha aktif olduğu yerlerde hem işte aslında işte bu Me Too tartışmaları falan, yani feminist hareketinde bu sosyal medya vesaireyle böyle daha aktif ve hareket sözün hem çeşitli hem aktif bir şekilde yaygınlaştığı bir döneme falan denk geliyor. Hem de yurt dışı çalışmalar açısından da, yani uluslararası örneklerde, yani sen kendi kurumunun içine bir bak, kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği açısından neler yapıyorsun, bir cevap ver diye bir ortamın oluşmaya başladığı bir dönemdi. Biz de sonra şey diye düşündük işte, yani hani Türkiye'de aslında 90'lardan beri hem feminist çalışmalar hem cinsiyet eşitliği üzerine birçok sivil toplumda çalışma yürütülüyor ve bayağı da köklü iş var. Ama bu alana odaklanan, mesela kadınların sadece kurumsal yapılar içerisinde değil, çalışma yaşamında da, yani zaten 3 kadından birinin çalıştığı, 5 kadından birinin güvenceli çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Hani bu alan nasıl güçlendirilebilir? Bu soruyla çıktık aslında. Şu an işte yani toplamda maksimum 5 kişiyiz. İşte hepimiz gönüllüyüz gibi bir şey. Yani başta derneği kurmakla falan geçti bir süre. 2022'de kurduk. Devam ediyoruz şu an çalışmalara ve şey gibi, yani hani o da 2022'den bugüne 100'ün üstünde kurumla görüşmüşüzdür. Yani bunun içinde sivil toplum kuruluşları, belediyeler, barolar, işte meslek örgütleri vesaire var. Ve aslında dönemsel olarak trendler tabii değişiyor. Mesela geçtiğimiz sene Ağustos'ta bir Türkiye'de Me Too'msu bir şey sanat aleminde oldu. O dönem itibariyle şu an mesela o alanda da bir açık, yani onlarla da bir görüşme durumumuz oluştu falan. Hani bu çeşitliliği görmek çarpıcı, çünkü o dönemden bu yana, yani hani biz böyle bir şeye ihtiyaç var dediğimizden bu yana gerçekten ihtiyaç olduğunu da görmüş olduk. Ve yani şunu yapmaya çalışıyoruz esas olarak. Demin anlattığım işte bu senin de altın çizdiğin önleyici meselesinin önemini tekrar gördüğümüz bir alandayız. Yani bize şöyle başvurular geliyor genel olarak. Ya böyle bir olay yaşandı. Hiç tanışmıyoruz bu arada o kurumla. Böyle bir olay yaşandı. Biz çok panik olduk. Ne yapacağız? İşte gene önleyici mekanizma eksikliği. Hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir mekanizma yok. Böyle şey, herkes bir tartışma yürütüyor. Bir karmaşa var, panik var, kaos var. Biz de sürekli şey söylüyoruz. Yani senin bir politikan olmalı ki böyle durumlar yaşandığında panik olma. Bir standartize bir şey olsun. İşte adil bir mekanizman olsun ve çalışsın. Ve bu işte küçük, işte 10 kişilik örgütlenmelerden belediyelere, barolara, dediğim gibi anlatmaya çalıştığımız bir şey. Çok küçük kaynakla tabii ki gene hareket ediyoruz, gönüllü işle vesaire. Çok küçük maddi kaynaklar var artık dernekler için. Bu da malum küresel trend. Ve şey yapmaya çalışıyoruz ama yine de, yani hani hem odağı biraz böyle farklı sektörlerde, işte İşte mesela belediyelere bir izleme çalışması yaptık. İşte Feride Eralp'in raporunu yazdığı kapsamlı da bir şey oldu o epey. İşte belediyelerin mesela ILO ile uyumlu politika belgeleri var. Bunun karşılığı nedir? Hani uygulamada nasıl bir yansıması var? Belediyeler malum kadınların çok çalıştığı, özellikle CHP belediyeleri yerler. İşte şimdi bir barolarla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığımız falan bir iş hali içerisindeyiz. Bir de şeyi önemsiyoruz yani hazırlamaya çalıştığımız rapor, bilgi notu gibi şeylerin arasında onlar da var. Çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin durumu yani daha da spesifik olarak. Demin dediğim gibi yani hani kadınların çalışma yaşamında bu kadar az olmalarının feminizm açısından tabii ki çok önemli bir yeri var yani. Hani kadınların çalışma hayatına dahil olmasıyla eşitlik arasında, özgürlük arasında bir ilişki var. Bunu tabii ki kapitalist bir yerden söylemiyorum. Türkiye'de çalışma hayatında kadınları teşvik etsek ne olur? Beş kadından biri güvenceli çalışırken bir yandan kadınların ev içindeki emekleri ve üstlerine yıkılmış olan bakım yükü ortadan kalkmazken bunlar retorik olarak söylenebilecek ve işte övülecek şeyler değil tabii ki. Çok daha girift yerlerden bahsediyoruz ve bu küresel gelişmelerle de çok ilişkili, işte güvencesizlik vesaire vesaire açısından. Neyse, sonuç olarak yani bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kıymetli olduğunu da düşünüyoruz bu alanı geliştirmenin Türkiye'de.
0: Yani çok az kaynakla, az kişiyle müthiş işler yapıyorsunuz hakikaten ve belki dinleyicilerimiz için de sizin sayfanızı hem Instagram'da da varlığınız var veya başka sosyal medya platformlarında da. Bir de cinsiyet eşitliği politikaları.org sayfasına bakmalarını tavsiye edebiliriz belki dinleyicilerimize. Müthiş raporlar var orada. Ben de program öncesi tekrar bir bakmıştım. Hakikaten çok etkileyici bütün raporlar. Tavsiye ederim. Yani Türkiye'nin aslında feminist bir bakış açısından bize nerede olduğunu da gösteren raporlar bunlar. Tavsiye ediyorum bol bol. Ben de herhalde sen de ediyorsun tabii ki.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık. Evet, şimdi bir de çatlak zemin var.
1: Bir de çatlak.
0: Bir de çatlak zemin var. Müthiş bir feminist platform oldu çatlak zemin ama belki dinleyicilerimiz için kısacık

0: düşünüyorum ben. Temiz bir yayıncılık olarak da sadece gündemi takip etmiyor. Yeni düşünce biçimleri de üretiyor bir şekilde Çatlak Zemin. Nereden istersin başlamak? Biraz geçmiş, yani nasıl kuruldu, bugün neler yapmaya devam ediyor Çatlak Zemin?
1: 2016'da kurduk biz Çatlak Zemin'i. Bu gezi sonrası dağılan örgütlenmeler feminist hareket için de geçerliydi ve böyle hani çok aslında şeydi, şu andan pek hatırlanmaz ya da o dönemin tanığı olmayanlar bilmez ama hani bir yükselen şeyin arkasından bir dağınıklık hali vardı ve biz de dedik ki yani bir yeni bir örgütlenme değil ama hani bir hareketi tekrar, yani ivme anlamında söylüyorum, tutabilecek, biraz iş yapabileceğimiz ve feminist bir tabii ki alan olacak bir iş yapalım ve hani zaten bir kısmımız şeyden geliyorduk, Sosyalist Feminist Kolektif içinde Feminist Politika dergisini çıkarıyorduk falan, hani aşina olduğumuz da bir şeydi tabii ki, o matbu idi, web sitesi vardı falan ama bu birazcık daha farklı bir şey, format olacaktı falan. İşte 10 küsür kişi gönüllü olarak tamamen hala da öyle ilerliyor. Bu açıdan da nadir bir örnek tabii ki. İşte 10 yıl oldu. Ekim'de 10 yıl olacak. Şey, yani şu motivasyonla kurduk aslında. Yani bir zemin olsun gerçekten ve hani kadınlar ulaşmakta, yazı yazmakta rahat hissetsinler. Hani biz bir profesyonel, işte yok telifi falan bir yer olarak değil ama hani böyle editörlük yaptığımız tabii ki. Ve şey, yazarlarına da hani fikirlerimizi, önerilerimizi götürdüğümüz bir mecra olsun. Ama hani maksat, hani kadınların erişebildiği feminizme dair, yani tabii ki feminizmle ilişkili olması gerekiyor yazıların ve ayrımcı vesaire olmaması gerekiyor. Hani bu böyle bir platform olsun diye önemsedik. Yoksa şey, yani haber sitesi veya gündemi direkt takip eden bir yer olarak baştan düşünmedik. Zaten gerçekçi değildi, yani öyle bir yetişebilme şeyimiz yok. Bir de çok hem o başka bir iddia hem de başka türlü yıpratıcı yanları var. Onun yerine gerçekten böyle şey, gündelik hayattan feminizm yazabilsin kadınlar falan istedik. Çünkü Türkiye'de gündem dayatması içerisinde politika yapmak çok zor bir şey. Yani siz bir şeyi önemsiyorsunuz ve hani bu gündem olmalı mesela feminist hareket için, bunun kampanyası olsun diyorsunuz. Gündem başka akıyor ve onu silip götürüyor, yani hayatımız böyle geçiyor. Yani Türkiye'de mesela işte demin söyledim, feminist hareketin en temel gündemi erkek şiddeti olmak zorunda. Başka bir şey olamaz. Kadınların özgür cinselliği adı altında bir kampanya hayal bile edemiyoruz yani. Çünkü ona sıra gelme ihtimali yok. Halbuki erkek şiddetiyle çok doğrudan ilişkili bir konudan bahsediyoruz. Bugün hani Türkiye'deki şiddete uğrayan kadınların hikayelerinin içerisinde cinsel şiddetin ne kadar yer kapladığını biliyoruz vesaire. Neyse, hani uzatmayayım. O yüzden hani o alanı o serbestlikte bırakmak da istedik ve benim de hala çok etkilendiğim bir şey, çünkü aşağı yukarı, yani tek tük değişen tabii ki ve yeni gelen veya gitmek durumunda kalan arkadaşlarımız var ama aşağı yukarı aynı kadroyleyiz. Tamamen gönüllü emek, tamamen aynı şeyle pratik değişiyor aslında. Yazılar geliyor, işte onun editör ekibi var, işte web sitesine koyanlar var, sosyal medyasını yapan var. Yani belli bir sınırda kalmış, o sınırı muhafaza etmeye çalışan ve hani yaptığı şeyi de iyi yapmaya çalışan falan bir yerde duruyor. Bir yandan da hani şeyi de önemsiyoruz, yani hani böyle bir proje işi değil bu. Hani bizim olmasını, yani proje işleri de önemsiz anlamda söylemiyorum. Geçicilik ve başka mecburiyetlerden arınmış bir şey, o anlamda söylüyorum. Bu şekilde devam ettirmeyi önemsiyoruz.
0: Ya ben özellikle sosyal medyanın ve kısa hap bilgilerin bolca paylaşıldığı sosyal medya ortamında.
1: Evet, bir de bu var. Çok önemli.
0: Evet, değil mi? Çok çok değerli buluyorum. Bir de
1: mesela şöyle tartışmalarımız oluyor. Pardon, böldüm.
0: Tabii söyle.
1: Mesela bir söyleşi yapıyoruz, 15 sayfa. Eskiden şey yapardık. Onu hatta senle de ilk söyleşi Çatlak Zemin'de kendim yaptığım söyleşinin ilkini senle yapmıştın. İkiye bölelim mi, bölmeyelim mi? Ve yani o zaman hatta başlarda bölüyorduk, sonra dedik ki yani bir de şeylere bakıyoruz tabii, ne kadar okunmuş falan. Dedik ki yani bu meraklısı okusun, yani şu an 10 yılda gelinen noktayı söylüyorum sana. Çünkü yani hani şey değil ki, 2 sayfa olsa da artık video değilse o kadar sonuna kadar takip edilmiyor, 30 saniyelik bir video değilse. O yüzden yani hani meraklısı arasın, bulsun. Çünkü yani biz arşiv meraklısı da bir grubuz. Yani her şeyin arşivini yapıyoruz böyle. Yakında Feminist Gece Yürüyüşü'nün İstanbul'daki arşiv sitesi de çıkacak. Yani hani biz o yüzden bir şeylerin bir yerlerde kalması, yazılı olması. Yani biraz eski nesil bir yerden. Hani bunu önemseyen bir topluluğuz. Türkiye'de de işte bu hız ve yıkım içerisinde bu kalmasının böyle şeylerin önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Tam da onu söyleyecektim ben de. Müthiş bir arşiv oluşuyor. Ve bu hunharca dediğin gibi geçen zamanın içinde bir gün bir yıl gibi diyorsun. Gerçekten müthiş bir bilgi birikimi var. Benim çok sık geri dönüp okuduğum bir platform Çatlak Zemin. Sosyal medya dışında da üşenmeyip sayfasına girip okumanızı herhalde tavsiye ediyorum ben de. Bir de müthiş tercümeler de yapıyorsunuz. Çok yani zamanın, yani dünyadaki zamanın ruhunu da çok takip ediyorsunuz. Bir de en sevdiğim tarafı Çatlak Zemin'in yaşlılık yok. Yani her yaşa uygun. Şimdi ben de yaşım gereği mesela menopozla ilgili yazıları gene Çatlak Zemin'de ne var diye merak edip okuyorum mesela. Menopoz meselesini ortaya çıkar, yani getiren az yayınlardan, ilk yayınlardan birisini, şimdi daha moda oldu belki ama veya erken menopozla ilgili veya işte genç kadın olmakla ilgili bir de dertleşme şeyleriniz var. Ne derler ona? Tatlı mektuplaşma yerleri var.
1: Femiyat, evet.
0: Eski Güzin abla tadında evet, daha da evet, feminist kısmısı. Evet, çok çok hoş bir platform gerçekten ve müthiş bir arşiv oluşu. Emeklerinize sağlık, hala devam etmesi çok kıymetli. Evet, galiba şimdi bir de mor çatı kısmı var konuşmadığımız. Bunları böyle parça parça konuşurken de Cemre kaç parçaya bölünmüş olduğunu da görmek
1: <Sağ ol. gülüyor>
0: Ama bir arada da yürüyor. Sanki birbirlerini de destekleyen parçalar bunlar. Mor çatıda neler oluyor? Orada neler, oradaki görevlerin nasıl? Neler yapıyorsun? Birazcık da oradan bahsedelim.
1: Ya evet, mor çatıda bugün Türkiye'de feminist politika açısından sürekli gündeme getirilmesi ve hatırlanması gereken bir yer. Mor çatı bir kurum öncelikle. 40 sene olacak neredeyse, 35 sene aşkın bir zamandır hem bir merkezi hem bir sığınağı olan. Hani bu şu an Türkiye koşullarında çok takdire şayan bir çalışma, yani yaptığı işi iyi yaparak ayakta tutmaya çalışan bir yer mor çatı. Ve Türkiye'de yani sonuçta mor çatının odağı erkek şiddetiyle mücadele ve kadınlarla dayanışma. Yani kadınlar mor çatıya ulaşıp şiddetten kurtulmak istediklerini ve nasıl bunu yapabileceklerini soruyorlar. Ve bu Türkiye'nin her tarafından olabileceği gibi başvurular, artık dünyanın da her tarafından başvurular geliyor mor çatıya. Ve yani bu işi hakkıyla ve olması gerektiği şekilde sürdüren ve bunun hani nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir model. Yani hem sınak çalışmasıyla hem dayanışma merkezinde başvuru aldığı haliyle. Yani bunun böyle olduğunu da çok tabii şeylerden de görüyoruz. O kadar çok şey başvurusu geliyor ki hani sizin sınavınıza gitmek, özellikle sizin sınavınıza gitmek istiyoruz falan diye. Yani çok tabii o da şeyle, bin bir emekle ayakta tutulan bir yer. Çok gönüllü, yani tabii ki çalışanları var mor çatının. Dediğim gibi iki yeri birden götürüyor. Taahhütleri var. Ve hani o taahhütleri yerine getirmesi uzun soluklu bakması gereken bir yer. O yüzden tabii ki çalışanları var. Ama hani gülük gülistanlık değil tabii ki hiçbir şey. Yani ne Türkiye'de ne dünya standartları açısından. Ve hani mor çatının esas olarak kadınlarla kurduğu o temas, ilişki, deneyim, hem dediğim gibi merkezde hem sınakta kocaman bir bilgi birikimi oluşturuyor. O da bir, o bilgi birikimiyle işte hem belediye çalışanlarına hem işte sosyal hizmet devlet çalışanlarına, ŞÖNİM çalışanlarına ya da işte psikolog olanlara, sağlıkçılara, avukatlara böyle o bilgiyi vermek için bayağı bir çaba gösteriyor mor çatı. Yani hani bakın, sorun alanları bunlar, kadınlar bunları talep ediyor, şuralarda zorlanıyorlar. Zaten şu an içinde bulunduğumuz durumda şu cümle yeterli, yani kriz ve mekanizmalara erişimin güçleştiği yerde bir kadın çocuğu da varsa, hayat işte 5 kadından birinin güvenceli çalıştığını söylemiştim, konular böyle birbirine bağlanıyor zaten. Nasıl ayakta kalacak şiddetten uzaklaşmak için, eğer o evi terk ediyorsa, yanında çocuk varsa, elinde hiç para yoksa, hiç çalışmamışsa, doğru düzgün okumamışsa. Bu soru zaten yani baş başına önce bunu çözersek birçok şeyin çözülebileceği. O zaman bunu çözersek sonra belki şeye geliriz. Kimliksiz bir kadın, trans bir kadın, işte engelli bir kadın, 65 yaş üstü ve devlet mekanizmalarına erişemeyen, sınığa gitmek isterse işte seni huzur evine yatıralım denen falan. Biz çok böyle çok daha zorlu kadınlık hali var. Ama daha biz şeyi bile, yani hani bir kadının ben boşanmak istiyorum dediği yerde bile işlemesi gereken mekanizmayı hızlıca ve kolaylıkla işletemiyoruz ülke olarak. Dolayısıyla Mor Çatı'nın gündelik hayatı en basit sorunlardan, en karmaşık gerçekten hani Latin Amerika'dan gelmiş, çocuğu doğmuş kimliksiz, işte adam Türk ama ortalıkta yok işte ve hani kalacak yeri yok ve İstanbul'da değil falan. Hani bu karmaşıklıktan işte hani vatandaş olan ve işte hani hatta çalışma deneyimi olan bir kadının sırf çocukları olduğu için o şiddetten kurtulma ilişkisinin çok zorlandığı durumlara böyle gündelik hayat Mor Çatı'da bu şekilde bunları çözmeye çalışmakla geçiyor. Aynı zamanda da işte hani devlet kurumlarına da hani şuralarda sorun şu işte hani bizimle iletişim kurumu söylediğimiz şeyleri gördüğümüz eksiklikleri ciddiye alın diye ve daimi bir çabayla mücadele devam ediyor Mor Çatı'da da.
0: 4 ayrı kurum platform konuştuk. Hepsinde de müthiş bir çark var, müthiş bir mücadele var, müthiş bir söz anlatma, köprü kurma, işte ne diyeyim, mekanizmaları çalışsın diye bu kurumlarla, işte devlet mekanizmaları arasında köprü kurma işlevleri gördüğün bir yerdesin ve müthiş gözlemlerin de var Cemre. Yani belki kapanışa doğru geçerken şeyi sorabilirim. Yani üniversite dedik, sivil toplum dedik, kadın hareketi dedik, yarımcılık dedik. Ya bugün seni hala bu mücadelede tutan şey, nereden ilham alıyorsun, nereden destek alıyorsun, nereden güç alıyorsun diye kişisel bir soruyla belki ona doğru geçebiliriz.
1: Yani ben bilmiyorum sadece şey feminizm açısından değil belki daha insan hakları perspektifiyle falan da birleştirerek böyle hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmeye çalışma illüzyonuna kapılma durumunda hiç kendimi göremedim yani. Hani bu yani sonuçta bizim mesela feminizmden anladığımızın içerisinde gerçekten deprem olduğu günün akşamında hemen kocaman bir zoom yapıp ne yapabiliriz diye planlamak da var. İşte vaktiyle açlık grevleri olduğunda hani biz ne yapabiliriz diye koşarak Diyarbakır'a gitmek de var falan. Hani zaten bu hayat ya da işte CHP'nin kapısını kırarak girdiklerinde ertesi gün eyleme gidip sonra İstiklal'in ara caddesinde insanların mutlu mutlu yeme içmelerine bakıp böyle yabancılaşarak yani hani nasıl bu kadar hani sizi ilgilendirmiyor yaşanan olan biten gibi düşünebiliyorsunuz falan hislerine kapılarak yaşama gibi bir böyle o çelişkinin içerisinde aynı bildiğin yerden devam etmek. Tabii ki yorgunluklar, geri durmalar, korkmak, çekinmek, işte bıkmak falan filan bunların hepsi çok reel, gerçek ve yaşanan şeyler hepimiz için. Bu kadar çok gözaltı, tutuklama riskinin içinde işte bir şeyler yapmaya çalışmak, bir yaptığınız şeyin ertesi gün ortadan kaldırılması falan bunlar tabii ki çok yani insanı yıpratan şeyler. Moral motivasyon kırmak veya umut kırmak üzerinden koymuyorum ben ama yani daha başka bir materyal bir yerden bakıyorum. Yani hani durumun ne olduğunu görüyoruz yani bugün bu görüşmeyi yaparken NATO meselesi var Türkiye'de falan hani o yüzden hani gerçekliğin farkında olarak yapmaya çalıştığımız şeyi sürdürmeyi önemsiyorum. Başka türlü hani gerçekten başta söylediğim yere geri geleceğim. Başka türlü var olma biçimini tam bilemiyorum. Yani şeyi bu kadar çok şeyin içinde olmak da biraz benim için öyle bir şey. Yani ben bir yerden mesela sonuçta geldiğim nokta benim çok sokak eylemliliğinden feminist hareketi kuran bir yer. Sokak eylemliliği denen şeyin sadece baskı değil. Toplumun şekillendiği yerde de gücünü kaybettiği bir yerdeyiz şu anda. Bu bizim için bir tartışma konusu, tartışmaya devam edilecek şeydir ve yapılacak o eylemler yine. Ama mesela ben orada bir soluk alanı olarak çatlak zemini de görmek istiyorum yani. Hani bu iç içe geçiş benim için benim ne bileyim var eden diyeyim yani. Ben o şekilde var ola geldim en azından. Bildiğim yöntem de bu.
0: Valla çok zor bir soru sorduğum farkındayım.
1: Evet.
0: O sorunun cevabını ben de kendimde böyle tam net bir şekilde söyleyebilecek bir yerde değilim ama çok yakın.
1: Türkiye'de kalanların bence
0: Evet.
1: kendi kurduğu bir
0: Evet.
1: mekanizma.

0: Ne çok iyi. Ben bu ufak hareketlerde bile çok büyük umut görmeye başladım. Öyle bir yerdeyim doğrusunu istersen. Ama politika böyle yapılıyor bir yerde de.
1: Bir de dayanışma meselesi gerçekten önemli. Evet. Sonuçta biz yani bu bütün varoluşun mümkün kıldığı şey de yan yana olmak aslında. Bunu da böyle romantik ve bir tür nostaljik bir yerden söylemiyorum. Bir gerçeklik olarak söylüyorum. Hayatı bu şekilde yaşayanlar olarak yan yana gelmiş oluyoruz. Ve bu da aslında burada ayakta tutan bir güç insanı. Yani hani oturup televizyon izleyip vah vah diyen insan olmak istemezdim yani. Hani ya da Twitter'a bakıp fark etmez aynı şey. O yüzden hani bir yan yana gelme duygusunu çok uzun zamandır aslında yani son senelerde değil. Çok uzun zamandır hani İstanbul'da işte feminist hareketin içinde olan bir insan olarak yani bunu maddi olarak hissettiğim bir yer, yani materyal olarak hissettiğim bir yerdeyim. O yüzden evet iyi oldu, onu da hatırlattım.
0: Geçen sene bu zamanlar mıydı? Tam zamanı hatırlamıyorum. Selime'yi de misafir etmiştik Mor Çatı'dan bu programa. Didem'le beraberdik o zaman. O da benzer bir şey söylemişti. Yani bizim yan yanalığımızdır

0: Vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ve belki ruhumuza uygun bir parçayla bitirelim. Pat Smith gelsin. Pat Smith bize ilham vermeye, bak o da ilham vermeye devam ediyor. Evet. İstanbul'a geldi, çok güzel bir konser verdi. O konserde de başlangıç şarkısı Dancing Barefoot'u söylemişti. Evet, Dancing Barefoot dinliyoruz Pat Smith'ten. Tekrar çok teşekkürler Cem.
1: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
0: Geldin.
1: Ben de iyi ki yaptım.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Begüm Güzeloğlu, Şengün Otaran ve Gülis Sağlam'a teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı...

0: edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
2: Yeni şeyler rejimi.
3: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Gidilmeyen yol.
5: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
4: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
5: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
6: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
8: Apaçık Radyo.

standing over there, the devil's son-in-law.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

Cesur yeni dünyada aynı ayrımı kullanıyor görünmekte ve hatta Huxley bir Pueblo yerlisinin kırışık yüzünü betimlemek için Lawrence'ın favori sözcüklerinden birini, obsidian'ı kullanır. Lawrence 1930'da öldü. Huxley de 1932'de yazar arkadaşının mektuplarını yayınladı. Bunları yayına hazırlarken Huxley, New Mexico'nun Lawrence'a ifade ettiği anlamın çarpıcı tanıklarıyla karşılaştı. Cesur Yeni Dünya, kısmen Lawrence'a bir başka atıf olarak okunabilir. Fakat romanın birçok yönü göz önünde bulundurulunca, durum göründüğü kadar basit değildir. Huxley aslında Lawrence'ın ilkel kültürlere, gerilikçi övgüsüne ılımlı yaklaşmaz ve de romanın son bölümünde vahşi kendisini bir kucak dolusu yeşil dikenin üzerine attığı zaman, bu Lawrence'a saygılı bir gönderme anı olmaktan çok, Birkin'in Women in Love'da dikenli çalılığa çırılçıplak atlayışının parodisidir. Benzer biçimde etine dolgun bir sarışın olarak Linda da, kocasının ölümünden sonra ömrünü New Mexico'da geçiren ve Lawrence'ın mektuplarını derlerken bir hayli çatıştığı Frida Lawrence'a eğreti bir benzerlikten fazlasını taşır. Vahşi ayrı bölgesini, gayri insani dünya devletinin günahıyla, sevabıyla insani antitezi olarak okuyanlar, Malpais'in ırkçı önyargısı içinde Linda ve John'un dışlanmışlıklarının, ten rengimden ötürü benden hoşlanmadılar, der John, Bernard ve Lenina'ya 7. bölümde kırbaçlama ayininde ilk karşılaştıklarında, hep böyle oldu. Bernard Marx ve Helmholtz Watson'ın dünya devletindeki ikilemlerinden daha tahammül edilemez olduğunu kabul etmelidirler. Ortodoks olmayan davranış, New Mexico'da Londra'dakinden daha şiddetle cezalandırılmaktadır ve Malpais'in totemizmle Mescali, dünya devletinin Fordizmle Soma'sının kaba eşdeğerinden başka bir şeyler midir? Buna karşılık, Ford'dan sonra 632'nin sivri yanları törpülenmiş mutluluklar diyarı, sapkın davranışın, insan hatasının, duygusal istikrarsızlığın ve toplumsal düzensizliğin kökünün kazındığı bir yer değildir. Asayiş polisi, Park Sokağı arbedesi gibi programlanmamış anlaşmazlıklar patlak verdiğinde ilgilenmek üzere hazır bekletilir. Kuluçka ve şartlandırma müdürü gibi yüksek mevkili birinin de genç Linda ile yıkıcı ve romantik bir ilişkiye girmesi, kadının da Tomakin'ine kendini adaması, insan tutkusunun bastırılamaması konusunda çok şey anlatır. Benzer biçimde popüler ve etine dolgun Lenina Crown, Henry Foster'la olan özel ilişkisini, gelişmesi engellenmiş Bernard Marx'a açıklanamaz bir düşkünlüğe evriltir ve 13. bölümde bildirildiği üzere, Muanza Muanza'daki bir alfa eksi idarecinin erken ölümüne yol açan da Lenina'nın insanca bir hatasıdır. Aynı şekilde Bernard'ın kısa boyluluğu ve inançsızlığının, bir insanın geçmişteki sakarca bir hatasından kaynaklanmış olabileceği yolunda söylentiler dolaşmaktadır. 1946 tarihli ön sözde Huxley, romanı yeniden yazacak olsa, vahşiye üçüncü bir seçenek. Ekonominin merkezsiz, politikanın anarşist, bilim ve teknolojinin insanlığı baskı altına almak yerine, ona hizmet etmek için kullanılacağı bir toplulukta yaşama seçeneği sunacak olduğunu açıklar. Din, insanın

Çünkü eğer öyle yapsaydı, Cesur Yeni Dünya kuşkusuz uzun süreli cazibesini yitirirdi. Paradoksal biçimde, Cesur Yeni Dünya'nın bir 20. yüzyıl klasiği olma özelliğini güvenceleyen şey, 1931'de Britanya ile Huxley'yi kuşatan ve romanının derin çift yönlülüğünü doğuran kaygıyla belirsizliklerdir. David Bradshaw, çeviren Savaş Kılıç.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aziz Özdemirer'e teşekkür ederiz.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül
0: Efendim 10 Temmuz 2026, Ayşegül yine yollarda. Ben ise demir atmış vaziyetteyim İstanbul'a. 10 Temmuz 2026 Cuma günü, her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Ben konuğumuzun tanıtım işini Ayşegül'den rica edeyim. Evet Ayşegül.
1: Evet, yaz programlarımız başladı. Ben yolda katılıyorum. Bodrum yolunda katılıyorum programa. Sesim gidip gelirse şimdiden kusura bakmayın, özür dileyeyim. Konuğumuz Tolga Pancaroğlu. Tolga Pancaroğlu tiyatro sanatçısı ve son 1-2 yıldır Ben Fidel oyunuyla da Tolga Pancaroğlu'nu ve bu oyunu sık sık duyuyoruz. Şimdi de turnede

0: olduklarını biliyorum. Birazdan Fidel oyununu konuşacağız, biraz dramaturjiyi konuşacağız, biraz politik tiyatroyu konuşacağız. Aslında bize tiyatro yoluyla iyi gelenleri konuşacağız. Bu böyle bir konu ve konuk seçtik. İlk kez Tolga Bey'i programımıza davet ediyoruz. Genellikle bizim programımıza davet edilenler birkaç kez programa katılırlar. Başlangıcımız Tolga Bey için bu program oluyor. Hoş geldiniz. Bu yoğun turnede bize zaman ayırdınız. Ben Fidel çok da ilgi görüyor biliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak isteriz.
1: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım, sizlere, Selim Bey'e ve dinleyicilerimize selam gönderiyorum.
2: Ayşegül 1-2 yıldır dedi ama galiba 3. yıla girdiniz değil mi?
1: Üçüncü sezonumuzu bitirdik.
2: Anladım. Çok iyi, çok iyi. Tabii Ayşegül senden rica edeceğim ilk soruları. Sonra ben de yöneteceğim sorular var. Ama genellikle böyle çok karizmatik, çok ünlü, çok da toplumda sevilen liderler veda ettikleri zaman dünyaya rejimin de arkadan değişeceği düşünülür hep. Küba için de böyle oldu ama insanlar böyle değerlendirdiler. Bitti işte o dönem diye. Hiç de öyle olmadı.
1: Tam tersi oldu
2: Tam tersi
1: aksine.
2: oldu değil mi? Evet yani bunu da biraz konuşabiliriz ama önce belki oyundan bahsetsek daha iyi olur. Ayşegül önce senin soracakların var mı?
0: Şunu soralım. Ben Fidel fikri nasıl doğdu? Bu hikayeyi sizi çeken temel duygu neydi? Bunu sorarak bir başlangıç sorusu soralım bence.
1: Hemen kısaca özetleyeyim ben size. Oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Onur Erbilen, aynı zamanda devlet tiyatrolarında da çalışıyor kendisi. Uzun zaman, yaklaşık bir 8-10 yıl kadar bir sürede bitirdi bu projeyi, Ben Fidel projesini. Şöyle ki aslında 2016 yılın, 2017 yılında bunu sahneye koymak gibi bir düşüncesi varmış. Fakat Fidel Castro 25 Kasım 2016'da aramızdan ayrıldığında, vefat ettiğinde bunun doğru zaman olmadığını, mesleki etik çerçevesinde biraz böyle ilkeli de düşünerek, Onur abi hani sanki onun ölümünün hemen arkasından nemalanmış gibi oluruz diyerek projeyi biraz askıya almış. Ki askıya almış dediğim yaklaşık 7-8 yıl sonra biz oynayabildik bir oyunu. Bu süreçte ki kendisi küçüklüğünden beri Fidel Castro'ya ilgi duyan, hayranlığı olan bir kişi. 2023 yılının sonunda bana bu projeden bahsetti Onur abi. Biz de kendisiyle 2018 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda tanıştık. Ben o zaman İstanbul Devlet Tiyatrolarında görev yapıyordum. Işıl Kasapoğlu'nun rejisi olan Elektra oyununu oynuyorduk. Kendisi hem dramaturguydu oyunun hem de yönetmen yardımcısıydı. Velhasılı kelam 2023 yılının sonlarına doğru beni aradı ve bu projeden bahsetti. Oynar mısın dedi. Tabii çok heyecanlandım. Teksti okudum ve heyecanlandım. Olur dedim. Yoğun bir prova sürecine girdik. Esasen Fidel'in kıvılcımları ilk olarak bu şekilde atıldı. 2024 Şubat ayında da premierimizi yaptık.
0: Benim hocam aslında giriş yaptı o soruyu ama Fidel'in hala yaşıyor olmasına en azından fikren ve ruhen ben bu soru çerçevesinde bir kez daha Selim hocama söz vermek istiyorum.
2: Ya ben bir parça oyundan bahsedeyim, daha sonra Küba'dan ve Fidel'den bahsederiz belki, eğer vaktimiz kalırsa uygun görürseniz. Ama bu biraz meddah geleneğiyle ilintili bir oyun sanırım. Ben görmedim oyunu ama en kısa zamanda görmek istiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ne dersin?
1: Estağfurullah.
2: Bazen atlıyor insan böyle
1: Estağfurullah.
2: önemseyeceğini bildiği konuları. Böyle bir şey var mı? Meddah geleneğiyle ilintili. Tek kişilik oynayınca bunu çağrıştırdı çünkü.
1: Evet. 80 dakika tek perde bir oyun. Esasen bizim buradaki amacımız meddah geleneğini ve çağdaş tiyatronun unsurlarını bir araya getirmekti. Onur abi de Ferhan Şensoy'un öğrencisi. Yani bu meddah geleneğini belki de bizim ülkemizde en iyi bilen, en iyi bırakan, en iyi aktaran sanatçılardan birisidir. Ruhu şad olsun. Bu konuda da bana çok yardımcı oldu. Çünkü ben, sizler de tahmin edersiniz, Ankara Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada batılı bir tiyatro eğitimi aldım. Sonrasında devlet tiyatrosunda çalıştığım dönemde de hep bu anlamda eserlerde görev aldım ve benim için de bir, nasıl söyleyeyim, bir meydan okumaydı, bir challenge'dı aslında. Oyunculuk sınırlarını görmem açısından bir challenge'dı. Burada Onur abi bana çok yardımcı oldu. Çünkü Ferhan Hoca'dan öğrendiklerini bana çok şeffaf bir şekilde aktardı. Tabii ki riskli bir durumdu benim için. Hem daha önce çalışmadığım bir üslup, hem ilk defa bir tek kişilik oyun ve bu tek kişilik oyun Fidel Castro gibi bir figür. Ama bunu yönetmen ve oyuncu olarak aynı, ya metin üzerinde aynı noktada buluşabildik. Çok çalıştık, çok kafa yorduk ve meddah unsurlarının olduğu yer yer sahnedeki kişinin, yani benim, meddah unsurlarını kullanarak hem hikayeyi anlattığı, yer yer Fidel Castro'nun tarihsel gerçeklik içindeki majör durumlarını Fidel Castro gibi canlandırdığı, daha böyle üçüncü duvar dediğimiz tiyatroda ikisinin birleşimi, harmanlanmasıyla böyle bir üslupla bir eser çıkardık. Meddah gelenekleri çok fazla var sizin de dediğiniz gibi. Bu arada estağfurullah, oyunu oynayacağız biz üçüncü sezonda da,
2: Çok iyi.
1: muhakkak
2: Evet, sağ
1: İstanbul'da
2: olun.
1: bekliyoruz sizi.
2: Teşekkürler. Evet, ilk fırsatta geleceğim. İlk fırsatta geleceğim.
1: Bekleriz.
2: Çünkü Ayşegül, bilmiyorum sen gitmiş miydin? Ben Küba'ya gittim üstelik birkaç sene önce. 1 Mayıs'ta gittim. O şey, yürüyüşe, korteje falan katılmıştım. Çok beni etkileyen bir ülke, bir kültürdü. Onun için her ne kadar Fidel'i değil de abi, kardeşini gördüysem de böyle bir şey. Evet,
1: Raul
2: evet,
1: gördünüz
2: evet, evet, evet. Yani şey çok ilginç tabii. Böyle kortej ilerliyor. Hani sözü sizin ağzınızdan almış oluyorum, kusura bakmayın ama bir dakikanızı rica edeceğim. Kortej
1: değil
2: ilerliyor.
1: mi?
2: Korteje katılanlar dışarıya çıkamıyorlar. Yani kortejden çıkamıyorsun. Ben bir şekilde bir yol buldum. Kenardan izlemeye çalıştım bu esas bütün o Kübalı politikacıların, liderlerin, Raul'un falan oturduğu yerden. Ya şey çok komikti ama. Önümden böyle geçiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi
1: Çok iyiymiş.
2: mezunları. İstanbul
1: Çok çok
2: Tuğla
1: iyiymiş.
2: Gündesi 60, işte 68 kuşağı, 70'li 8'ler falan böyle. Bir baktım bir sürü pankartlarla Türk gruplar da geçiyorlar. Böyle ilginç bir şey, neyse sonradan bahsederiz eğer sizinle özel olarak da konuşuruz. Aslında Küba ile ilgili olarak çok fazla yalan, çok fazla kirli haberin yayıldığı, aslında birçok konuda olduğu gibi Küba hakkında da bunların yayıldığı bir ortam. Siz nasıl algıladınız ve bu Küba'nın durumunu nasıl vurguluyorsunuz oyunda? Biraz ona değinelim mi lütfen?
1: Ya baktığınızda zaten sizin de dediğiniz gibi Fidel Castro ve Küba devrimiyle ilgili kaynakların çoğu her zaman olduğu gibi Amerikalı yayıncıların elinden çıkan şeyler ve bunlar ciddi anlamda aslında Fidel Castro'yu, Fidel Castro'nun yoldaşlarını diyeyim, 26 Temmuz Devrim Hareketi'nin üyelerini ciddi şekilde Amerikan propagandasına alet eden, Fidel'i bir diktatör gibi gösteren, kendi ideolojisini halkına, insanlarına dikte ediyor gibi gösteren yayınlar. Ve çok fazla kaynak da yok Fidel Castro ile ilgili. Belli başlı kaynaklar var. Küba'nın durumu ile ilgili vesaire. Sizin programın açılışında söylediğiniz gibi Küba halkı Fidel hayattayken de Amerika'nın füze krizi sırasında da sonrasında Amerika'nın Fidel'i ortadan kaldırmaya çalıştığı 638 başarısız suikast girişiminde de Fidel Castro'yu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ölümünden sonra da bırakmadılar. Şu anda da bırakmıyorlar. Şu an belki de Küba tarihinin devrimden sonraki en zor günlerinden bir süreci geçiriyor. Çok ciddi bir zulüm var Küba'ya karşı uygulanan. İşte geçtiğimiz hafta Havana'da yaklaşık 36-37 saat elektrik kesilmiş, jeneratör bulunamıyor. Bu her gün makineye bağlı hastaların, vatandaşların ölümü demek. Bebekler ölü doğuyorlar ve medya ne yazık ki bunu bir şekilde manipüle ediyor. Ve biz Küba'da gerçekten şu an ne olduğunu takip ettiğimiz birkaç tarafsız yayıncıdan öğrenebiliyoruz. Küba çok kötü bir durumda. Ama DNA'sında var herhalde bu Küba halkının, Fidel Castro'nun, Fidel'in onlara bıraktığı tohumlardan da kaynaklı. Çok iyi direniyorlar. Ben çok üzülüyorum açıkçası. Bizim de Küba'ya gitmek, Küba'da hatta bundan yaklaşık 1,5 ay önce Küba'da bu oyunu sergilemek gibi bir durumumuz vardı. Ama artık oyunu geçtik, sizler de takdir edersiniz. Çok kötü bir durumda. Ben zaten oraya gidersem herhalde hüngür hüngür ağlarım diye düşünüyorum şu halde görürsem, ki gitmek de mümkün değil. Uçak inemiyor, uçak kalkamıyor. Küba direniyor. Biz de yanındayız. Yani elimizden geldiğince yanında olmaya çalışıyoruz. Biz 19 Haziran'da İstanbul'da Tiyatro Kavuk olarak Jose Marti ve Küba Dostları Derneği'nin, yani Türkiye'deki resmi derneklerinin, şu an Küba'ya güneş paneli topluyoruz
2: Evet.
1: adı altında bir kampanyası var. Duymuşsunuzdur belki.
2: Evet.
1: Bizden de ricacı oldular. Hani sonuçta Fidel Castro'yu oynuyorsunuz, Küba ile ilgili en önemli figür. Tiyatro olarak bir şey yapmak ister misiniz? Ne demek dedik, hani oynayalım, bütün gişeyi biz de elimizden geldiğince verelim. Çok yoğun bir katılım oldu. Elimizden geldiğince burada mesleğimizi icra ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz de Küba için. Hani çorbada biraz tuzumuz olabiliyorsa ne mutlu. Çok üzücü. Küba direniyor. Ben bugünleri atlatacağını düşünüyorum Küba'nın. Her zaman atlattığı gibi. Umarım her şey orada yoluna girer.
2: Evet.
1: Fidel'in istikrarı devam eder orada.
2: Sağlık ve eğitim konusunda küçük bir gözlemle değinmek istiyorum. İşte insanlar gittikleri zaman öğrencilerin kendilerinden, yani ziyaret için gidenlerden sabun istediklerini, yani hijyenin bile kötü olduğunu ya da kalem işaret ettiklerini söyledi. Doğruydu belki ama baktığınız zaman örneğin sağlık konusuna, Küba başı sıkıştığı zaman İşte Covid döneminde ve daha öncesinde Afrika ülkelerine, Covid'de İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine doktor yollayan, benim bildiğim, ben yurt dışına çalışırken Kübalı bir takım araştırıcılarla beraber çalışmıştım. Onların örneğin moleküler biyoloji konusundaki enstitüleri ve orada üretilen örneğin hepatit B aşısı, örneğin interferon molekülleri bütün Amerika'ya sattıklarını, yani sağlıkta başarısız çok yoksullar deniyor ama bir yandan başka ülkelerin yapamadığı dev adımları atıyorlar sağlıkta.
1: Kesinlikle öyle.
2: Eğitimde kalemleri yok diyorlar ama en ücra köyünde bile, belki bir evin olduğu yerde bile okul var. Öğrenciler tertemiz, aynı işte önlükleriyle okula gidiyorlar. Neyse, ben de çok romantizme girmeden, biz program sırasında birkaç parça çalıyoruz. Sizin de seveceğinizi düşündüğüm Ayşegül'ün de izniyle ilk parçayı dinletmek istiyoruz. Böylece siz de dinlendirmiş oluruz. İlk parça Buena Vista Social Club'den geliyor, Çan Çan.

0: Efendim 10 Temmuz 2026 her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Tolga Pancaroğlu. Sayın Pancaroğlu'yla tek kişilik oyunu Ben Fidel isimli oyunu konuşuyoruz. Ayşegül devam edelim seninle istersen. Söz ve mikrofon sende.
1: Olur hocam. Sağlık perspektifiyle tamamlamıştık ve parçaya geçmiştik. Arada da biraz bahsettik. Halk sağlığı denildi mi? İlk akla Küba geliyor. Çünkü halk sağlığı göstergeleri çok daha şatafatlı rakamlardan söz eden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığımızda anne ve çocuk ölümleri, anne ve bebek ölümlerinde Küba'nın göstergeleri bu kadar ambargoya rağmen çok daha iyi noktada ve dünya zora düştüğünde de Kübalı hekimler, Kübalı sağlık çalışanları ve Küba her zaman dünyanın yardımına koşuyor aslında. Bu da çok büyük bir dayanışma göstergesi gösteriyorlar. Sağlık denilince hep böyle iyi göstergelerden halk sağlığında bir ödev yapılması gerekirse bütün öğrenciler, tıp öğrencileri Küba'yı seçerler. Çünkü yani tartışılmaz, Küba'nın göstergeleri hep iyidir. Bu
0: Evet.
1: ambargoya rağmen. Ben soruma geçmek
0: Evet Ayşegül.
1: istiyorum. Yine Ben Fidel oyununa dönelim.
0: Tabii.
1: Fidel bugüne baktığınızda hem sanat da hem hayatta sizce neyi temsil ediyor? Çünkü çok güçlü bir temsili var Fidel'in.
2: Fidel Castro benim için mücadele demek. Yani zaten bizim oyunumuzun adı Ben Fidel de İspanyolca'da Yo Soy Fidel. Fidel Castro'nun cenazesinde ilk defa Küba halkı tarafından söylenen bir şey. Yani Fidel'in fikirleri ölümsüz bir durumda ve Yo Soy Fidel, Ben Fidel'im demek, Ben Fidel gibi düşünüyorum demek. Fidel Castro geçmişe dönüp baktığınızda benim için dünya yakın tarihine, siyasetine en çok yön vermiş 10 insandan biridir. Dolayısıyla Fidel'i sadece siyasi bir kavram olarak ele almamak lazım. Fidel Castro entelektüel birikimiyle, bu arada müthiş bir atlet, spora olan ilgisiyle, halkını spora yönlendirmesiyle, sanata ve bilime yönlendirmesiyle müthiş bir figür, ölümsüz bir figür. Yani bazı figürler vardır, insanlar vardır. Bizim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de öyledir. Hani şey derler ya, onu kılavuz yap ve devam et yani. O seni bir şekilde aydınlatır. Ben Fidel Castro'nun da böyle bir figür olduğunu düşünüyorum. İşte düşünün ki 2016'da aramızdan ayrılan Fidel Castro gibi bir insanı bugün 2026 yılında radyo programınızda konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve asla unutulmayacak bir şahsiyet benim için Fidel Castro.
0: Aslında deminden beri konuştuğumuz konulara biraz üzerinde düşününce sanıyorum hani birçok insanda nereden çıkarttınız böyle çocuksu bir romantizmle siz konuya yaklaşıyorsunuz falan diyebilirler.
2: Olabilir.
0: Dünyaya ve yaşama hangi pencereden baktığınızdan çok ilgili herhalde Fidel'i, Che Guevara'yı değerlendirmek. Tabii Fidel deyince bir parantezden Che Guevara'ya da değinmekte yarar var. Küba'da hala çok canlı tutuluyor Che Guevara'nın anısı. Her
2: Kesinlikle.
0: yerde Fidel'le beraber kendisi de bulunmakta. Ayşegül var mı sorun?
1: Var. Ben seyircileri de merak ediyorum doğrusu. Romantizm dedik. Ama onun dışındaki bir mücadele alanını işaret ediyor Ben Fidel oyunu. Seyircilerin yaş ortalaması nedir? Muhakkak bilmiyorum, muhakkak da demeyeyim. Ben oyuncu seyirciyi görür mü? Onu da bilmiyorum. Bunu da sormuş olalım. Sizin oyuncu tarafınıza hiç sizi konuşmuyoruz. Tolga Pancaroğlu'nu konuşmuyoruz. Hem bu vesileyle de konuşmuş olalım. İlk sorum şu olsun. Oyuncu seyirciyi görür mü? Görüyorsa seyircinin kitlesi nasıl bir seyirci kitlesi var? Genç mi? Daha orta yaşlarında mı? Ve seyircinin oyunla en çok temas ettiği noktalar nereler oluyor sizin fark ettiğiniz?
2: Şöyle cevaplayayım bu sorunuzu. Ben seyirciyi görüyorum. Seyirciyle çünkü oyunun üçte ikisinde iç içeyim. Az önce de bahsettiğimiz gibi meddah unsurlarını kullandığım için interaktif bir şekilde seyirciyi oyunun içine dahil ettiğim yerler var. Mesela oyunun bir kısmında Fidel artık Grandma'dan inip o büyük çıkarmayı yapacağı zaman 81 yoldaşıyla birlikte seyirci benim yoldaşım oluyor. Sanki onlar benimle birlikte bu baskını yapacakmışçasına bir hal alıyor sahne. Onun dışında dediğim gibi canlandırma tarafları var. Dolayısıyla seyirciyle iç içeyim. Seyircinin nabzını oyun boyunca tutabiliyorum oyunumuzun yapısı gereği. Yaş aralığına gelince valla Ayşegül Hanım ben çok şaşırdım. Biz bu projeye başladığımızda yönetmenimizle Onur Erbilen'le birlikte şey diye düşünüyorduk. Bizim asıl hedef kitlemiz 40-45 yaş üstü olur diye düşünüyorduk.
0: Değildi.
2: Hani Fidel'i merak edip gelecek kitlenin ama esasen o kadar şaşırdım ki 14 yaş 13 artı bu arada oyunumuz. O bir zorunluluk biliyorsunuz bildirmek zorundayız onları şeye. 13 yaş üstü seyircimiz gelebilir. Buradan da onu söylemiş olabilirim. 14 yaşında, 15 yaşında üniversite öğrencileri, 80 yaşında insanlar, orta yaş yani her yaş aralığından insan geliyor. Hatta yaşadığım bir anıyı sizle paylaşmak istiyorum. Unutamayacağım bir şey çünkü bu benim meslek hayatım boyunca. Bu sezonun başında Maltepe'de bir temsil yaptık biz. Oyun bittikten sonra 14 yaşında bir kardeşimiz babasıyla birlikte bekliyordu fuaye alanında. Geldi ve bana şunu söyledi. Ben Fidel Castro'yu hiç bilmiyordum. Babam getirdi beni bu oyuna. Sayenizde kim olduğunu öğrendim. İnternetten biraz daha araştıracağım. Fakat sizin oyunda anlattıklarınız kadarıyla şunu söyleyeyim. Ben 14 yaşındayım. Ben ülkemin Türkiye'nin yeni Fidel Castro'su olmak istiyorum dedi bir kız çocuğu. Ya bu benim için çok değerliydi ve hani bu kadar yaş aralığından her kitleden insanın da oyuna icabet etmesi tabii bizi çok çok sevindiriyor. Bütün motivasyon kaynağımız bu çünkü bizim. Her gittiğimiz şehirde çok gezdik. Türkiye'nin birçok bölgesinde oynadık. Karadeniz'de oynadık, Ege'de oynadık, Akdeniz'de oynadık. Bu sezon Avrupa turnelerimiz oldu. Almanya'da, Münih'te ve Augsburg'da, Bavyera'da oynadık. Her coğrafyadan, her yaştan insan geliyor oyunumuza. Onu da ben şöyle değerlendiriyorum. Bu tip oyunlara tabii ki önce ilgilisi gelir. Çünkü bu çok başlık bir oyun. Hani Ben Fidel, Ben Fidel denilen bir oyunda Fidel Castro'nun hayatının anlatılacağını tahmin edersiniz zaten. Fakat bilmeyen için de bizim oyunumuz aslında yakın dünya tarihine ayna tutan bir 80 dakikalık bir devrim paketi. Yani Fidel Castro'nun 6 yaşından 90 yaşına kadar olan hayatının 80 dakika içinde tiyatro unsurları çerçevesinde, tiyatronun verdiği imkanlar çerçevesinde anlatıldığı bir oyun. Dolayısıyla bence hem ilgilisi memnun ayrılıyor bu oyundan, bu eserden. Hiç bilmemiş biri de aslında 80 dakika içinde hani Fidel Castro'nun nasıl bir insan olduğu, işte 90'lı yıllardaki Doğu Bloğu ülkelerinin yıkılması, füze krizi, Fidel'in doğduğu dönemden 1926 yılından 2000'li yıllara kadar ışık tutan bir belgesel tiyatrosu diyeyim aslında. Dolayısıyla her yaş aralığına ve her türlü seyirciye hitap eden bir oyun olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bu söyledikleriniz çok önemli ve bu tarz bir takım politik figürlerin ya da olayların irdelendiği, ele alındığı oyunlarda hep bir slogan sanat oranı nedir diye sorulur. Böyle sloganlaşma pek yok değil mi oyununuzda yani bu konuda ne diyeceksiniz?
2: Ya Selim Bey, biz aslında böyle bir niyetle yola çıkmadık. Yani bizim durumumuz şuydu. Biz Fidel'i oynarken bir siyasi propaganda ya da işte bir takım zihniyetlerin ya da düşüncelerin jurnalciliğini yapmıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey dünya tarihinde var olan bir insanı, bir lideri, liderin hayatını tiyatro sahnesinden anlatmak ve bütün çıplaklığıyla anlatmak. Oyunu izlediğinizde göreceksiniz. Fidel bizim oyunumuzda putlaştırılmıyor. Fidel'in insani tarafı da var. Mesela Fidel Castro'nun çok çapkın bir adam olduğu, bazı güzel kadınlara karşı zaafı olduğu, bunu kendiyle dalga geçerek söylemesi, füze krizindeki bir takım asi dik başlı kararlarının aslında Küba'ya zarar verdiğini
0: Pardon.
2: savaadede itiraf etmesi gibi durumlarımız var. Ha, ama şöyle bir durum var. Şimdi bu politik tiyatro söyleminde benim bakış açım şu. Mesela TDK'da da politikanın bir anlamı bir kurumun ya da bir kişinin bir işi, çalışma biçimi ve izlediği yol olarak geçer. İki anlamından biri budur. Politika aslında her yerde. Yani sloganlaştırmadan geldi bu aklıma. Çünkü ben Fidel'i gören insanlar ister istemez böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Politik olmak ya da apolitik olmak bence siyaset üstü bir şey, bir davranış biçimi. Şöyle bir örnek vereyim. Ben dün denize girdim, bir plaja gittim. O plajın da kendine göre bir politikası vardı. Ondan sonra süpermarkete girdim. Oranın da bir politik işleyişi vardı. Ve ben oraya eklemlendiğim için oraya uyum sağladım ve kendi alanıma çekildim. Dediğim gibi biz asla ben Fidel eserini hani slogan kullanarak, herhangi bir yerde durarak, işte hepimiz biz böyle düşünüyoruz, sizler de böyle gelin gibi bir yerden almıyoruz. Biz yaşayan bir şahsiyeti bütün çıplaklığıyla, teatral bilgimizin imkan sağladığı kadarıyla anlatıyoruz ki bu işler biliyorsunuz artık yani çok ince elenip sık dokuluyor. Kültür Bakanlığı da bu metne baktı. Hatta biz başladığımızda 2024 sezonunda devlet repertuarından onay aldı. Hatta destek de aldı. O şekilde yoluna devam eden bir eser. Ama tiyatro bir hiciv sanatıdır. Tiyatro hicveder. Tiyatroyu politikadan, politikayı da tiyatrodan ayıramazsınız. Benim görüşüm bu. Amiyane tabirle şöyle bir örnek vereyim. Bugün çok basit bir güldürü bile yazsanız ve bu güldürüyü yazdığınızda niyetiniz şu olsun diyelim. Ya ben sokaktan geçen iki arkadaşın iletişimini yazacağım. Ya bence orada da bir politika var. Bence bu radyo programında benim de burada size karşı uyguladığım bir politika var. Sizlerin de moderatör olarak bana karşı, konuğa karşı durduğunuz bir politik yer var. Ben böyle bakıyorum. Benim düşüncem ve biz bu oyunda aslında şunu söylüyoruz. Fidel Castro yaşarken çok dile getirdi bunu. Üçüncü bir yol var. Hani biz Fidel siyaset üstü bir karakter ve oyunda söylemek istediğimiz şey de şu. Sağ, sol, o, bu değil. En önemli şey biz bu dünyada kardeşçe, eşit, paylaşarak, bölüşerek yaşayamayacak mıyız? Üçüncü bir yol var. Bunu yapalım.
0: Bu çok önemli bu söyledikleriniz. Biraz önce hani Küba'yı değerlendirmek, Küba'nın politikasını algılamak, onu yerden yere vurup eleştirmek ya da yüceltmek. Bu insanların biraz da hangi pencereden dünyaya baktıklarını, insanlığa nasıl baktıklarıyla ilintili dedim.
2: Kesinlikle çok özel bir durum.
0: Yani işte 2 gün önce galiba dün ya da evvelsi gün bu NATO zirvesi toplanıp Ankara'da son Amerikan Başkanı Trump'ın konuşmasında silah sanayinde ne kadar başarılı olduklarını, onun ne kadar istihdam yarattığını, buradan çok para kazandıklarını, silah ticaretiyle ne kadar başarılı olduklarını, bu konuda ne kadar ilerlemek istediklerini, ne diye büyük dev adımlar atacaklarını anlattılar. Şimdi siz aslında Küba'yı ve bu tarz rejimleri beğenmeyip, küçümseyip alay edenler o zaman bir yerde taraf alıyorlar. Yani Trump'ın bu söylediklerini destekliyorlar. Daha
2: Tabii ki
0: romantik,
2: muhakkak.
0: daha çocuksu, daha naif olan bizler gibi düşünenler, müsaadenizle böyle ifade edeyim. Onlar ise hani bu paralar oraya harcanacağına, ya gelin bu yoksulluğu, açlığı, sefaleti ortadan kaldıralım diyenler. Bunlar arasında nereden baktığınızdan çok ilintili herhalde. Bilmiyorum çok mu basit.
2: Kesinlikle çok çok öznel bir pencere Selim Bey dediğiniz gibi katılıyorum size.
0: Peki o zaman bir müzik arası daha Sayın Pancaroğlu, daha sonra söyleşimizi sürdüreceğiz. Bu kez Palo isimli bir sanatçı seslendirecek, parçanın adı Almonte.

0: 10 Temmuz 2026, her cuma olduğu gibi önce sağlık programındayız ve konuğumuz Tolga Pancaroğlu ile Ben Fidel isimli tek kişilik oyununu konuşuyoruz. Müzik arasında da Palo'dan Almonte isimli parçayı dinledik. Bodrum yolcusu sevgili Ayşegül Tözeren, acaba sizin bir sorunuz var mı bu son bölüme girerken?
1: Var. Özür dilerim, biraz önce düştüm. GPRS'in azizliğine uğradık. Bizi köy yollarına verdi. Köy yollarında da çok değişik antik kentlerden geçtik. Ve tabii bağlantım koptu. Benim sorum şu. Ben Fidel'i konuşuyoruz. Konuşmaya devam edelim. Fakat Tolga Bey'in bundan sonraki projeleri veya Ben Fidel'le birlikte aynı zamanda sürecek projeleri var mı, neler, onları da merak ediyoruz.
2: Olacak, yeni projelerimiz olacak. Hatta onun çalışması içerisindeyiz şu an. Fakat son 1,5-2 senemiz bizim hep Fidel'le geçti. Bu arada ikinci prodüksiyonumuzu da yaptık. Onda ben oynamıyorum ama Tiyatro Kavuk olarak Unutulmaz Gün diye bir oyun yaptık. Dinleyicilerimiz onu da araştırabilirler. Çok iyi oyuncuların, çok iyi aktörlerin, aktrislerin olduğu bir oyun o da. Yine Onur Erbilen'in yazıp yönettiği, benim Tiyatro Kavuk olarak yapım kısmında yapımcı olarak çalıştığım bir oyun. Fidel ve Unutulmaz Gün'ün yanı sıra yeni oyunlarımız da olacak ama çok fazla metin var ve biz tiyatro olarak biraz böyle derdi olan işler yapmak istediğimiz için çatışması olan, yani seyirci oyunu izledikten sonra dönüşebilmeli. Benim tiyatroya bakış açım bu. Yani tiyatrodan çıktıktan sonra eski 2 saat önceki hali olmamalı. O metinleri bulmak açısından da biraz Onur abi de ben de çok titiz olduğumuz için çok pimpirikleniyoruz. Var düşündüğümüz bir iki şey yapacağız. Bu 1,5 yıldır çok Fidel'e koşturduk, uğraştık. Fidel devam edecek bu arada. Ben nefesim el verdiğince Fidel'i oynamak istiyorum. Çünkü bunun benim kariyerimde imza oyunum olduğunu düşünüyorum. Yeni projelerimiz olacak Tiyatro Kavuk çatısı altında. Dinleyicilerimizden de takipte kalmalarını rica ediyorum. Onlar için yapıyoruz sonuçta bu işi.
0: Ben oyuna döneceğim. Bu tek kişilik Fidel oyunu ya da daha kalabalık ekiple yapılan Fidel oyunu var mı dünyada örneğin? Biliyor musunuz?
2: Fidel'le ilgili Selim Bey şöyle bir şey var. Fidel'le ilgili yapılan bir oyun var bundan önce. Fakat Amerika'da yapılan bir Amerikan prodüksiyonu bu. Fidel Castro'yu bir erkek ve bir kadın sahnede. Erkek Fidel Castro'yu oynuyor. Fidel Castro'yu yaklaşık 200 kiloya yakın bir aktör oynuyor. Elinde sürekli içki, ağzında sürekli puro ve o kadınla flört ettiğini anlatan, yani konunun başında dediğim gibi Fidel Castro'yu tamamen karalamaya yönelik, has peşinde koşan, dikte edici olarak anlatan bir oyun yapılmış bugüne kadar tiyatro tarihinde. Bizim yaptığımız iş ilk defa Fidel Castro üzerine yapılan tek kişilik oyun. Ve bütün çıplaklığıyla, yani gerçek anlamda kaynaklardan beslenilerek yapılan ilk dramatik anlamda Fidel Castro üzerine yapılan oyun bu.
0: Bu tarz oyunların bu toplumsal hafızayı desteklediği, toplumsal hafızayı diri tuttuğuna ait görüşler vardır. Bu konuda ne diyeceksiniz?
2: Katılıyorum ben. Çok katılıyorum. Bunu zaten oynarken, yaşarken görüyorum. Ben herhangi bir temsilimiz bittikten sonra seyircilerle konuştuğumda genel olarak aldığım tepkiler şunlar. Ya işte Tolga iyi ki oynadın, Tolga Bey iyi ki oynadınız. Tekrar hatırladık. Hani o hengame içinde, bu dijitalleşme içinde, bu sıkışmışlık içinde biz çok şeyi unutmuşuz ya. Yani şöyle bir durum var Selim Bey. Aslında insanların içinde güdülenmelerinde bu var ama artık o kadar fazla şeye maruz kalıyoruz ki, yani gün içinde günler artık yetmiyor, her yerden bir baskın efekt var falan ve insanlar oyundan çıktıktan sonra ya oh be bize bir tokat attınız, bir şeyleri anımsadık, teşekkür ederiz minvalinde çok fazla tepki alıyorum ben. Bu da çok mutlu ediyor beni açıkçası. Dolayısıyla toplumsal hafızayı diri tutma, bir takım şeyleri tekrar hatırlatma durumunun fazlasıyla olduğunu düşünüyorum Ben Fidel oyununda.
0: Bu toplumsal hafıza aslında çok kolay manipüle de ediliyor tabii.
2: Kesinlikle.
0: Söyledikleriniz bir şey çağrıştırdı. Böyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllara gelinirken Fransa'nın Alsas bölgesinde bir anket yapılmış. Sizi kim kurtardı İkinci Dünya Savaşı'nda diye. %70'e yakın insan, 65'e 70 Ruslar demiş. Aradan 20 yıl geçmiş, aynı bölgede aynı soruları sormuşlar. O oranda hatta daha fazla, %80'lere yakın Amerikalılar demişler. Aynı örnek. Yani bu geçen sürede herhalde Batı politikasının en büyük kazanımı bu propaganda mekanizmasını çok iyi kullanmaları, bu konuda çok becerikli olmalarıydı. Özellikle sosyal
2: Kesinlikle öyle.
0: çok da güçlendiler. Ayşegül, söz sende.
1: Evet, ben ilgi alanlarımdan biriyle ilgili soru sormak istiyorum.
2: Lütfen.
1: Yapay zeka ve sanatla ilgili soru sormak istiyorum. Benim hocam da yapay
0: Yok.
1: zekaya çok ilişkili. Yapay zeka ile sanat ilişkisi aslında biraz sınırları zorlayan bir ilişkiye dönüşüyor. Müzikte öyle. Bu konuda uzmanı olmayanların ayırt etmesini zorlaştıran işler ortaya konuluyor. Dijital artık görsel sanatlarda, özellikle resimde ana akımlardan biri olmak üzere. Keza edebiyatta özgün eser de bizi zorluyor. Ben geçen hafta bir Senur Sezer yarışmasının seçici kurulunda yer alıyordum. Öykü yarışmasının ve yapay zeka dokunuşunu çok gördük bize gönderilen işlerin bir kısmında ve özgünlüğü konusunda emin olamadığımız için ilk kez seçici kurul olarak yapay zekaya gerekçe göstererek ödül vermedik bu yıl. Tiyatroda bir yanıyla metin bağlamında yapay zeka muhakkak dokunacaktır o tarafa metin oluştururken dokunacaktır ama dokunması iyi midir kötü müdür hani ne olumlu yorum ne olumsuz diyorum bu cümleyi bu soruyu sorarken bir size göre oyun metinlerine yapay zekanın dokunuşu ile ilgili düşünceniz nedir? İki de performans sanatı tiyatroda çok az performans sanatında aslında yapay zekanın dokunamayacağı performans sanatı çok az. İşte resime dokundu, edebiyata dokundu, sesin majör olduğu müziğe dokundu. Ama tiyatroya dokunamayacak çünkü bir insanı görmek istiyorlar. İsteyecekler sinemaya dokundu. Burada tiyatroda ayrıksı olarak kalacaktır. Bu tiyatro için bir avantaj diye de sormak istiyorum.
2: Bence Ayşegül Hanım zaten tam olarak bu söylediğiniz nedenlerden ötürü siz de farkındasınızdır. Tiyatroya bir geri dönüş başladı son bir iki senedir. Çünkü
1: Doğru.
2: insanlar artık dijital efektten o kadar sıkıldılar ki bu arada dijitalin olduğu her yere hızla giriyor zaten yapay zeka. Bunu görüyoruz. Dediğiniz gibi resime girdi, yazına girdi, sinemaya girdi. Fakat tiyatro biraz daha bunun, yani şu olabilir, tiyatro metinlerine giriyor. Mesela bana yakın dönemde bir tiyatrocu, oyuncu bir arkadaşım, ya merak ettim işte ChatGPT'ye bana şöyle şöyle bir oyun yazsana dedim tekberde, yazdı falan diye bana gönderdi. Ben esasen şok oldum. Çünkü ben uzak durmaya çalışıyorum. Ben hiçbir yapay zeka programını kullanmıyorum, bilgisayarımda da telefonumda da. Oraya biraz direniyorum. Çünkü onun, sanatçının yaratıcı gücünü de biraz öldürdüğünü düşünüyorum. Ama bu girecek. Tiyatro kısmına gelecek olursak, dediğim gibi tiyatro metinleri böyle yazılır. Ama tiyatronun eylem noktasında, aksiyon noktasında belki yıllar sonra hologramlar oynayabilir. Ben göremem diye düşünüyorum onu, bizler göremeyiz diye düşünüyorum. Ki çok da ürkütüyor bu durum beni. Ama tiyatro girse bile son gemi diyeyim. Hani çünkü seyirci ona ihtiyaç duyar. Bizim konservatuvarda hocalarımız hep şey derdi. Tiyatro neden bitmeyecek bir sanat biliyor musunuz çocuklar derdi. Neden hocam dediğimizde. Bir fantazi yapalım. Farz edin ki dünya üzerinde bu evrende iki insan kaldı. Biri oynayıp biri izlediği sürece bir aktör, yani bir performans sanatçısı ve bir seyirci olduğu sürece tiyatro yaşar derdi. Ben böyle düşünüyorum. Böyle ilerlemeye çalışıyorum. Yaratıcı gücümü teslim etmemek adına mümkün mertebe soyutluyorum kendimi yapay zekadan. Ama şeye de çok üzülüyorum Ayşegül Hanım. Dediğiniz gibi işte sinemaya girmesi, resime girmesi, fotoğraf sanatı bir kere çok kötü durumda bence. Fotoğrafçı arkadaşlarımla da konuşuyorum. Ve çok ürküyorum ve üzülüyorum. Keşke bu işi tiyatro mesleğine bu ülkede 70'li 80'li yıllarda yapsam diyorum. Çünkü o zamanın tiyatro seyircileri, işte oyuncu abilerimizden, ablalarımızdan, rejisör abilerimizden, ablalarımızdan duyduğum kadarıyla Selim Bey de çok iyi bilir, hatırlar bu durumu. Tiyatro bir emekti. Yani tiyatro kovalanması gereken bir şeydi. İşte gazeteden takip edilen, sahneye gidip sahnenin takvimine bakıp "aa şu hafta şu oyun varmış" denilen bir zemindeydi. Haliyle ki o dönemin tiyatro seyircisiyle bu dönemin tiyatro seyircisi de farklı oluyor. Kuşak değişiyor, hikayeler değişiyor, dijitalleşme giriyor. Bu beni ürkütüyor. Mesela ben hiç sevmememe rağmen şununla uğraşmak durumunda kalıyorum. Yani ben bir tiyatro sanatçısı olarak, bir aktör olarak tiyatro kavuğu ileriye taşımak ve kendi performansıma odaklanmak varken günün yarısında oyunun reklamı o mu oldu, buraya da reklam çıkılsın, şu da olsun, işte Instagram'a şu eklensin, bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bunu da yapmak zorundasın. Dediğim gibi yani bu benim fantezim. Keşke bunun olmadığı bir düzlemde tiyatro yapabilseydim. Keşke 24 saatimin 20 saatini tiyatroya verebilseydim. Ama ne yazık ki buraya da eklemlenmek zorundayız. Ben üzücü buluyorum, üzülüyorum. Sanatçı arkadaşlarımla da konuşuyorum. Benim gibi düşünen de çok arkadaşım var. Ha, şanslı olduğum kısım tiyatro bir tık daha oradan kopuk. Ya tiyatroya sıra henüz gelmedi. Gelemez de. Bütün bu nedenlerden ötürü de az önce soruna cevabı şöyle başlamıştım. Hani bir aktör, bir seyirci, iki insan tiyatro yapmaya devam edebilir, edecektir de. Hissiyatım bu yönde.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet Ayşegül,
2: Rica
0: bu
2: ederim.
0: yapay zekayı sen kullanıyorsun ama çok mu seviyorsun, çok mu eleştiriyorsun bunu hala anlamış değilim. Bir ara bana bunu anlat yaklaşımını. Bir muamma olarak Ayşegül yapay zeka ilişkisi kafamda yer etmiş durumda. Peki.
1: Bilim insanı tipeciliğiyle yaklaşıyorum hocam.
0: Yani ben aslında keşke Umberto Eco yaşasaydı bir yapay zekayı nasıl değerlendirdi onu merak ediyorum. Çünkü sosyal medya için dedikleri çok korkunç şeylerdi ve bana çok keyif vermişti. Peki biz bugün Ben Fidel isimli oyunu konuştuk. Sayın Tolga Pancaroğlu konuğumuz oldu. Süratle de vakit ilerledi, programın sonuna geldik. Ne diyelim Ayşegül, Sayın Pancaroğlu, hem bu seçiminiz için kutlamak, başarınız için sizi kutlamak, hem de önü açık olsun, seyircisi bol olsun ve devam etsin. Bu tiyatro kavuğun diğer etkinlikler arasında mümkünse bu tek kişilik oyununuzu sürdürün. Böyle bir
2: Çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Sizleri de hem Ben Fidel'e hem diğer oyunlarımıza da bekliyorum. Şeref verirseniz çok mutlu oluruz.
0: ne zaman geliyorsunuz İstanbul'a?
2: Şu an tiyatro sezonu kapalı aslında
0: Evet.
2: Selim Bey. Biz böyle hani bir yaz etkinliği yaptık. Burada da bu arada ben buradan hazır konusu açılmışken Dibekli Han ailesine, Kültür Sanat Köyü'ne, tüm çalışanlarına, başta Uluş Bey'e ve Zehra Hanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla işbirliğimiz de sürecek. Belki orada tekrar yapacağız bu işi. Bodrum'da yine görüştüğümüz yerler var. Belki bir Ayvalık Didim yapacağız. Ama bildiğimiz anlamda yani Ekim'de başlayan tiyatro sezonunda yine İstanbul, Türkiye'nin çeşitli şehirleri ve Avrupa turnelerimiz olacak yine. Dinleyicilerimiz takipte kalırsa ki bir 10 gün içinde Ege programımız belli olacak. Şu an onun organizasyonu içerisinde. Çünkü 2 gün önce oynadık daha. Seyirci durumunu işte henüz yeni onları da biraz düşünmek zorundayız. Takipte kalırlarsa tiyatro kavuk hesabımız var bizim Instagram'da, Twitter'da. Bizleri takip ederlerse tüm etkinliklerimiz nerede, ne şekilde gerçekleşecek haberdar olabilirler.
0: Çok teşekkürler. Ayşegül, var mı eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey? Ayşegül
1: Çok
0: koptu.
1: teşekkür
0: Ha, pardon. Evet Ayşegül, söz
1: ederim.
0: sende.
1: Evet, İbekli Han'a da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dibek Hanım'a ben de teşekkür edeyim. Özellikle Zehra'ya. Bodrum'da gerçekten orası bir sanat üssü.
2: Mükemmel bir yer.
0: Teşekkür. Ayşegül yine düştü galiba. Arabada ve yolda olduğu için sesi bazen kesintiye uğruyor. Ben de teşekkür ederim deyince Ayşegül de bir sahne alacak orada zannettim ama öyle değil galiba. Yapılan ötürü. Peki efendim son parça ayrılırken bu kez Küba'dan Orta Doğu'ya doğru geçelim.
1: Ekip
0: Pardon.
1: Zehra'nın network'ünden sanatla ilgilenen kişiler bir anda birbirini
0: Söyle
1: buluyor
0: Ayşegül.
1: ve
0: Yok.
1: son cümlenizi duyamadım Selim Hocam.
0: Ben de teşekkür edince Bodrum'a ben de sahne alacaksın. Tiyatro tek kişilik bir oyun mu oynayacak Ayşegül
1: Orada hiç yeteneğim yok Selim Hocam.
0: Hiç belli olmaz. Sen ve yapay zekan
1: Benim
0: ben her şeyi
1: hologram
0: bekliyorum.
1: olarak çıkarırsa olabilir.
0: Peki, evet son parça demiştim. Feyruz'a geçmek istiyorum Orta Doğu'dan. Bu ünlü Lübnanlı sanatçı Sanaryu Yavman isimli bir parçayı seslendirecek. Elbet bir gün geri döneceğiz diyor. Bu geri döneceğiz cümlesiyle Lübnan'ı, Gazze'yi herhalde oraya işaret ediyor diye düşünüyorum. Feyruz'u da baş başa bırakalım efendim. Herkese iyi hafta sonları. Tolga Bey tekrar teşekkürler. Ayşegül sana da hem teşekkür hem de iyi yolculuklar, iyi tatiller diliyorum.
2: Ben
0: Hoşça
2: de
0: kalın.
2: çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.
1: Teşekkürler. Güzel hafta sonları. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aziz Özdemirer'e teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Alkım Özdizba'ya teşekkür ederiz.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Apaçık Radyo'dan merhabalar. Her cuma saat 14'te Kopuk Bağlar programında birlikteyiz. Teknik Pasada sevgili Andre var. Çok teşekkür ederiz ve destekçimiz Ali Alkım Özdizbay. Birazdan kendisinden bahsedeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ali Eroğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Hocamızı 3 ay önce de konuk etmiştik ve o zaman belki yeni bir konuya dair konuşuruz demiştik. Kaldığımız yerden biraz devam edeceğiz evet. Gibi. Sevgili Fatma.
2: Ben de hoş geldim.
0: Evet. Evet,
1: başlayayım. Sorularla, evet sen de belki Ali'ye bir özel selam da yollamak güzel
0: evet,
1: olur.
0: Evet, Ali Alkım Özdizbay, Ali Eroğlu hocamızın oğlu. Kendisi bugün burada değil, konsere gittiği için ama bolca anacağız kendisini.
1: Apaçık Radyo'nun da uzun zamandır dinleyicisi ve bizim de en genç destekçimiz.
0: Evet, evet çok sağ olsun. Hocamızla bugün tılsımı konuşacağız. Tılsımın ne olduğu, tarihsel olarak nasıl algılandığına ilişkin olarak. İsterseniz hocam sizin tılsıma olan... yani bu konuya olan ilginizle ve bunu daha önce radyoda da konuşmuştuk. Yani nedir ile başlayalım.
3: Evet. Aslında bugünkü programda bu konuyu konuşmamız sizin bir sorunuzla başladı bu konuya karar vermemiz. Kazı sikkelerine çalışıyorum. Para konuşmuştuk daha önce. Kazı sikkeleri içerisinde ya da çalıştığım sikkeler içerisinde çok ilginç bir buluntuyla karşılaştım mı? En ilginci neydi diye bana sordunuz. Onun üzerine ben de demiştim ki evet bir kazıda bir Antakya'dan bulunan kazılar sikkeler arasında çok ilginç bir buluntuya rastladım. Tılsımlı bir nesne diye bunu anlatmıştım size. Bunun üzerine Fatma Hanım'ın önerisiyle bu konu da çok ilginç bunu konuşalım dedik ve böyle çıktı aslında bugünkü programın konusu da tılsımlar, tılsımlı nesneler, antik çağdaki kullanımları en erken dönemlerden itibaren konuşacağız. Tabii ben de bu kazı malzemesi üzerinden bu konuya eğildim. Aslında sikke çalışıyorum, antik sikkeleri çalışıyorum, okuyorum. Antakya'daki hipodrom kazılarında bulunan bir nesneydi bu. Kazı sikkelerini çalışırken bir grupta hiç okunamıyor. Kazı sikkeleri çünkü çok bozuk çıkar. Metalleri çok bozuk olur. Yarısını okuyamayız genellikle. Ve bir grubu ayırmışlardı okunamayanlar diye. Ama dedim ki ben onlara yine de bir bakayım. Yani belki bir şeyler görebiliriz, bir ayrıntı görebiliriz. Gerçekten de bir tanesinde gördüm. Sikkeye benziyor. Fakat metali farklı ve üzerinde böyle belli belirsiz bir takım yazılar var. Bu ne olabilir diye üzerine eğildim. Birkaç saatimi harcadım, okumaya çalıştım.

0: Moderatörümüzden rica ettim. Birazcık daha temizledi onu. Ve sonunda çözdüm. Üzerinde ilahi bir isim, kozmik güçlerle alakalı bir isim vardı. İşte arka yüzdeki motifleri vesaire anlamaya çalıştık ve benim ilgim de aslında böyle başladı bu konuya. Araştırmaya başladım ve antik çağda tabii ki çok çok yaygın olduğunu zaten biliyorduk. Müzelerde çok var işte bu taşlar, değerli taşlar, gemmalar denir, yüzük taşları. Bunların üzerinde de çok rastlanıyor bu tür tılsımlı figürlere, yazılara diyelim. Ama bu kurşun ve çok küçük bir nesneydi. Bunun üzerinden böyle benim ilgim de başladı. Bunun üzerindeki yazıdan, o betimlerden tılsım olduğunu, bir muska gibi de belki diyebiliriz, kullanılan bir nesne olduğunu anladık ve hatta onu da yayınladım, çalıştım üzerine. Benim ilgim böyle başladı tılsım
1: Tam
0: meselesine.
1: olarak ne hocam, yani tılsım dediğimizde neyi kastediyoruz ve nasıl biçimleniyor bu? Yani bir tüm zamanlarda ortak kesinini belki.
0: Evet, tılsım yine etimolojisinden başlayalım. Eski Yunanca bir kelime, telesma sözcüğünden geliyor, Arapçaya geçmiş. Aslında ödeme, vergi eski Yunanca'da anlamı, işte dini ritüellerin tamamlanması gibi bir anlamı da var. Daha sonra Arapçaya geçmiş. Arapça işte antik metinlerin çevrilmesi sonucunda Avrupa'ya tekrar talisman olarak geçiyor. Pek çok kelime kullanıyoruz aslında. Sadece tılsım değil bu tür nesneler için. Talisman da deniliyor. Batı dillerinde de bu kullanılıyor. Muska diyoruz. Tabii muskalar birazcık daha üzerinde yazı, sadece yazı olanlara belki denebilir. Amulet yine adlandırmalardan bir tanesi. Ya da apotropeik nesneler de denir. Yine bu da eski Yunanca'dan geliyor. Eski Yunan kaynaklarımızda geçiyor. Apotropaion kötülüğü uzaklaştıran anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir etimolojisinden başlayalım ve tılsım Arapça, işte Arapçadan Avrupa'ya geçiyor. Avrupa dillerinden yine bize ya da biz Arapçadan alıyoruz ve Türkçe'de de bu şekilde kullanılıyor. Nedir bu? Onu taşıyan, o nesneyi taşıyan kişiyi korumak, iyileştirmek için tasarlanmış, dini ve büyülü güçlere sahip olduğuna inanılan bir nesne. Her türlü nesne olabiliyor bunlar. Ve işte kozmik güçlerin lütfunu, desteğini kazanmak için işte dini ritüellerin, bir takım dini ritüellerin, büyülü ritüellerin tamamlanmasının ardından kazanılan, insanın aldığı ve üzerinde taşıdığı nesneler bunlar. Dediğimiz gibi kötülüklerden koruduğuna inanılıyor, hastalıkları uzaklaştırdığına inanılıyor, bereket sağlayabilir, işte aşk, başarı getiren bir takım tılsımlı nesneler olabilir. Ve tabii antik çağlarda daha çok şeytanları, daimones denilen şeytanları da uzaklaştırdığına, kovduğuna inanılıyor. Ve bunlar işte yüzüklerde taşınabilir, kolye olarak boyunlarında taşıyorlar, kıyafetlerin üzerine belki takılıyor, asılabilir. Metallere yapabilirler ya da değerli taşların üzerine, o taşların da tabii bir anlamı da oluyor. Sağlık açısından bir şifa için bunu alıyorlarsa, o taşın bir şifa veren özelliği de olabilir. Ona göre de seçebiliyorlar. Madalyon olarak taşınabilir. Çok çeşitli şekillerde taşınan, insanın üzerinde taşıdığı nesneler.
2: Evet, ben de şu anda o nesnelerin bir kısmını üzerimde taşıyorum aslında.
0: Evet.
2: Boynumda bir Kızılderili'nin muskası, doğa sembolleri ve bol bol nazar boncuğu ve göz var üzerimde.
0: Evet.
2: Programa uygun giyindim aslında
0: Evet.
2: bugün biraz.
0: Sizin Mısır etkili. Şimdi Mısır'dan
2: Evet.
0: da bahsedeceğim. Çünkü Mısır bu büyülerin, bu tür ritüellerin adeta merkezidir. Oradan doğuyor enerken ve birçok uygarlığı da bütün bu Akdeniz'i etkiliyor.
2: Evet, ben
0: Oradaki
2: de tam
0: uygulamalar.
2: üzerimde ne taşıdığımı öğrenmek adına enerken nerede nasıl görüldüğünü aslında
0: Evet.
2: biraz tılsımın tarihini sormuş olayım.
0: Şimdi tabii tılsımlar büyülerle çok ilişkili. Büyünün bir takım büyüler yapılıyor en erken dönemlerden itibaren ve büyünün etkisini sağlayan bir araç. O etki gösteriyor üzerinde taşıması sebebiyle. Her dönemde, en erken dönemden itibaren insanlar görünmeyen tehlikeler karşısında bir koruma arayışı içerisindeler. Hep böyle olmuş. Dinler çıkmadan önce bile böyle. Daha sonra dinler ortaya çıkınca ilahi bir koruma arıyorlar, istiyorlar. Aslında tarih öncesi dönemlerden itibaren belki başladı diyebiliriz. Yazı olmadığı için çok kesin konuşamıyoruz ama tarih öncesi dönemde yaşayan insanların boyunlarında bir takım hayvan dişlerini taşıdıkları biliniyor. İşte deniz kabuklarını takıyorlar. Onların bir anlamı olmalı ya da geyik boynuzları, evet, bir takım boynuzlar asılıyor evlere. Belki bunların koruyucu bir özelliği vardı. Ya da av başarısını o avcı toplayıcıların arttıran bir özelliği vardı. Bunun için kullanıyor olabilirler. Tabii yazıdan itibaren tarihin başlamasıyla birlikte Mezopotamya uygarlıklarında bunun kesin izlerini görüyoruz. Mezopotamya'da Pazuzu adı verilen koruyucu bir figür var. O kötü ruha, kötü ruh Lamaştu'ya karşı koruyucu bir özellikte ve bunu insanlar yanlarında taşıyorlar. Ama asıl Mısır bunun kökeni diyebiliriz.
2: Biraz en, açarız sonra.
0: Evet, çok bu en gelişmiş tılsım kültürü buradan çıkıyor. O eski Mısır inançlarından, işte Horus'un gözü sizin boynunuzdaki, evet, de o gözlerden bir tanesi. Öyle o hiyeroglif gibi yapılmış. Horus'un gözü koruma, sağlık getiriyor taşıyana. Çünkü bu sembollerle tanrıların gücünün aktarıldığına inanıyorlar Mısır'da. Dolayısıyla orada çok erken dönemlerden itibaren var skarabeleri, bilirsiniz o böcekler. Evet. Onun da ölümsüzlük, yeniden doğuşu simgeleyen bir takım anlamları vardır. Ankh, o da yine çok popüler olmuştu modern zamanlarda da. O da yaşam döngülerini simgeler. Dolayısıyla Mısır'dan çıkıyor. Birazcık daha bu tarafa, hani Ege'ye bakacak olursak, Yunan, eski Yunan'da çok dinle ilişkili aslında bu tılsım, büyücülük meseleleri. Çünkü tanrılar önemli, tanrılar koruyor insanları. Bir korumayı tanrıdan isterler. Çok çeşitli, pek çok tanrıları var. Ama tanrının bir figürünü taşıyabilirler. Tanrı için özel bir taş olabilir. Bunu o destek anlamında taşıdıklarını biliyoruz. Ama antik Yunan'da daha çok kentlerin koruyucuları var. Kült heykelleri, tanrıların kült heykelleri. Mesela Troya kentinin, Athena'nın kült heykeli koruyucusudur. Palladion denir buna ve o Palladion orada kentte olduğu sürece Troya düşmüyor. Akalar da bunu anlıyorlar ve onu bir şekilde oradan kaçırmaya çalışıyorlar. Bu şeyde İlyas'ta da anlatılır. O kaçırıldıktan sonra, kentten çıktıktan sonra Troya düşüyor. Koruyucusunu kaybediyor, tılsımını kaybetmiş oluyor. Antik Yunan'ın sonunda Helenistik dönemde Büyük İskender'le birlikte, Büyük İskender'in doğuya gitmesiyle birlikte aslında dünya biraz değişiyor. Daha kozmopolit bir yapıya bürünüyor. Artık o Yunan uygarlığı da barbar olarak gördüğü yabancılara, ötekilere karşı hem kendisini, kültürünü açıyor hem de onlardan çok etkileniyor. Özellikle de dini bakımdan, bu gelenekler, büyü gelenekleri bakımından bir senkretizm dönemi, Helenistik dönem. Burada aslında başlıyor diyebiliriz ama asıl Roma döneminde. Romalılar bu coğrafyaya hakim olduklarında, Helenistik dönemin ardından tabii Mısır'ı ele geçiriyorlar. Orada bir Roma eyaleti kuruluyor. Bütün Anadolu Romalıların elinde. Burada Roma eyaletleri var. Böyle bu dönemde, Roma İmparatorluk döneminde bütün aslında gelenekler birleşiyor diyebiliriz ve büyü meselesinde, bu tılsım meselesinde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte Mısır, Yunan, Yahudi geleneklerini öğreniyorlar. Anadolu'nun bir takım gelenekleri birbirine karışıyor. Tabii Romalılara da uzak bir şey değil bu büyü meselesi. Roma'nın bu tarafa gelmeden diyelim, Doğu Akdeniz'e hakim olmadan önce kendi işte İtalya'da, orada batıda religiodur Romalıların devlet dini. Bu devlet dininin en erken evreleri büyü evresidir aslında. Büyüyle başlıyor orada da din. Bonum Carmen, Malum Carmen diye adlandırırlar. Bonum Carmen iyi büyüler, Malum Carmen kötü büyüler. Hatta Malum Carmen'i de yasaklıyorlar 12 levha kanunlarında, insanlara, çünkü zararı var, zarar veriyor diye. Dolayısıyla onlar da bu şeye, geleneğe alışkınlar aslında ama Doğu'da, Mısır'da, bu topraklarda çok daha renkli ve çok daha çeşitli bu gelenekler. Dolayısıyla Roma döneminde, Romalılar buraya geldiğinde daha da gelişiyor. Özellikle de milattan sonra 2. 4. 5. yüzyıllarda bu tılsımları, muskaları çok kullandıklarını anlıyoruz buluntulardan da.
2: Evet, çok güzel. Ben şey de merak ediyorum, senin araya soru sormana izin vermeyeceğim. Yani biraz bu nesnelerin üzerindeki şeyler de aslında ilgi çekici, yazı, sembol.
1: Evet ya, ben de onu soracaktım ama sadece nesne değil belki hocam. Yani antik dünyadan, Mısır'dan ve Akdeniz coğrafyasından ya da genişleyen belki doğuya doğru genişleyenden, yani nesneden ama belki zaman zaman canlı bir varlıktan, bazen belki bir insandan, onun tılsımından. Yani bu tılsımı izleyebildiğimiz yerler yalnızca nesneler mi, yoksa daha mı genişliyor mu yani? Ya da nesnelerde, benzer nesnelerde mi süreklilik var yani?
0: Yani evet, benzer nesneler ama tabii asıl güç biraz kozmik güç. Yani hani daha insandan, yaşayandan ziyade yıldızlar olabilir, gezegenler olabilir. Onları çok takip ediyorlar. Özellikle Mısır'da, Mezopotamya'da zaten bu da onunla başlıyor. Skarabe'nin de aslında bu kadar kutsal ve önemli olmasının sebebi o. Onu güneşin, onun hareketlerini, o böceğin hareketlerini güneşin hareketlerine benzetiyorlar ve kutsal sayıyorlar. O da öyle bir kozmik gücü olan bir canlı olarak görülüyor. Dolayısıyla daha çok yıldızlar, gökyüzüyle aslında bağlantısı var diyebiliriz. Neler var? Figürler var bu tılsımların üzerinde ve yazılar var. Tabii anlaşılmaz harf dizileri var, o çok ilginç, onu söyleyeceğim. Anlamsız kelimeler üretmişler böyle. Tanrı figürleri var, özellikle de Mısır'daki tanrı figürleri. İşte Anubis vardır mesela, çakal başlı yeraltı tanrısıdır eski Mısır inançlarında, onu çok kullanırlar. Karışık yaratıklar var. Yıldız sembolleri, işte kozmik güçleri temsil eden hayvanları olabiliyor. İşte zodyak işaretleri var bazılarında. Ve yazılar çok önemli. Benim bu az önce söylediğim Antakya örneğinde de üzerinde ilahi bir yazı bulduk, fark ettik demiştim. Iao yazıyor o örnek üzerinde. Bu çok gizemli bir isim demek. Aslında şeyin, Yahve, Yahudi tanrısının adının Yunanca'ya, eski Yunanca'ya dönüştürülmüş bir şekli olduğunu anladık. Yahudilerin tanrısı aslında, o da var olan, edebi olan demek. Yahve ya da Yehova da diyoruz biz. O kadar Yahudiler için kutsal ve önemli ki onun ismini söylemiyorlar. Bu İslam geleneğinin tam tersi aslında. Bizde hep Allah'ın ismi söylenir, işte 99 ismi, evet, her işte. Ama orada o Yahudi geleneklerinde, erken dönemlerde Tanrı'nın ismini söylemekten kaçınıyorlar. O yüzden işte Yahve çok adlandırılmıyor. Onun yerine başka şeyler, Adonai diyorlar mesela Efendimiz. Bu Adonai sözcüğünü de yine tılsımlar üzerinde aslında görüyoruz. Tabii bu Helenistik dönemde Yunanlar bu Yahudi geleneklerini de öğrenince, Yahudi topluluklarla bir temas içinde olunca duyuyorlar bu Yahudi tanrısını, tanrısı var, fakat ismini öğrenemiyorlar, söylenmiyor. Orada bir gizem var, daha da gizem yaratıyor tabii ki bu. Hatta nasıl telaffuz edileceğini bile bilmiyorlar. Dört harften oluşuyor ve onu Yunanca'ya aslında bir şekilde çeviriyorlar. Bizim o örneğimizde de Yunanca, eski Yunanca yazıyla Iao yazıldığını görüyorduk. Yahve, İbranice Yod, Vav, H'den oluşuyor. Ve bunu Yunanca'ya bu şekilde çevirmişler. Mesela Yod, Yota olmuş Yunanca'da. H'yi Alfa olarak aktarmışlar. Muhtemelen orada duyulan bir telaffuz örneğine göre Yunanca'ya çevrilmiş ve Iao. Artık bunu bu tılsımlarda, büyülü eşyalarda, muskalarda kullanmaya başlamışlar. Yani o Yahudi tanrısı artık daha böyle herkesi kapsayan kozmik bir hale gelmiş, Iao adıyla. Bu tılsımların üzerinde en çok bunu görüyoruz. Bizim örneğimizde de Iao yazıyordu. Iao, Sabat, Sabaot, Adonai, işte Adonai Efendimiz demek. Yine Yahve dememek için Adonai diyorlar. Başka isimler veriyorlar Tanrı'ya. Çünkü dediğimiz gibi çok kutsal, asla söylenmiyor. Bir gerçek adının bilinmesi, bir varlığın onun gücüne ulaşılması anlamına geliyor. Dolayısıyla fazla kutsallıktan bunu saklıyorlar. Bu da diğer kültürler için çok ilgi çekici, gizemli bir hale geliyor. O yüzden en çok rastlanan yazı bunlar. Bunları görüyoruz. Yunanlar da, Yunan yazarlar çok bahsetmiş, onların metinlerinden de takip edebiliyoruz. Mesela milattan önce 1. yüzyılda yaşamış Diodoros diyor ki Musa peygamber Tanrı'ya Yao diyordu diyor. Yunancasını yazmış, yine İbranice söylemiyor. Yine milattan sonra 5. yüzyılda Macrobius'un bir tanıklığı var yazdığı eserinde. Klaros'taki Batı Anadolu'da bir Apollon kehanet merkezi vardır. Antik çağda çok önemli, bu Delfoy'daki kehanet merkezi gibi. Oradan sorular sorulur Tanrı'dan, kehanet istenir, beklenir. Oraya bir soru geliyor. Tanrı Iao hangi tanrıyla eştir diye soruyor. Bir muhtemelen o Yunan dinine inanan oradaki birisi. Ve Klaros Tapınağı'nın rahibinden bir cevap geliyor. Iao tüm tanrıların en yücesidir. Kışın Hades olabilir. Yazın Helios, güneş tanrısı. İlkbaharda da Zeus'la özdeştir gibi. Ya bu bir senkretizm aslında, işte onları eşleştirmeye çalışıyorlar ama tılsımlar bağlamında dediğim gibi bu bir kozmik güç. Tüm evrenin bir gücü, efendisi, yöneticisi haline geliyor.
2: Aslında Mısır'ı da biraz açarız demiştik. Neden Mısır bu kadar önemli bir konumda, onu da sormuş olayım.
0: Evet. Mısır tabii Helenistik dönemden itibaren önemli oluyor dediğim gibi. İskender oraya gittiğinde Tanrı'nın oğlu, Firavun'un oğlu olarak kutsanıyor ve artık o kültürel, antik çağdaki kültürel hegemonya diyelim, doğuya kayıyor. Orada yeni kentler kuruluyor. İskenderiye mesela, o çok ünlü İskenderiye kütüphanesinin olduğu kent, İskender'in kurduğu bir kenttir zaten, adını da oradan alır. Dolayısıyla tüm bu ezoterik inançların, ezoterik şeyin, düşüncelerin, gnostisizmin, gnostik düşüncenin, akımların merkezi gibi o dönemde, Helenistik dönemden itibaren, özellikle de Roma döneminde İskenderiye ve bu erken dönemlerinde de dediğimiz gibi büyücülük zaten ve gizem biliminin de merkezi olduğu için hep buradan böyle çıkmış ve bütün bu kültürler burada kaynaşmış aslında. O yüzden çok önemli. Çünkü bir de orada Greek Magical Papyri diye geçiyor. Mısır büyü papirüsleri var. Papirüsleri Roma döneminde daha çok bunları yazmışlar. Eski Yunanca yine yazılıyor. Ve üzerinde bir takım şifa reçeteleri var. Bir takım büyü formülleri yazıldığı anlaşılıyor. İşte hastalıkların tedavisinde nazardan korumak için bir takım sorular sorulmuş ve bunlar üzerine yazmışlar. Orasının çok önemli bir merkez olduğunu anlıyoruz. Ve bu metinlerde Mısır tanrılarının ismi de geçiyor. Yunan tanrıları da işte Hekate gibi, Hades gibi, daha böyle yeraltı, daha gizemli tanrılar. Ve hepsi geçiyor. Ya da mesela Vokes Magikaye deriz. Bunlar da var metinde. Yani tüm dinlere ait o ilginç, gizemli meseleler geçiyor. Vokes Magikaye'yi söyleyeyim. O da büyülü bir ses demek aslında Latince. Büyülü bir ses dizimi belki diyebiliriz. Anlamsız sözcükleri muskaların üzerine, bu tılsımların üzerine yazıyorlar. Sözcüğün anlamsızlığı, o tuhaf yapısı daha da gizem uyandırıyor tabii ki insanlarda. Onun arkasında böyle çok daha derin anlamlar arıyorlar, bekliyorlar ya da iyileştirici bir güç. Bunun en ilginç örneği bizim Abraxas ya da Abraxas dediğimiz sözcüktür, büyülü sözcüktür. Ve hatta bu bugün bu büyücülerin kullandığı abrakadabra sözcüğünün de kökeni olarak kabul edilir. Buradan bu Abraxas, Abraxas'tan geldiği söyleniyor. Bazen o tılsımların üzerine bunu yazabilirler, Yunanca yazıyorlar. Ya da bunun ikonografisi de var, bir figür betimliyorlar. Bizim program ilanımızda kullandığımız resim buydu. Anguipedes de deniyor bunu ama aslında Abraxas, Abraxas da diyebiliriz. Bir figür, karışık bir yaratık.
2: Evet, yılanlar falan da var.
0: Evet, horoz başlı. Evet, horoz başlı. İnsan gövdeli, yılan bacaklı, iki tane böyle evet. Dışarıya doğru açılan bacakları var. Elinde kırbaç tutuyor, kalkan tutuyor. Hepsinin bir anlamı var bütün bu şeylerin, evet, betimlerin.
1: Buradan Osmanlı Cumhuriyeti'ye gelemeyeceğiz.
2: Evet, aslında biraz hani antik evet. Çağdan bugüne devamlığını belki hani böyle evet. Çok süremiz azaldı evet. Ama hani Bizans Osmanlı günümüzden birazcık örneklerle.
1: Belki Osmanlı tılsımlarını evet. Gelecekte daha uzun evet. Dönemde.
0: Evet. Onu söyleyeyim ama şu Abraksas çok ilginç. Evet. Yine zamanımız çok çabuk geçti. Onu söylemem lazım. Çok enteresan bir mesele. İşte bu antik numeroloji bugünlerde de evet. Çok popüler ya, bu sayı hesaplamaları, numeroloji, işte gnostik, kozmoloji vesaire. Bu Abraksas kelimesinin Yunanca harflerinin sayısal karşılığının da bir anlamı var aslında. Bu toplandığında 365 sayısını veriyor. Çünkü eski Yunanca'da rakamlar yoktur. Harfler bir rakamı ifade eder. Alfa 1'dir, beta 2'dir gibi. Bunu hepsi Abraksas kelimesi 7 harften oluşur. 7'nin kutsallığı da yine burada vurgulanabilir, 7 sayısının. Toplandığında 365 oluyor. Yani yılın 365 günü, göğün 365 katmanı, semavi alem, ondan sonra 365 meleğin ve tüm arhonların, yöneticilerin en yücesi gibi ona bir anlam yüklemişler. Dolayısıyla böyle bu gnostik dediğim gibi hareketlerin aslında o karmaşık kozmolojisinin de bir ürünü. Yine bu da gnostik akımlar evet. Mısır'da çıkıyor. Onu da evet söyleyeyim, enteresan bir bilgi olarak.
2: Son biraz hani antik çağdan günümüze, biraz Bizans Osmanlı örnekleriyle evet. Belki günümüzden de.
0: Tabii Bizans'ta Hristiyanlık sembolleri işin içine giriyor. Yani o daha pagan tanrılar, işte Yahudilik inançları, geleneklerinin dışında artık Hristiyanlık haç var. Haç da çok koruyucu, tılsım görevi gören bir nesne, boyunda taşıyorlar. Kötülüğü yok eden en güçlü sembollerden bir tanesi, koruyuculuğu var. Hristogram dediğimiz İsa'nın monogramı vardır, onu kullanırlar. Kutsal binici vardır mesela, o da çok evet. ilginç. Atlı, elinde bir mızrak, yerdeki dişi şeytana onu saplıyor. Ve onu daha çok Süleyman olarak, betim Kral Süleyman olarak yorumluyorlar. Çünkü Kral Süleyman'la Tanrı tarafından kötü ruhları tılsımlama mührü verilmiş yüzükle. Dolayısıyla o dişi şeyi öldürüyor, şeytanı öldürüyor gibi betimleniyor. Ya da Aziz Sisinios diye birisi de var Bizans'ta. O da Lilith ya da Alabastria. Ya yine dişi şeytanlar gibi görülen mücadele ediyor, öldürüyor işte lohusa ve çocuklara saldıran şeytanı. O yüzden onu çok kullanırlar. Ya da haç objeleri, bir takım haç objeleri, Medusa başı yine Bizans'ta. Medusa'da daha çok kadınları koruyucu, rahim koruyucu olarak bir tılsım evet. Şeyi var, etkisi
2: son
0: var.
2: Bir Osmanlı'dan çok merak ettim ben ama.
0: Osmanlı'da da ilginç şöyle bir şey tabii. Bizans arkasından tabii bu topraklarda Osmanlı. Osmanlı İslam geleneğinde de tılsımlı gömlekler var. Topkapı Sarayı'na gittiğinizde görürsünüz, görmüşsünüzdür, orada sergilenir. Padişahlar da giyiyor bunu. Savaşlarda koruyucu bir özelliği var. Onun üzerine çeşitli yazılar yazıyorlar. Yine kutsal kabul edilen bir takım dualar var, hadisler yazılıyor. Yine bir takım anlayamadığımız farklı anlamları olan bir takım işaretler olabiliyor. Giyilebilir muska bunlar. Aslında diyebiliriz, tılsımlı gömlekler. Tabii simyacılık var İslam geleneğinde, sonra bu Avrupa'ya da geçiyor vesaire. Yani hiç bitmiyor, günümüze kadar geliyor. Bugün evet. Hala biz o gözleri, nazar boncuklarını üzerimizde taşıyoruz.
1: Evet. İstanbul tılsımlarını belki yeni bir programda evet, konuşuruz evet, deyip hocam.
2: Onu hocam son bir duyuralım, sizin güzel evet. Bir geziniz var evet. Program. Tabii. Sonlandırırken
0: bugün küçük nesneleri konuştuk, insanın üzerinde taşıdığı tılsımlar, bir de şehirleri koruyan tılsımlar da var dedik. Aslında İstanbul'un da var, Evliya Çelebi çok bahsediyor. İstanbul'un eski zamanlarından kalan bir takım sütunları, yapıları, binaları tılsım olarak nitelendirmiş ve kenti depremlerden, felaketlerden koruduğuna inanılıyor. Öyle söylemiş. Bununla ilgili bir gezimiz olacak. Evet, İstanbul'un tılsımları konusunda, İstanbul tükenmedenle birlikte onu da söylemiş olalım.
2: Evet, onu da Kopuk Bağlar hesabından da, Instagram hesabından da paylaşacağız, hatırlatmış
1: belki
2: olalım.
1: Belki yeni bir programımız da olur hocam. Evet,
2: tabii yani. Aliye Hoca bizim daimi konumuz olacak artık.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Tılsımlı bir program oldu gerçekten. Çok teşekkürler. Evet, evet. Bütün tuşlara bastık. Evet. Bütün tanrılar, bütün, evet, koruyucu, her şey.
0: Bütün tarihe evet, bir bakış yaptık, evet. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Destekçimiz Ali Alkım Özdizbay'a da
2: kendisine çok selam yolluyoruz. Selam, evet.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the natty bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natty bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Agora.
4: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
3: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

Adagio dan prestoja. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç, yeni bir Adagio'dan Presto'ya programımızda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere 19. yüzyıl romantik dönem Alman bestecisi Johannes Brahms'tan iki sonat getirdim. Bestecinin ilk dinleyeceğimiz eseri Opus 99 Fa Majör 2 numaralı violonsel sonatı. 1886'da tamamlanan dramatik ve rapsodik bir anlatım içeren bu sonatın orkestral bir tınısı vardır. Violonsel kendi doğal kalın ses bölgesinden çıkarılmış, piyano ile birbirlerine daha yakın bir denge sağlanmıştır. Brahms her bölümde birbirinden farklı ve olgun, buna rağmen kendi içinde duygu patlamaları da olan bir tema geliştirir. Allegro vivace. Canlı ve çabuk tempodaki birinci bölüm 3/4'lük ölçüde fa majör tonda piyanonun tremololardan, kırık akorlardan oluşan renkli ve hareketli girişiyle hemen orkestral bir hava oluşuverir. Ardından violonselin girişiyle bu atmosfer güç kazanır. Hemen baştaki fa majörden fa minöre geçiş kontrast bir tını ortamı hazırlar. Violonselin karanlık tremoloları üzerinde piyanonun armonik değişimlerle yarattığı yeni bir bölüm oluşur ve fa majör, do majör ve la minör tonlarını dolaşarak ilerler. Adagio affettuoso, ağır ve tutkulu. İkinci bölüm 2/4'lük ölçüde ve fa diyez majör tondadır. Sonatın en etkileyici ve çekici kısmıdır. Beethoven'ı anımsatan bir ezgiselliğe sahiptir. Solo violonsel ön plandadır ve piyanoda ona ince ve renkli bir birliktelikte bulunur. Orta bölme fa majör tondadır. Allegro passionato, hızlı ve tutkulu 3. bölüm 6/8'lik ölçüde ve fa majör tonda. Scherzo, şakacı bir karakterde ve huzursuz bir atmosferdedir. Piyanonun çok kez öne çıktığı bölüm, fantastik bir gece müziği gibi şaşırtıcı armonisiyle ve şiddetli senkoplarla gelişir. Ancak orta bölme trio, zengin modülasyonu, koyu açık tını kontrastları ve içtenlikli melodik yapısıyla havayı yatıştırır. Allegro molto, çok hızlı tempodaki 4. bölüm 4/4'lük ölçüde ve fa majör tondadır. Ünlü Alman halk şarkısı olan Ich hab mich ergeben, kendimi teslim ettim şarkısını tema olarak alan neşeli bir havadadır. Robert Hausmann'a ithaf edilen sonat ilk kez 24 Kasım 1886'da bizzat Hausmann ve Brahms tarafından Viyana'da dinleyici karşısına çıkar. Aosta Konservatuarı cello bölümünde profesör olan Matilda Coyart ve Turin'deki Giuseppe Verdi Konservatuarı'nda nota okuma profesörü olan piyanist Stefano Ligorati seslendiriyorlar.

Affet Tuğ'u tutunamadığım ilk bölümün ardından Brahms'ın yine 1886'da bestelediği bir başka sonata kulak vereceğiz şimdi de. La Majör Opus 100 2 numaralı violin sonatı. Besteci eserini bugün Brahms rıhtımı olarak bilinen İsviçre'nin Mesire yerlerinden Thun Gölü kenarında bestelediği için bu sonatı

yaptı. Tuğun ve ayrıca Meistersinger, usta şarkıcı adıyla da anılır. Brahms 1886 yazını Tuğun Gölü kenarında geçirirken şarkıcı Hermine Spies'in kendisini arkadaşlarıyla beraber ziyaret edeceğini haber alınca Spies'in onuruna bu sonatı ve iki de Lied bestelemeye karar verir. Allegro Amabile, neşeli ve cana yakın tempodaki birinci bölüm, adı gibi sevimli bir bölümdür. 3-4'lük ölçüde ve La Major tondadır. Bu bölümde temalar adeta birbirine doğru akarak iki enstrüman arasında bir etkileşim yaratırlar. Brahms'ın eserini bestelerken neler duyumsadığını bu bölümde hissetmek mümkündür. Sonatın karakteri önce piyanonun 4 mezürlük girişinde duyulur. Bu canlı tema keman tarafından bir yankı gibi tekrarlanır. İki kısa girişten sonra keman 21. mezürde temayı tümüyle ele alır. Daha sonra mi majör tondaki lirik ikinci tema Brahms'ın Wie Melodien, Melodiler gibi adlı Lied'ine çok benzer ve bu temada yine önce piyano sonra da kemanla ağır bir valsin ritmik akışında duyurulur. Andante Tranquillo, ağır ve sakin tempodaki ikinci bölüm bir Lied havasında ve Fa majör tonda 2-4'lük ölçüde başlar. Brahms daha sonra bu bölmeye karşıtlık oluşturacak bir quasi scherzo, scherzo benzeri vivace yani canlı tempoda 3-4'lük ölçüde ve re minör tondaki bölmeyi ekler ve sevimli bir hava yaratır. Her bölmede andante ve vivace 3'er kez tekrarlanır. Allegretto grazioso quasi andante, ağırca ve zarif tempoda olan 3. ve son bölüm La majör tonda ve 4-4'lük ölçüde bir rondodur ve özellikle şık bir şekilde çalınır. Romantik eserler için alışılmadık bir yapıya sahiptir. Bu bölüm rondo formundadır ve bir legato ile başlar. Bölümün ortasında duygusal bir patlama yaşanır ve ardından tekrar sakinleşir. Ezgisel unsurların egemen olduğu bu bölüm kemanın en kalın teli olan sol telinde duyurulan dolgun sonaritedeki melodik temaların karşıtlığıyla daha da güç kazanır. Duygusal derinliği fazla olan final ustaca geliştirilmiş bir koda ile sona erer. Eser ilk olarak Viyanalı violinist ve besteci Baba Josef Helmesberger ve Brahms tarafından 2 Aralık 1886'da Viyana'da dinleyiciye sunulmuştur. Müzisyen bir aileden gelen ve 4 yaşındayken kemana başlayan, üstelik 1970 yılında 23 yaşındayken Paganini yarışmasında ödül kazanan başarılı violinist Thomas Goldschmied'e piyanoda Dietmar Löffler eşlik ediyor.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, bugün Johannes Brahms'ın iki sonatına yer verdiğimiz programımızı Fransız yazar Anaïs Nin'e ait bir söz ile kapatmak istiyorum. Yaşamı zorlama, bırak her şey usul usul gelişsin. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Buruk.
0: Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi yeni vizyon filmleri, gösterim haberleri ve başka sinema dünyasından haberlerle karşınızdayız. Programımızı da haftanın filmlerinden birinden bir parçayla açtık.
1: Catherine Lagaya seslendirdi. How Far I'll Go. Bu hafta vizyona giren Moana filminin parçalarından biri. Lin-Manuel Miranda imzasını taşıyor. Filmin orijinal müzikleri ilk filmde olduğu gibi. Evet, Moana serisi bu sefer canlandırma değil, bir gerçek oyuncularla kanlı canlı karşımızda.
0: Evet, bu son zamanlarda zaten çok sık yapılan bir şey. Disney'nin popüler animasyonlarını oyuncularla çekmesi. Bu en hızlı yaptıkları olmuş. 10 sene içerisinde hemen live action'a geçilmiş. Bu sayede de Dwayne Johnson bu sefer seslendirdiği rolü canlı olarak karşımızda sahneliyor. Moana karakterini Catherine Lagaya canlandırıyor. John Tui de filmde yer alıyor. Hikayeyi zaten Moana'ya merak duyanlar biliyordur ama biz yine de özetleyelim. Pasifik adalarında geçen bir hikaye. Moana genç bir kız. Maui, Dwayne Johnson'ın canlandırdığı da bir yarı tanrı beraber bir maceraya çıkıyorlar işte şeyden okyanustan gelen bir takım güçleri var işte birlikte. Bu filmlerde genelde olduğu gibi yaşam alanlarını, dünyayı korumak, kurtarmak için. Tatlı bir filmdi Moana başında. Zaten hani Lin-Manuel Miranda şimdi de dediği gibi demin müziklerini yapmıştı. Bu filmi de Thomas Cale yönetiyor. Thomas Cale Broadway'den gelen bir yönetmen. Bu ilk uzun metraj filmi. Ve hem In the Heights hem de Hamilton'ın yönetmeni tiyatroda. O yüzden Lin-Manuel Miranda ile çok uzun bir geçmişi de var.
1: Evet, Moana'nın orijinal canlandırma filminde Moana karakterini seslendiren Oli Caravaggio'nun da bu filmde başrolü oynaması söz konusu olduğunda kendisi artık arkadan gelen yeni gençlere yol açmak adıyla hani bunu ben yapmak istemiyorum deyip yapımcı olarak pozisyonunu koruyor. Bu sayede de Catherine Lagaya seyircilerle buluşuyor. Orada da güzel bir dayanışma görüyoruz. Hani benim yüzüm her yerde var ama yeni yüzler de lazım. Sayımızın artması lazım yaklaşımıyla. Moana'nın bugün vizyona giren versiyonu önceki filmler kadar hani özellikle orijinal Moana kadar iyi eleştiriler almasa da yine de bu hafta itibariyle çocukların özellikle kız çocukları için bence çok da ilham verici bir karakterin yeniden beyaz perdeye dönmesi açısından önemli.
0: Evet, bu haftanın bir başka filmi The Birthday Party, Doğum Günü Partisi. Miguel Ángel Jiménez yönetmiş, İspanyol yönetmen. Başrollerde Willem Dafoe, Vic Carmenson ve Emma Suarez yer alıyorlar. Bir romandan uyarlanmış, Panos Karnezis'in romanından. 70'ler jet sosyetesinde geçen bir hikaye. Çok zengin bir Yunan, armatördür herhalde Yunan zenginleri öyle oluyordu 70'lerde. Kızının doğum gününü özel adasında kutluyorlar ama tabii ki bu tip aile hikayelerinde olduğu gibi işler biraz karışıyor.
1: Zaten 70'ler jet sosyete Yunanlı milyoner deyince Onassis geliyor herkesin aklına. Biraz ona benzer bir karakter anladığım kadarıyla. Willem Dafoe canlandırıyor. Zaten Willem Dafoe neyi canlandırsa oluyor. Hani genel olarak diyebiliriz. Burada da gayet Onassis benzeri bir karaktere can vermiş. Locarno'dan gelen bir film bu, değil mi? Dünya
0: Geçen sene Locarno'da gösterilmiş büyük yani ana yarışmada değil ama meydandaki izleyici yarışmasına giren filmlerden bizde de bir sene kadar rötarla vizyonda. Aile bu haftanın teması. Aile haftası. Çünkü bir de Evil Dead Burn, kötü ruh, cehennem ateşi var bir aile filmi olarak.
1: yani işte şey. Her türlü kötülüklerin anası da aile denir ya.
0: Filmin fragmanı diyor bunu. Açık açık. Çünkü buradaki aile kayınlar ama öyle bir şey var. Ya. Sebastian Vanicek yönetmiş. O da Fransız bir genç yönetmen. Bu Fransızlar son zamanlarda korku filmlerinde bayağı bir ses getirmeye başladı. Başrollerde Süheyla Yakub, Hunter Duhan, Lucien Buchanan ve Errol Shen yer alıyorlar. Yani Evil Dead serisini bilenler zaten bol kanlı, revanlı, şiddet, vahşet bekleyeceklerini biliyorlardır. Burada da kocasını yeni kaybetmiş bir kadın teselli bulma amacıyla kayınlarının yanında uzak evlerine gidiyor ama aile yavaş yavaş bir takım iblislere dönüşmeye başlayınca aile ve evlilik kavramları tabii biraz sorgulanıyor.
1: Evet, bu da haftanın büyük bütçeli korku filmi diyelim. O Sam Raimi'nin Evil Dead serisinin artık yeni ellerde hayatına devam etmesinin.
0: Evet ama Sam Raimi kendi seçmiş Vanicek'i bu film için. O yüzden hala yapımcı olarak zaten franchise
1: Duruyor.
0: içinde yer alıyor.
1: Bu hafta bir de ilginç bir film var. Aksiyon, tarihi aksiyon filmi. Tam böyle senin sularında Melis bu. Böyle tam yapım, üretim ve politik ekonomi açısından analiz edilmeye çok müsait.
0: Evet,
1: Geldik,
0: film olarak ne
1: inceledik.
0: kadar ilginç bilmiyoruz.
1: Desert Warrior, Çöl Savaşçısı.
0: Rupert Wyatt yönetmiş, İngiliz yönetmen. Ayesha Hart, Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sam Buajila, Charlton Copley ve Hasan Masoud gibi çok uluslararası bir kadrosu var. Ve bir Suudi Arabistan yapımı. Şimdi bir iki hafta önce bir Arapça Suudi Arabistan yapımının şimdiye kadar yapılmış en pahalı Arapça film olduğunu söylemiştik. Bu ondan da büyük bütçe. 2021'de çekilmiş ama işte bir takım yapım problemleri, bir takım kavgalar nedeniyle anca vizyona girmiş ve de pek de iyi iş yapmamış. Yani çok büyük zarar etmiş. Ama geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi bu Suudi Arabistan'ın sinemaya müthiş bir para akıtıyor olması çok ilginç bence. Yani bir yandan da şu kadroda Suudi Arabistan'dan kimse yok. Yani oyuncu da yok. Yönetmen zaten yok. Hani biz parayı verelim, siz bir şeyler yapın, bizim adımızı böyle biraz güzelleştirin. Kültür merkezi olalım gibi bir şey var. Pek işlememiş yani.
1: Evet, bu anladığımız kadarıyla şeyle, sükutu hayalle tamamlanmış bir proje diyebiliriz. Bizde de ancak bu hafta vizyona giriyor.
0: Evet, evvelsi seneki pardon, Antalya'dan bir film var. Hatırladığım Ağaçlar. Erhan Tuncer yönetmiş, Hande Doğan Demir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven ve Umut Karadağ başrollerde. Bir kadın hamile ancak istemiyor ve intihar etmeye karar veriyor. Ama bunun sorgulanması işte eski bir arkadaşının yanına gidiyor. Bu sorgulanıp duruyor, sorgulanıyor, çok sorgulanıyor. Çok da fazla hatırlamıyorum, itiraf edeyim. 1,5 sene önce ben izledim bu filmi. Pek de övemeyeceğim. Böyle bir hani 80'ler, 90'larda fazla konuşulan, tırnak içinde entel diye insanların sinemadan soğuduğu bir stil vardı Türkiye'de. Ya o hala varmış. Böyle bir takım bunalımlar, sıkıntılar film boyunca sorgulanan. Yani tabii yine de neler yapıldı son 1-2 sene Türkiye'de derseniz bu onlardan biri merak edenler için onu da duyurmuş olalım.
1: Bakanlık destekli olduğunu görüyorum fragmanın başından. Bakanlık desteklerinin nasıl dağıtıldığına dair de bize bir takım indikatörler vermeye devam ediyor bu filmler. İki tane de korku filmi var, yerli korkumuz. İlki Sır Bedel. Caner Doğruyol ve İbrahim Ergün birlikte yönetmişler. Başrollerinde Mehmet Tokat, Erdem Topuz ve Ahmet Buran var. Ama mesela bir genç kadının hikayesi diyor. Oyuncular arasında onun adını yazmamış olmaları Çok anlamlı geldi.
0: Olur öyle.
1: Evet, bir diğer
0: Bu
1: korku filmi
0: filmimiz
1: de...
0: diğeri cinsiz korku filmi de var bu hafta.
1: Evet, Tatil adı da.
0: Yerli slasher.
1: Evet de tam tatile çıkmışken gençlere böyle filmler
0: Bir
1: izletmekte.
0: grup genç diye başlıyor.
1: Evet. Salın gençleri demek istiyorum.
0: Yönetmen Ömür Çalışkan, başrollerde Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayırgil. Bu biz fragmanı izledik ama fragman bile kendi içinde inanılmaz savruluyor. Böyle ben bayağı herhalde bu parodi diye izlemeye başladım. Çünkü çok eğlenceli, çok neşeli ve çok mutlu bir şekilde ve komedi gibi başladı fragman. Sonra slasher filmiymiş meğer. Hani tamam başında biraz eğlenceli olur gençler ama bu hakikaten cıvıt bir komedi gibi bir fragman başlıyor. Sonra da işte yıllar önce tatile gittikleri evde yıllar önce katledilen ailenin çocuğu bir yerlerden çıkıp hepsini öldürmeye başlıyor.
1: Peki. Ama gençler takılmayın bunlara. Tatile gidin, dinlenin, eğlenin. Bu filmlerin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bu hafta bir de yeniden gösterime giren filmimiz var. O da 2018'den geliyor. Ölümlü Dünya.
0: Evet, çok beğenilmişti o zaman. Epey bir popüler kültüre de damgasını vurmuştu. Filmden çeşitli klipler epey bir dönmüştü sosyal medyada. Ardından ikincisi de gelmişti. Muhtemelen o da tekrar vizyona girer. Ölümlü Dünya 8 sene sonra tekrar vizyonda.
1: Evet, şimdi bir müzik arası verelim ve haftanın yeni filmlerinden The Birthday Party, doğum günü partisinde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Zoe Mago'dan geliyor, Zitate Nasaspo.

0: Bu hafta vizyona giren filmlerden Birthday Party, Doğum Günü Partisi'nden geldi. Zoe Magoli'den dinledik. Zitaten Asas Po. Evet, vizyon filmlerimiz böyleydi. Apaçık Radyo'da, Sinefil'de, ama tabii ki vizyon alternatifleri de var. Biz önce bir takım platformlardaki filmlerle başlamak istiyoruz. Çünkü Yeşim size bir film övmek istiyor.
1: Evet, şu ana kadar bu yazın favori filmini yeni izleyebildim. Prime Video'ya geldi. The Sheep Detectives, Koyun Dedektifler. Bu hakikaten bu yaz şu ana kadar izlediğim, en sevdiğim film oldu diyebilirim. Ve de çok güzel bir aile filmi. Ama sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Yani biz çocuklarla izlemedik. Bayağı yetişkinler oturup izledik ve çok da keyif aldık. Burada yönetmen koltuğunda Kyle Ball da var. Ki kendisi oldukça sevilen bir takım animasyonların yönetmeni olarak da biliyoruz. The Lorax'ı yönetmiştim. Minion'ların yönetmenlerinden biri. Despicable Me 3'te yine ve Minions The Rise of Gru'da ortak yönetmenlerden biri. Dolayısıyla o açıdan rüştünü ispat etmiş bir isim. Ama senaryoda da yine çok iddialı bir isim var. Craig Mazin, benim de çok sevdiğim, takip ettiğim bir senarist olarak. Nereden biliyoruz derseniz, Chernobyl dizisini belki hatırlarsınız. Onun yaratıcısı, aynı zamanda The Last of Us'ın da yaratıcılarından biri. Burada bir kitaptan uyarlamışlar bunu. Leonie Swann'ın Three Bags Full'da. Ve müthiş bir kadrosu var, onu söylemem lazım. Bir gerçek oyuncular var, bir de koyunlar, koçlar ve kuzular var diyebilirim sürünün karakterleri. Onları seslendiren kadro inanılmaz zaten. Gerçek cismiyle gördüğümüz oyuncular Hugh Jackman. Zaten George Hardy adında bir çobanı canlandırıyor. Sürüsüne gönülden bağlı, son derece tatlı, onlara her akşam polisiye kitaplar okuyan bir çoban Hugh Jackman. Kasaba, orada bir cinayet işleniyor ve ondan sonra cinayeti çözme işi de George Hardy'nin sürüsüne düşüyor. Diğer oyuncu kadrosunda Nicholas Brown'u görüyoruz. Succession'dan hatırlayacağınız isim. Orada kalbimizi çalmıştı. Burada birazcık beceriksiz polis şeyini, polis memurunu canlandırıyor kasabada. Ona tabii Emma Thompson var, dediğim gibi orada bir avukat karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ama sürüyü seslendiren isimlere gelecek olursak her biri ayrı bir fenomen. Sürünün en zeki koyununu Julia Louis-Dreyfus canlandırıyor, Lily'yi. Ona eşlik eden diğer isimler Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Rhys Darby, Brett Goldstein gibi birbirinden şahane isimler var ve her biri de ayrı özel karakteri olan, hani tiplemeleri olan şeyler, koyunlar diyebilirim. Burada tabii hani bu koyunlar bir noktada dile geliyorlar. İnsanlar onların ne dediklerini anlamıyor ama onlar birbirlerine ne dediklerini anlıyorlar ve zannediyorum herhalde bu canlandırma teknolojilerinin en iyi kullanıldığı işlerden biri olabilir bugüne kadar izlediğim. Eğer hani kullandıkları şey tam olarak teknolojinin adını bilmiyorum ama hani yapay zeka içeriyorsa burada bir helal hoş olsun diyorum yapay zeka kullanımına. Bu şekilde kullanılması çok hoş. Çok zekice yazılmış da bir senaryo var. Yani bir taraftan polisiye dedektif hikayesi ama hani bağlılık, arkadaşlık, dostluk, aile olma, o komünite bağları ama bir taraftan da çıkarların söz konusu olduğu bir dünyada nelerin önceliklendirilebileceği ve hangi koşullar altında bir cinayet işlenebileceğine dair de çok hoş. Hani süresi, anlatımı, her şeyiyle beni aşırı mutlu eden bir film oldu. The Sheep Detectives bu yaz. Ben o yüzden hani gönül ferahlığıyla herkese tavsiye ediyorum Prime Video'da.
0: Evet, onun dışında Mubi'ye de Temmuz'da yeni gelen iki film var. Onları da söyleyelim. Henüz izlemediğimiz İyi Erkek Yok, No Good Man. Bir Afganistan Film Afganistan'dan geliyor. Şahbanu Sadat hem yazmış hem yönetmiş hem başrolünde oynuyor. Çok da iyi eleştiriler aldı. Berlin'de premierini yapmıştı. Bu ay itibariyle Mubi'de. Ayrıca eskilerden Amores Perros, Paramparça, Aşklar Köpekler tekrar geliyor. Onca yıl sonra böyle bütün o kesişen hayatlar hikayelerini başlatan film olarak hatırlıyoruz kendisini. 10 Temmuz itibariyle, bugün itibariyle Mubi'de tekrar izlemek isteyenler için Iñárritu'yu dünya çapında meşhur eden, aynı zamanda Gael García Bernal'i de iyice yıldızını büyüten film, tekrar izlemek isteyenler için.
1: Evet, şimdi bir müzik arası verelim yine ve Sheep Dedectives'de kullanılan çok sevdiğimiz bir şarkı var. The Proclaimers'dan geliyor 500 Miles.

0: The Proclaimers'dan dinledik. 500 Miles daha önce başka filmlerde de duyduğumuz bir parçaydı. Henry and June özellikle sanırım zamanında çok meşhur etmişti. Şimdi de The Sheep Detectives, Koyun Dedektifler filminde kullanılmış. Yeşim çok tavsiye etti. Kaçıranlar için programın şimdiye kadarki kısmını ben de bu hafta sonu öncelikli izleme listeme koydum zaten.
1: Hatta şey olarak diyebiliriz, pazar sabahı hani ailece izleme filmi.
0: Bunun dışında bir takım gösterim programları da var. Yazın bazı mekanlar kapandı ama devam edenler var. Mesela yarın Salt'ta kısalar var. Şu Gözenekli Yeryüzü programı içerisinde yerin yüzü, yüzleri başlığı altında. İstanbul Experimental işbirliğiyle yapılıyor. Deneysel sinema sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bitki, ağaç ve onların dünyası hakkında çeşitli deneysel filmler ve de deneysel derken metotlar da deneysel. Sadece hani çekilmiş, kurgulanmış değil. Doğrudan filmlerin bitkilerin film malzemesiyle, interaksiyonuyla üretilmiş filmler de var arada. Bu tip böyle bir sinemanın malzemesi ve teknolojisiyle ilgilenenler için özellikle tavsiye ederiz. Salt Beyoğlu'nda, yani Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Salt, ben onları karıştırıyorum bazen. Yarın saat 15'te.
1: Evet, bu hafta bir diğer gösterim programı da Beyoğlu Sineması'nda devam ediyor. Bu akşam Beyoğlu Sineması'nda sinemamızın öncüleri seçkisinden Dracula İstanbul'da'yı izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz sezon boyunca Sinematek'te restore edilmiş kopyası gösterilmişti. Mehmet Muhtar'ın kült filmi bu akşam saat 7'de Beyoğlu Sineması'nda izlenebilir. Ayrıca yarın saat 3'te ise Orhan Elçi'nin yönettiği Uçan Daireler İstanbul'da var. Fantastik gösterimler devam ediyor. Pazar günü çocuk matinesinde ise saat 3'te Uçan Halı ve Kayıp Elmas filmini izleyebilir çocuklar.
0: Yine İBB Kültür'den başka yerlerde gösterimler var düzenlenen. İPA Kampüs Havuz'da geçtiğimiz sene gibi bu sene de sinema akşamları düzenleniyor. Bu akşam saat 8'de Notting Hill gösterilecek. Romantik komedi severlere hemen en klasiklerden önerelim. Pazar akşamı ise iki tane ayrı program var. Avcılar Sahil Parkı'nda 2 sene önceki Antalya'da en iyi filmi alan Mukadderat filmi gösteriliyor. Çocuklar için de ayrıca bir film var. Şarkıcı Balina filmi.
1: Florya evet, Sahil. Önce çocuklarla başlıyor. 7'de çocuk filmi gösteriliyor. Onun üzerine 9'da yetişkinler için Mukadderat oynayacak.
0: Evet. Florya Sahili'nde ise yine çocuk matinesiyle başlıyor. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin. Sonra da çok sevdiğimiz filmlerden Wim Wenders'in Buena Vista Social Club'ı gösterilecek.
1: Evet, Buena Vista Social Club bir ara ülkemize de zaten gelip konser vermişlerdi. Birkaç yıl boyunca her yaz adeta hayatımızın arka planında çalan fon müziği gibiydi. Hala eski güzelliğini taşıyor.
0: Caz festivali de biterken belki hani buradan devam edilebilir.
1: Evet, şimdi bu gösterim için biz de Buena Vista Social Club'dan çok sevilen şarkılarından birini dinleyelim. Dos Gardenias geliyor.

0: Buena Vista Social Club'dan dinledik. Dos Gardenias, Buena Vista'yı özleyenler için pazar akşamı Florya'da gösterilecek. İBB Kültür'ün Instagram sayfasından bilgileri edinebilirsiniz. Evet, bu hafta bir de tabii Emmy adaylıkları açıklandı.
1: Evet, Emmy adaylıkları yani Amerika'nın televizyon ödülleri diyoruz Emmy'lere ama aslında dünyaca hep beraber oturup izlediğimiz için hepimizin ödülleri bir taraftan da.
0: Evet, bir de oyunculara baktığımızda zaten dünyanın dört bir yanından isimler yine karşımızda. Bir de tabii komedi, drama ve kısa diziler şeklinde üç kategoride hepsinde ayrı ayrı kategoriler olduğu için çok kalabalık bir adaylık listesi var.
1: Bir de tabii biz sadece hani daha dizilere falan bakıyoruz. İşin daha reality televizyonu, variety şovları, şusu busu ve alt teknik kategorileriyle Emmy'ler sayfasına girip bakarsanız çok fazla kategori olduğunu göreceksiniz.
0: Evet, ama biz ana kategorileri sizle paylaşalım. Geçtiğimiz hafta epey konuşuldu. HBO için çok iyi bir liste bu. HBO en büyük 3 adaylık zaten HBO'dan geliyor. The Pitt ve Hacks hem dramada hem komedide en fazla adaylığı alan iki dizi de HBO'dan. Drama adaylarının diğerleri ise The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses ve Your Friends and Neighbors.
1: Evet. Komedi kategorisinde de Melis'in dediği gibi Hex en çok adaylığı aldı. Ama orada da yine kalabalık bir liste var. Abbott Elementary burada artık gediklisi oldu. Her sene adaylığı devam ediyor. Önceki yılların kazananı The Bear yine aday. Margo's Got Money Troubles bu yeni dizilerden biri. Nobody Wants This ikinci sezonuyla. Only Murders in the Building devam ediyor o da adaylığına. Shrinking ve de bu yıl ilk girişini yapan ve çok beğenilen Widow's Bay var. Bu da komedi korku kategorisinde Matthew Reeves'in başrolünde olduğu bir dizi.
0: Matthew Reeves'in çift adaylığı olduğunu da söyleyelim. Burada beklentimiz tabii artık Hacks finalini de yaptı. Artık The Bear yerine en iyi komediyi alır diye düşünüyoruz.
1: Burada sürpriz biri yaparsa o da Widow's Bay olur gibime geliyor.
0: Kısa dizilerde, antoloji dizilerde ise All Her Fault, The Beast in Me, Beef, DTF St. Louis ve Love Story John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette yer alıyorlar. Burada da Love Story kültürel olarak çok etkisi oldu. Özellikle sosyal medyada 90'ların böyle hem de nostaljisi yaşanırken hem ondan faydalandı hem onun artmasına da bence katkıda bulundu. Böyle bir 90'lar New York'u ile artık tutkuncasına ilgilenen bir genç jenerasyon var anladığım kadarıyla. Ya 90'larda biz oradaydık, fena değildi ama her şey de o kadar güzel değildi.
1: O kadar da abartmayalım diyoruz.
0: Evet, yani oyuncu listeleri zaten kaç senedir dediğimiz gibi Oscar'lara bakmakla çok farklı değil. İşte Gary Oldman'lar, Mark Ruffalo'lar, Chase Infinity, çok tanındık isimler, çok
1: Zendaya.
0: popüler oyuncular. Zendaya. Eskiden çünkü hani televizyon böyle biraz hor görülen bir alanken artık o kalmadı ve de her kategoride aslında çok yoğun bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bu sene ilginç olabilecek şeylerden biri de bu A Limited and Anthology Series ya da film kategorisinde en iyi erkek oyuncu da Riz Ahmet'i görmek hoşuma gitti. Daha önce de bahsetmiştim The Bait dizisi. Bu sene bence daha arka planda kalan hem azınlık ve o ırk ilişkileri üzerine çok ilginç bir bakış açısı getiren hem de James Bond franchise'ıyla aktif olarak iştigal eden bir dizi olarak buradan Riz Ahmet'in görülmüş olmasına bir şapka çıkarmak istiyorum. Beklemiyordum bu kadarını ama güzel olmuş, yakıştı.
0: Variety, varyete dizilerinde ise her zamanki olağan şüpheliler, ama burada da hani herhalde kimin alacağı çok belli. Çünkü işte The Daily Show, Jimmy Kimmel, John Oliver, Saturday Night Live derken onların arasında Late Night with Stephen Colbert de aday ve geçen sene çok gürültülü bir şekilde sona erdi, bildiğiniz gibi CBS Trump'ın arzuları doğrultusunda Stephen Colbert'in şovunu bitirdi.
1: Evet, Stephen Colbert'in sahnede ödülünü alıp artık hani o kapanış konuşmalarından birini yapmasını bekliyoruz. Bir de canlı yayınlanan o varyete özel yayınlarında ki bunlar genelde ödül törenleri oluyorlar. İşte Tony ödülleri, Grammy ödülleri, Altın Küreler, Oscar'lar, onların karşısında çok kuvvetli bir aday var. O da Super Bowl Halftime Show'un bu seneki yıldızı Bad Bunny'ydi. Ve Bad Bunny 9 adaylık alarak bu şovla, yani bu Super Bowl şovu 9 adaylık alarak da bir rekor kırmış oldu. Bu şeyler, şovlar arasında daha önce çeşitli yıllar aday olmuşlar. Sadece bir kere kazanmış Super Time Halftime Show. Evet, o da 4 yıl önce Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar ve 50 Cent'in hepsinin beraber çıktığı şov. Bir sürü büyük ismin bir arada olduğu şov kazanmıştı. Burada Bad Bunny esas ana isim olarak bu ödülü alacak gibi gözüküyor. Zaten bu seneki turnesiyle de bu yazın en çok konuşulan sanatçısı olmayı başardı.
0: Evet, yani tanımayanlar için de Bad Bunny Super Bowl şovundan sonra tanınır bir isim haline geldi. Super Bowl şovu giderek daha büyük bir hale geliyor. Son 7 yıldır her sene bu varyete canlıda adaylığı var Emiler'de. Yani ondan önce de çok büyük şovlar yapılıyordu ama artık iyice boyutları aşmış durumda. Bad Bunny de izlemeyenler için hararetle tavsiye edelim. YouTube'da var. Sırf kurduğu sahne ve yarattığı dünya için bile 15 dakikalık bir maç arasında neler yapılabilir görmek için bile izlemeye değer, ki onun çok ötesinde Trump karşıtı bir siyasi duruş olarak da bir şov tasarlamış ve zaten şarkıları çok eğlenceli, bir sahnesi çok eğlenceli, orayı o zaten cepte diyerek geçelim.
1: Şovun kendisi ve turnesi de zaten bir taraftan sinemayla çok iç içe geçmiş bir hali var. Onu da söylemem lazım. Ben de Haziran ayında Madrid'de bir konserini izleme şansım oldu. Son albümü, bu turneye adını veren David Hirarmas Fotos, daha çok fotoğraf çekmeliydik. Zaten bir kısa filmle ilk olarak dünyayla bir araya geldi. Puerto Rico'nun en büyük sinemacısı Jacobo Morales'le çekilen bir kısa filmle başlıyor. Konserin ortasında da zaten Morales'ten o şeyin kısa filmden parçaları izliyoruz. Bad Bunny'yi sinemada da göreceğiz daha yakında, daha başka rollerde diye bahsetmiştik daha önce de.
0: Evet, yakın zamanda proje duyurulmuştu. Bir başrolde yer alacak bir Porto Rico yapımında ve Porto Rico tarihinden önemli bir karakteri canlandıracak. Biz de o zaman madem böyle bir vesile oldu, bir Bad Bunny çalalım. Demin Yeşim'in söylediği David Hirarmas Fotos, ya da kısa adıyla DTMF geliyor.
1: O zaman vedamızı da şimdiden edelim. Bad Bunny'ye geçmeden önce Benito Antonio'ya. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Yok Oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
3: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
2: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok Oluş'ta karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rauf Kösemen'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Bu Temmuz'un bu ayın başında Nature'da birkaç tane yazı çıktı, makale. Bilime olan güven kayıp mı ediliyor diye dünya çapında yapılan çalışmaları da refere ederek. Ama sadece bir makale değil, birkaç tane ayrı ayrı başlıklarla yazılmış. Yanılmıyorsam 4 taneydi. Bir tanesi işte insanlar bilime olan güvenlerini mi kaybettiler? Veriler şaşırtıcı bir hikaye anlatıyor diye başlık yapılmış. Bir tanesinde halkın katılımı için 6 tane yol diye sunulmuş. Ama temelde olan şey dünya insanlarının tırnak içinde bilime olan güvenlerinin azaldığı beklentisi içinde yazılmış çalışmalar ve bunların makaleleri. Öncelikle şey söyleyeyim. Evet, bir miktar azalma var ama hala bilime olan güven en çok güvenilenler arasında yukarılarda yer alıyor. Bir kere önce onu söyleyelim. Yani bu en azından iyi bir şey. Bunu baştan bir belirtelim. Çok güveniyorum diyenlerin sayısında biraz azalma olduğu söyleniyor. Ama yine de güven var. Peki biz teknoloji ağırlıklı program yapan bir ekip olarak bilimi nereye koyacağız? İki boyuttan bakmak istiyoruz bu konuya. Bir tanesi gerçekten teknolojinin temelinde yatan en önemli güç bilimsel çalışmalar. Bunu çok iyi biliyoruz. Teknolojik çalışmaların, teknolojik gelişmelerin temelinde yatan ikisi aynı şey değil ama bilimsel çalışmalardaki ilerlemeler teknolojideki ilerlemelere de çok büyük bir güç veriyor. İkincisi de bu bilimle olan kavganın temelinde teknolojinin diğer bir ayağı iletişim teknolojileri yer alıyor açıkçası. Ve yine baştan söyleyelim, iletişim teknolojilerini de elinde tutanların bayağı çıkarına yol açan bir bilimden uzaklaşma, bilime daha az güvenme gibi bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan biz bu her iki açıdan da gündeme getirmeye çalışacağız. Öncelikle Donald Trump'ın geçen sene söylediği bir cümle var. Onu belirterek başlayalım. Gün geçtikçe bilim insanlarının kamu yararına daha az çalıştıklarını görüyoruz. Onların kamu yararına çalıştığına inanmıyorum demiş idi geçtiğimiz sene. Ve bunun arkasından da tabii sıkı bir şekilde bilimsel çalışmalara ayrılan payların azaltıldığını, savaş temelli çalışmalar hariç, onu bir kenara koyalım. Birçok tıp çalışmasının ve birçok diğer alanlardaki çalışmaların, hatta bazı uzay çalışmalarının bile fonlarının kesildiğini biliyoruz. Bunlara da yol yapmak için bilim insanlarının kamu yararına çalıştıklarına inanmıyorum gibi bir, ne diyeyim, kamuoyunu ikna edici bir cümle kullanmış idi. Tabii en çok bildiğimiz, en çok gündeme gelen tartışma Covid zamanında olmuştu malum. Aşılar üzerinden çok büyük bir tartışma yaratılmıştı. Aşıların Big Pharma'nın, büyük ilaç şirketlerinin oyunu olarak gündeme getirilmiş. Peşinden de aslında daha kötü sonuçlara yol açan çocukluk çağı aşılarına karşı büyük bir antipati geliştirilmiş idi bütün dünyada ve yine burada biraz önce söylediğim gibi iletişim teknolojilerini tırnak içerisinde kendi çıkarları için kullanan siyasal grupların burada etkili olduğunu söylemek mümkün. Çok fazla çocuğun hala bu işten zarar görmekte olduğu söyleniyor. Gerçi bundan birkaç yıl öncesi kadar fazla haber gelmiyor şu anda. Belki de insanlar yavaş yavaş uyandılar neyin ne olduğunu. Ama bu bilime güvenmemek, bilim insanlarına güvenmemek Nature'ın da üstüne makaleler yazmasını gerektiren önemli çalışmalara da, Nature dergisinin çalışmalara yol açıyor. Evet, Birkaç cümle de senden alayım hadi.
3: Şimdi ben kışkırtıcı bir soruyla başlayayım. Acaba
2: Hadi
3: bilim insanları bilime güveniyor mu?
2: bakalım. Güzel.
3: Değil mi?
2: Evet.
3: Yani şundan dolayı bilim deyince şimdi sonuçta bilim insanlarının bilimsel faaliyetinden bahsediyorum. Neden de birkaç hafta önce konu etmiştik ya da birkaç ay önce diyelim. Biliyorsun bu yapay zeka işin içerisine girdikten sonra hakemli yani önemli hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin geri çekilme oranı yükselmişti. Dolayısıyla neyin nasıl yapıldığı artık çok önem taşımaya başladı ama bu konuda bir sürü tedbir almaya başladı dergiler.
2: Evet,
3: Artık
2: şöyle olmuştu Haluk. Yapay zeka ile yazıldığı için
3: yani
2: bu
3: sadece
2: makale.
3: ondan dolayı değil ama büyük ölçüde ondan yapay zeka ile fazla müdahale edilen makaleler, yapay zekanın fazla müdahale ettiği makaleler. Yani o her dergi yapay zeka kullanımının mümkün olduğunu ama bunun belirli kurallar ve koşullarla yapılması gerektiği ve bir etik çerçeve içerisinde bu koşulların, kuralların uygulanması gerektiğini söylüyor. Ve bunu da işte belirtilmesi de gerekiyor. Yani atıf yapmak gerekiyor yapay zeka. Dolayısıyla hani dergiler yapay zekanın bilimsel faaliyette kullanılmasına karşı değiller. Ama o kuralları böyle tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse bir tür hesap makinesi nasıl kullanılıyorsa onun gibi bir araç olarak kullanmak kaydıyla kabul edilebilir olduğunu söylüyorlardı. Ve özellikle sosyal bilimlerde falan bunun ihlal edildiği olgularla karşılaştık çokça. Yani
2: Çokça.
3: bunun yükseldiğini görüyoruz.
2: Evet. Peki bu bilim insanlarının bilimle kurduğu ilişkinin bir yansıması bence. Yani bir an önce puan toplamak üzerine kurulu bir sistemin.
3: Ona geleceğim. O eninde sonunda neoliberal üniversitenin bir tezahürü elbette. Bunun da altını çizmiştik ama detaylıca konuşacak vaktim de olmamıştı. Diğer pek çok konuda olduk gibi hep ileride konuşuruz diye aldım. İleri ertelemiştik. Ama burada bahsedilen halkın güvenini yitirmesi. Şimdi bu çalışma ilginç. Yani şöyle bir problem var. Bir kere şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle Trump'ın iktidara gelmesinden sonra ama sırf onunla da sınırlı değil başka ülkelerde de benzer şeyler yaşandı. Politikacılar yani iktidar daha doğrusu bu neofaşist iktidar silsilesi diyelim doğrudan doğruya bir kendi gerçekliğini kurma peşinde koştuğu için bunun önündeki en büyük engel olarak da bilimi gördükleri için bilimi degrade eden, onu küçümseyen, önemsizleştiren bir kapsamlı faaliyet içerisine girdiler. Yani bu bir yandan senin bahsettiğin gibi fonları kesmek, özellikle iklim yıkımı falan filan gibi konular hemen temas etmişlerdi. İkincisi, bilim insanlarının üzerinde neredeyse tamamen anlaştığı, oylaştığı diyelim, yine iklim yıkımı gibi konularda yok kardeşim böyle bir şey. Bunlar işte safsatadır, uydurmadır falan gibi bir propagandaya giriştiler ve bu açıdan da bilimi toplum nezdinde güvenilmez, inanılmaz, boş işlerle uğraşan bir grup insanın faaliyeti
2: Evet,
3: haline dedi.
2: değersizleştirme.
3: Evet, değersizleştirdiler.
2: Evet, burada gerçekten propaganda faaliyetini çok kullanıyorlar. Birçok
3: Evet.
2: açıdan, birçok yerde kullanıyorlar. Ve bilim insanlarının da, bilimsel çalışmaların da işte gene insanlık için olmadığını söylüyorlar. Ve burada sınıfsal çıkarlarının çok ön planda olduğunu bizler görebiliyoruz. Fakat bu çalışmada söylediği önemli bir şey var. Zaten bu insanların önemli bir kısmı kurumlara güvenlerini kaybetmişler. Aslında yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yine burada en az kayıp bilim kısmında. Fakat bilim yapan insanları elit olarak göstermek, toplumdan ayrı olarak gösterme propagandası da burada devam ediyor. Şimdi bütün o kurumları zaten tırnak içinde özellikle sağ popülist dilin çok kullandığı elit, bizden olmayan tanımı içerisinde bilim insanlarını da buraya koymaya çalışıyorlar. Propaganda faaliyetleri içerisinde. Bunu da sosyal medyayla çok fazla beslemeye çalışıyorlar. Senin söylediğin gibi tekrar altını çizeceğim. Kendi gerçekliklerini, gerçek olmayan hikayelerini, mitlerini
3: Sahte
2: gerçek
3: gerçek.
2: Evet, sahte gerçekliğin gerçek haline getirebilmek için, ki insan zihninin inanması onu bir gerçeklik haline, tırnak içinde, getirebiliyor. Ölüm tehlikesi birçok konuda, aşılarda olduğu gibi, çocuk çağı aşılarında olduğu gibi, ölüm tehlikesi barındırsa bile. Fakat bütün kurumlara olan güvenin azalması ilginç Haluk bu arada. Yani gene yapılan çalışmada mesela 2022-2023 yıllarında 68 ülkede yaklaşık 72 bin kişiyi kapsayan bir çalışma yapılıyor. 5 puan üzerinden oylama yapılıyor ve 3,6'lık bir güven hala var bilim alanına bir yandan da. Fakat sohbetin başında da söylediğim gibi, çok güveniyorum diyenlerin sayısında azalma olduğu söyleniliyor. Bu arada tabii güven kısmı Amerika'da siyasi yelpazeye de yerleştirilmiş. Amerika'nın sol kesimi diyebileceğimiz, hani öyle diye söylenen, demokratlarının çok daha yüksek bir güven taşıdığı bilime. Ama sağ kesim diyebileceğimiz cumhuriyetçilerin, bilime güvenlerin çok daha az, sağ eğilimli olanların daha az olduğu ortaya çıkıyor. Ben yine buradaki propagandanın orada çok çalıştığını görüyorum. Ve yine bu elit tanımıyla beraber değersizleştirme propagandasının da burada çalıştığını görüyorum. Tabii burada yine sınıfsal çıkar derken, işte en basitinden iklim çalışmaları için yapılan bilimsel çalışmaları tekrar koyalım. Bunu reddetmezsen, bunu yok saymazsan, bu konuda önlem almak zorundasın. Ve halk da sana niye önlem almıyorsun diyecek, ama reddederek, bilimin yaptığı şeyi değersizleştirerek, burada almadığın önlemi halk nezdinde kabul edilebilir hale getirme yönünde bir propagandanın işlediğini herhalde söylemek hiç de yanlış olmaz. Yine buradaki çalışmalarda ülkelerin bir sırası var. 5 üzerinden verilen oylarda ilginç bir şekilde en yüksek inanma 4,5'lara yakın, 5 üzerinden 4,5'lara yakın bir notlama ile Mısır ve Hindistan'dan gelmiş. Hatta Nijerya bile Avustralya'nın üstünde, Amerika ortalamanın üstünde, Rusya, Arnavutluk, hatta Japonya falan ortalamanın altında bilime inanan insanlar olarak, çoğunluk olarak çıkmış. Burada ilgimi çeken Almanya var. Almanya'nın da her ne kadar ortalamanın altında olsa da, yani biraz önce bahsettiğimiz 3,6'nın altında olsa da, yine de ne diyeyim, 3,4 ile falan güvendiklerini belirtmişler sonucunda. Almanya'nın tabii burada bir travması var. Talidomit faciası diye geçiyor. 1950'lerde bir kimya firmasının piyasaya sürdüğü, hamilelerdeki sabah bulantılarını gidermek için kullanılan mucizevi ve masum bir ilaç olarak sattığı bir ilacın, talidomidin, çok kısa süre içerisinde çocuklarda çok fazla miktarda sakat doğumlara yol açtığı, çocukların sakat olarak doğmasına yol açtığı tespit ediliyor. Ve Almanya'da Almanların, benim de konuştuğum bir sürü Almanın arkasında bu şey var. Bilimle kurulan bu ilişkide böyle bir travmatik kısım da var. Bunu da belirteyim, kenara koyayım. Bu tür sıkıntılar olabiliyor. Tabii dünya bilim tarihinde de bunun örnekleri bir sürü vardır.
3: Şimdi burada tabii birkaç nokta var. Yani bu aslında çok eskiden beri bağlanmış şey. Hatta çok böyle bilinen örneklerden bir tanesi ekonomi alanından geliyor. Reinhardt ve Rogoff, bu uluslararası iktisat alanında çok bilinen, makro iktisat konusunda çok bilinen ana akım iktisatçılardır. Bunlar 2010'da bir makale yayınlıyorlar. Çok etkili bir makale. Bu kemer sıkma programlarının da aslında destekleyen, işte onların böyle süratle yaygınlaşmasına da etki eden, küçük de olsa etki eden makalelerden bir tanesi bu. Şu yıllar sonra bir doktora öğrencisi bu makalenin verilerini kullanarak o makalenin yöntemi ve aynı software yazılımı da kullanıp sonuçları yeniden üretmek üzere. Bu, çünkü doktora derslerinde çok yapılan bir şeydir aslında. Yeniden ürettiğinde bakıyor ki farklı sonuçlar çıkıyor.
2: Evet.
3: Büyük bir tartışma çıkıyor falan. Ve Rogoff'la Reinhardt da kabul ediyorlar bunu. Ama Bu genel yaklaşımları, makalenin genel yaklaşımı açısından bir şey değiştirmeyeceğini söylüyorlar. Yani makalenin bütün amplik deli, yani veriye dayalı kısmının yanlış olduğu ortaya
2: Ortaya
3: çıkıyor
2: çıkmasına
3: ama
2: rağmen.
3: bunun ana fikrinin devam ettiğini, çok etkili bir fikir olduğunu falan söylüyorlar. Üstelik bu o kadar yüksek bir toplumsal etki yaratmış durumda ki, çünkü demin söylediğim gibi bütün kemer sıkma politikalarını gaz veren bir makale çünkü. Yani eğer o makale olmasaydı bu politikalar uygulanmayacak mıydı? Uygulanacaktı büyük ihtimalle. Ama bu bir destek yaratmak, daha bir kolay kabul edilmesini bilim, entelektüel dünyada daha doğrusu sağlamak gibi bir işlev görüyor. Şimdi sosyal bilimler açısından baktığımızda bu tür doğrudan doğruya insanların hayatına değen sonuçlara yol açabiliyor bu yanlışlar ya da hatalı şeyler. Özellikle bu olaydan sonra zaten büyük dergilerin, önemli dergilerin neredeyse tamamı tekrarlanabilirlik şartını koydular. Yani bir makale gönderiyorsanız o makalenin eğer bir şey kısmı varsa, amplik kısmı, veriye dayalı bir kısmı varsa, verileri ve o verileri kullanarak elde ettiğiniz sonuçları hangi kodlarla nasıl elde ettiğinizi, o kodları da içerecek şekilde yayınlamaya başladılar. Dolayısıyla aslında bütün makaleler sürekli kontrol edilir durumda şu anda.
2: Evet, tekrarlanabilirlik çok önem taşıyor
3: Çok
2: gerçekten.
3: önemli.
2: Zaten bilimsel bilgide de önümüzdeki haftalarda falan konuşmayı planladığım kısım burası. Yani bilim ne, bilimsel bilgi ne, biraz bunlardan bahsederiz. Burada tekrarlanabilirlik en önemli noktalardan biri. Aynı verilerle ya da işte aynı hipotezi başka alanda başka insanların da yaptığında benzer sonuçlara ulaşabilmesini beklememiz gerekiyor. Ve bunun da olabilmesi için bir an önce senin söylediğin gibi artık bütün çalışmaların verileri, hele şimdi internetin bu seviyeye geldiği bir dünyada bilim kendi içinde tedbirlerini almaya çalışıyor zaten. Bu tekrarlanabilirliği yapmak, denetlenmenin olabilmesini sağlamak için sadece çıktıları, sadece sonuçları, istatistikleri değil, ham verileri de saklamak ve paylaşmak konusunda büyük kararlar alındı. Bildiğim kadarıyla buraya doğru gidiyor iş. Yani sen bir çalışma yaptığın zaman Haluk, hele ben de mesela bu alanda bir çalışma yapacaksam senin verilerini de görebilmem, o verilerini belki ben de değerlendirmem mümkün oluyor artık. Bilim kendi içinde bir namusu var ve buna yönelik tedbirleri sürekli alıyor, almaya çalışıyor. Bilimsel çalışmalarda böyle bir yol izlenmeye çalışılıyor. Ama diğer taraflarda, yani bunun piyasaya dönen uçlarında işler karışıyor biraz tabii. Oralarda insanlarda bu tür soruların, acabaların artmasının sebebi de bir miktar o piyasayla olan ilişkilerinde yatıyor.
3: Şimdi tabii şöyle bir mesele de var. Yani bilime güven duyulması niçin önemli? Yine bu yaşamsal bir alandan örnekle gidecek olursak, mesela iklim yıkımı, değil mi? İşte sürekli veri üretiliyor, sürekli giderek daha da kötüye gittiğimizi, işte modellerle falan yapılan kestirimlerde artık bir varlık yokluk problemiyle karşı karşıya olduğumuzu, sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu bilim insanları gösteriyorlar. Dolayısıyla aslında bilimsel bilgi üretimine duyulan güven, kamusal kararların daha etkin ve amaca yönelik alınması için şart. Şimdi bu bilimsel faaliyeti değersizleştirme amacı güden girişimler, politik girişimler tam da buraya atak yapıyorlar zaten. Çünkü böyle bir çıpayı ortadan kaldırırsanız, onun güvenilmez bir kurum haline dönüştürürseniz, değersizleştirirseniz, o zaman problem ne kadar yakıcı olursa olsun kendi çıkarın doğrultusunda kamusal karar alma imkanına kavuşursun. Aksi halde bir de bilimsel verilere karşı bir argüman üretmesi gerekiyor politikacılığın.
2: Evet.
3: Şimdi işte bu yüzden de çok bilimi doğrudan doğruya hedef alan, onu değersizleştiren faaliyetler içerisine girmek durumunda kalıyorlar. Bu açıdan çok önem taşıyor aslında. Bir de şeyden de bahsetmek lazım. Yani bilim dediğimiz zaman ilk başta bu sosyal bilimler pek insanların aklına gelmiyor. Yani bu anket sonuçlarından bahsettin ya sen. Orada cevap verenlerin büyük ölçüde bilim dediği zaman ne anlıyorsunuz sorusuna verdikleri cevap hemen ilk ağızda medikal
2: Dedikal. Evet.
3: bilimler. Teknoloji yani böyle işte janjanlı teknolojiler, işte yapay zeka şu bu falan hani onların da bilimle bağını kuruyor. Ama hiçbirisi mesela sosyal bilim, iktisat falan gibi bir şey söylemiyor. Zaten çünkü o çok ideoloji yüklü bir alan.
2: Alan.
3: Öbür tarafta baktığımız zaman orada da aslında son derece ideolojik bir şey var. Yapı söz konusu temel bilim alanında. Ama sosyal bilimlerdeki kadar görünür değil. Yani ne bileyim iktisat meselesini tartışırken işte bir konuya birisi ak birisi kara dediğinde bu hiç de garip karşılanmıyor. Çünkü o şucu bucu falan gibi hemen bir ideoloji yüklü değerlendirme yapma imkanı ya da yapma ihtiyacı hissediyor insanlar. Ama öbür tarafta ya işte ne bileyim fizik alanında mesela ideoloji yükü doğrudan ve çok kolayca görünebilir bir şey değil. Dolayısıyla da aslında bu bir şeyden temel bilimlerden gelen sonuçların daha yüksek bir otorite yani otorite olarak kabul edilen bir merciden gelen sonuçlar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla o insanlar ya iklim yıkımı vardır, insan yapımıdır, bu işe tedbir almazsak durumumuz çok kötüleşecek ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız dedikleri zaman bunun aslında etkisinin bütün herkes tarafından aynı kabul ediliyor olması lazım. Ama çok ince ve uzun yıllara yayılan kapsamlı bir saldırıyla aslında bunların da ideolojik bir yönlendirme sonucunda elde edilmiş ve dolayısıyla çarpıtılmış bilgi ve veri olduğunu ve sonuç olduğunu toplumun kafasına yaygınlaştırdı. Zaten o ankette sen de altını çizdiğin gibi demokratlarla mesela Amerika için yapılan
2: Evet.
3: ankette demokratlarla cumhuriyetçilerin bilime olan güvenleri bir timsah ağzı gibi. Yani
2: Aynen
3: Demokrat Parti'ye
2: aynen.
3: oy verenler aşağıya doğru şey yukarı doğru giderken güvende yukarıya doğru daha yüksek güven düzeylerine sahipken Cumhuriyetçiler çok daha düşük güven düzeyine.
2: 2020'de Cumhuriyetçilerde ve Demokratlardaki güveni karşılaştırmışlar. 2020'de %85 iken bilime güvenen cumhuriyetçi grupta 2025'te %65'e düşmüş. Demokratların güveni ise %91'den %90'a neredeyse hiç değişmemiş bu süre içerisinde.
3: Bir de
2: Evet.
3: tabii bunun da son yıllardaki bu düşüş, diyeyim, dramatik düşüşün açıklayacak şeylerden bir tanesi olabilir. Trump iktidara gelmeden önce yani ilk iktidarı gelişiyle ikinci iktidar dönemi içerisinde arasında sürekli bilime saldırılarda bulundu. İktidara geldikten hemen yani seçim kampanyasının da bir parçası haline getirdi bu saldırı. İşte fonları keseceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Ondan sonra da iktidara gelir gelmez de kesti. Tabii buna karşı bilim dünyasında bir tepkisi oldu. Stand-up hareketi başladı bilimde. Ve Trump politikalarına karşı doğrudan cepheden bir ideolojik sayı, yani mecburen ideolojik olması da gerekiyor. İdeolojik bir müdahale de bilim dünyasından gelmeye başladı. Dolayısıyla bu cumhuriyetçilerin neden bilimden uzaklaştıklarını açıklayan bir başka faktör olarak da değerlendirilebilir. Yani ister istemez bilim hayatta kalmak için, fonlarını koruyabilmek için iktidarla bir mücadeleye girdiği andan itibaren iktidar taraftarları açısından işte makbul olmayan vatandaş ve makbul
2: Ya.
3: olmayan faaliyet seviyesine düştüler. Dolayısıyla o zaman da bir güven kırılması yaşanmaya başladı. Üstüne işte senin hep örnek verdiğin gibi bu aşı meselesi falan filan gibi hurafe temelli alanlardan gelen darbelerde üstten şey yapıldığında, dikkate alındığında ya da işte onlar da ortaya çıkmaya başladığında bu defa gerçekten bilimi değersizleştiren ve giderek de derinleşen bir ortam ortaya
2: Evet.
3: çıktı.
2: Bu aslında sadece Amerika'da olan bir şey değil. Bunu
3: Değil.
2: biliyoruz. Çünkü bu Nature dergisinin verileri daha çok Amerika ve İngiltere ama daha çok Amerika'da olduğu için gündeme getirdik. Bu bütün dünyada tam da başta söylediğimiz gibi Yeni ekonomik ilişkilerin ya da adı ile beraber söyleyelim neoliberal politika yapma tarzının sonuçları. Ama burada özellikle sağ popülist hareketlerin içerisinde bulunan insan grupları aslında sınıfsal olarak çektikleri sıkıntı, mutsuzluk vesairenin de etkileri var. O dedim ya güven kaybı, kurumlara olan güven kaybı olduğunu ısrarla altını çizmiş buradaki çalışmada. Kurumların şu ana kadar onlara sunması gereken refah toplumunu aslında kuramadıkları için büyük bir güven kaybı var. Bunlardan biri olarak da bilimsel kurumları, bilim insanlarını görüyor olabilirler. Tekrar edelim. Yine de en çok güvenilen grup bilim insanları. Ama bir azalma olduğu söyleniyor. Evet, bu yazıdan bahsedip bir giriş olarak düşünüyorum ben. Önümüzdeki
3: Evet.
2: haftalarda bilimle, bilimsel bilgine bunların üzerine biraz sohbet edelim. Ve belki de bilim dünyasındaki insanlar bu süreçte neleri güzel yapıyorlar, neleri çok yanlış yapıyorlar. Bunlardan da bahsedip ikimiz de bilimin içinde olduğu için belki öz eleştiri gibi de konuşabiliriz.
3: Evet.
2: Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Nature dergisinin Temmuz ayı başında yayınladığı birkaç makale, bilime olan güvenin azalıp azalmadığı yönünde tartışmaları içeren birkaç makale üzerinden bir sohbete başladık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rauf Kösemen'e teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Sunday Blues isimli kayıtla başladık. Norveçli saksafoncu Cecil Gründ'ün 2024 tarihli son albümü Illuminate'deki kayıtlardan biriydi. Daha doğrusu Cecil Gründ'ü en son burada bırakmıştık ama şimdi yeni bir albümle yeniden karşımıza çıktı. Genç bir isim zaten Cecil Gründ. İlk albümünü 2020 yılında çıkarmıştı. Order and Chaos ismini taşıyordu bu albüm. Şimdi bu yakın bir zaman önce çıkan albümü de Night Towards Day ismini taşıyor ki ilk albümündeki bestelerden biriydi Night Towards Day. Çünkü zaten elimizdeki bu yeni albümde yepyeni bir albüm değil. Bir canlı kayıt albümü. Cecil Gründ'ün kuartet olarak 26 Şubat 2025'te Norveç'te Nezotten Jazz Club'da verdiği konserin kayıtlarını içeriyor. Dolayısıyla bir derleme albümü olarak da nitelendirebiliriz. Şimdi biraz daha ayrıntısını ineceğiz elbette bu yeni albümün ama öncesinde bir örnek kayıt dinleyerek başlayalım. Albümünde açılış kaydı olan Cinderella's Shoe.

Norveçli saksafoncu, besteci Cecil Grün'de bu elimizdeki yeni albümünde piyanoda Vic Lake Storaz, basta David Anderson ve davulda Frederick Villeneuve eşlik ediyor. Dediğimiz gibi bir konser albümü Night Towards Day. Dolayısıyla Grün'ün daha önceki albümlerinden besteleri yeniden seslendirmişler ama şöyle bir özelliği var bu yorumların. Elimizdeki bu konser albümü uzun bir turnenin son performansı olarak sunuluyor. Yani grup artık birbirini ezbere biliyor hissi uyanıyor yorumlarda. Yeniden yorumlarda bestelerin. Elbette doğaçlamalar da söz konusu. Dolayısıyla Cecil Grün takipçileri için de sürprizler barındırıyor. Şimdi o konser havasını da biraz olsun yansıtabilmek adına araya girmeden ard arda iki kayıt dinleyerek devam edelim. Öncelikle albüme de ismini veren Night Wars Day ve hemen ardından da Lil Jacob Park isimli kayıtlar.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Norveçli saksafoncu besteci Cecil Grund'ün kuartet olarak 26 Şubat 2025'te Norveç'te bir caz kulübünde verdiği konserin kayıtlarını içeren Night Towards Day'den örnekler dinledik ama programın açılışında yaptığımız gibi şimdi kapatırken de eski bir başka albümünden bir örnek dinleyeceğiz. Aslında yine bir canlı kayıt albümü ama elimizdeki albümde de olduğu gibi Kuzey'in o Jan Garbarek, Terje Rypdal gibi isimlerinden alışık olduğumuz o atmosferik özelliği Cecil Grund'un yorumlarında da buluyoruz ki 1991 doğumlu olduğunu da hesaba katarsak bu doğrultuda daha yeni adımlarını da merakla bekliyoruz kendisinin. Şimdi yine Cecil Grund'un kuartet olarak ama bu sefer Nils Olav Johansen'le işbirliği yaptıkları Live at 9 Set albümünden bir kayıtla bitireceğiz. Contemporary Old School isimli kayıtla. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: I think that we today are very, we care very much. We say all the time we have to have hope. If there's no hope, then we can't do anything. But I think that even if there is no hope, we have to do something. That is, not having hope is not an excuse for not doing anything. Of course we need hope, but the one thing we need more than hope is action. Because once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, we should look for action. And then, only then, hope will come.
2: Hep umut olsun diyoruz. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz. Ama bence umut olmaması bir şey yapmamak için bir bahane olamaz. Elbette umuda ihtiyaç var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylem. Çünkü eyleme geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut peşinde koşmak yerine eyleme bakmalıyız. Ancak o zaman gelir umut. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşma yapan 15 yaşındaki okul kırıcısı Greta, politikacılara size yalvarmaya gelmedik diyor. Dagens Nyheter, Bienet.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

geldiğini gösteren gelişmeleri konuşacağız. Avrupa'dan Arktik'e uzanan son haftanın verileri, iklim krizinin yalnızca sıcaklık rekorları kırmadığını, insanların yaşamlarını, sağlığını, ekosistemlerini ve ekonomileri aynı anda tehdit ettiğini gösteriyor. Üstelik her geçen haftada gelen haberlerle bu iklim felaketinin daha da sertleştiğini, daha da beklenenin ötesine geçtiğini görebiliyoruz. Bir nevi tarihe not düşüyoruz kronolojik olarak. Haziran ayının son günlerinde Avrupa tarihinin en şiddetli sıcak hava dalgalarından birini yaşadı. Bu sıcaklıklar yalnızca bunaltıcı değil, ölümcüldü. Indiana University'den iklim bilimci Dr. Christopher Callahan'ın hazırladığı yeni modelleme çalışmasına göre yalnızca 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 binden fazla erken ölüm yaşanmış olabilir. Modelleme Fransa'da 5210, Almanya'da 4543, İspanya'da 3163, İtalya'da ise 2709'dan fazla ölüm yaşandığını gösteriyor. Araştırmacıya göre bu tahminler ülkelerden gelen ilk resmi ölüm bildirimleriyle de büyük ölçüde örtüşüyor. Uzmanlar sıcaklığa bağlı ölümlerin büyük kısmının hiçbir zaman doğrudan aşırı sıcak olarak kayıtlara geçmediğini de belirtiyor. Tahminlere göre sıcak hava kaynaklı her 10 ölümden 9'u resmi istatistiklere göre bu şekilde yansımıyor. Bu nedenle bilim insanları gerçek can kaybını ortaya koyabilmek için uzun yıllardır istatistiksel modelleme yöntemlerinden yararlanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta yine İklim Kuşağı Konuşuyor programında değindiğim gibi Dünya Sağlık Örgütü ise sıcaklık stresini sessiz katil olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar çoğu zaman doğrudan sıcaktan değil, sıcaklığın tetiklediği kalp damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları ya da diğer sağlık sorunları nedeniyle yaşamlarını yitiriyor. Üstelik Avrupa'nın büyük bölümü bu yeni iklim koşullarına hazır değil. Bugün yaklaşık 150 milyon Avrupalı aşırı sıcaklara maruz kalıyor, okullar kapanıyor, elektrik şebekeleri zorlanıyor, sağlık sistemleri yoğun baskı altında çalışıyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Klug ise Avrupa ülkelerinin yarısından daha azının sıcak hava dalgalarına karşı kapsamlı ulusal eylem planlarına sahip olduğunu söyledi. Bu planların yalnızca meteorolojik erken uyarıları değil, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar gibi risk altındaki grupların korunmasını, sağlık sistemleriyle sosyal hizmetlerin koordinasyonunu ve şehir planlamasında kapsaması gerektiğini vurguladı. Ne yazık ki yeni sıcak hava dalgası için de fazla beklememiz gerekmiyor. Meteoroloji modelleri Atlantik üzerinde yeni bir sıcak hava dalgasının oluşmaya başladığını gösteriyor. Bu hafta yine Portekiz ve İspanya'nın güneyinde sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması beklenirken Fransa ve Benelux ülkeleri yeniden aşırı sıcaklara hazırlanıyor. Aynı günlerde Orta Asya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. İklim krizinin etkileri yalnızca insanlar üzerinde değil, kritik altyapılar üzerinde de giderek daha görünür hale geliyor. Macaristan'daki Pax nükleer santrali, Tuna Nehri'nden çektiği soğutma suyunun sıcaklığının olağanüstü seviyelere ulaşması nedeniyle elektrik üretimini azaltmak zorunda kaldı. Bir enerji tesisinin bile aşırı sıcak nedeniyle kapasitesini düşürmek zorunda kalması iklim krizinin enerji güvenliği üzerindeki etkilerini açıkça gözler önüne seriyor. Aynı dönemde okyanuslar da yeni bir eşiği geride bıraktılar. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre Haziran 2026'da küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ortalama sıcaklık ilk kez yaklaşık 21 dereceye yükselerek 2023 ve 2024'te kırılan rekorları geride bıraktı. Copernicus direktörü Carlo Buontempo, gelişmekte olan El Niño koşullarıyla birlikte bu olağanüstü okyanus sıcaklıklarının önümüzdeki aylarda yeni küresel sıcaklık rekorlarının habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Daha sıcak okyanuslar yalnızca deniz yaşamını tehdit ettiği kadar aynı zamanda atmosferde daha fazla enerji birikmesine neden olan bu sıcak hava dalgalarını, aşırı yağışları ve fırtınaları da güçlendiriyor. İklim krizinin ulaştığı yeni boyutu gösteren çarpıcı örneklerden biri ise dünyanın en kuzey bölgelerinden geldi. Haziran ayında Grönland'da yalnızca bir hafta içerisinde iki ayrı orman yangını çıktı. Bilim insanları bunun son derece sıra dışı olduğunu söylüyor çünkü Arktik bölgesinde artık gezegenin geri kalanında yaklaşık 4 kat daha hızlı ısınıyor. Eskiden çok soğuk ve nemli olduğu için yanmayacağı düşünülen tundra bitki örtüsü artık kuruyor

0: kolayca tutuşabiliyor. Üstelik bu yalnızca bir orman yangını meselesi değil. Arktik'teki turbalık alanlar binlerce yıldır depolanmış büyük miktarda karbonu içeriyor. Bu alanlar yandığında atmosfere devasa miktarda sera gazı salınıyor ve bu da küresel ısınmayı daha da hızlandıran tehlikeli bir geri besleme döngüsü oluşturuyor. Araştırmalar da bu değişimi açık biçimde ortaya koyuyor. Grönland'ın batısındaki buzsuz bölgede 1995 ile 2007 yılları arasında hiç orman yangını görülmezken 2008 ile 2020 yılları arasında 21 ayrı yangın kaydedildi. Avrupa'da ise sıcak hava dalgalarının ardından şimdi de orman yangınları hızla yayılıyor. Türkiye'de buna dahil binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken bilim insanları aşırı sıcaklarla yangınlar ve binlerce fazladan ölüm arasında doğrudan bağlantıyı bulduğunu doğruluyor. Ancak bütün bu krizlerin en ağır bedelini yine de en kırılgan insanlar ödüyor. Kimi evini serin tutacak elektriğin maliyetini karşılayamıyor, kimi yaşadığı mahallede gölgeye ya da yeşil alana erişemiyor, kimi ise artık kendi evinde bile güven içinde yaşayamaz hale geliyor. İklim krizi eşitsizlikleri derinleştiriyor. En az sorumlu olan insanlar en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Öte yandan bu felaketlerin temel nedeni olan fosil yakıt endüstrisi ise rekor düzeyde karlar elde etmeye devam ediyor. 350 Org gibi uluslararası iklim hareketleri de tam bu nedenle Avrupa hükümetlerine çağrı yapıyor. Bu felaketlerin ekonomik bedeli toplumlara değil, iklim krizi onlarca yıldır derinleşen fosil yakıt şirketlerine yüklenmeli. Çünkü bugün yaşadığımız sıcak hava dalgaları artık istisnai olaylar değil. Bir zamanlar 40 yılda bir kez görülen aşırı sıcaklar artık neredeyse her yıl yaşanıyor. İklim krizine uyum sağlamak artık bir tercih değil. Şehirlerin, sağlık sistemlerinin ve altyapılarının yeniden tasarlanmasını gerektirecek bir zorunluluk. Ancak uyum politikaları tek başına yeterli değil. Bu kriz ancak fosil yakıt kullanımını hızla sona erdirecek. Adil ve bilim temelli iklim politikalarıyla sınırlandırılabilir. Aslında COP'lar da bu yüzden var, ancak benim de son senelerde gördüğüm bu tür zirvelerde ne yazık ki ihtiyacımız olan aciliyetle yaklaşılmıyor bile. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Ben Attas Sarrafoğlu. Bir sonraki programda görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ak Yıldız'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sleepless yaptığı açılışımızı King Crimson'ın 1984 tarihli Tree of a Perfect Pair albümünden sizlere ilettik bu kaydı. Adrian Belew, Robert Fripp, Tony Levin ve Bill Bruford'dan oluşan efsanevi ekibin 80'li yıllarda ard arda yayınladığı üçlemelerinden Discipline, Beat, Tree of a Perfect Pair'den parçalar dinleyeceğimiz yarın akşamki konserler öncesi Açık Dergi'de bu akşam da King Crimson'ın 80'lerine kulak vereceğiz. Evet, büyük bir organizasyon gerçekleşiyor. İkonik 80'ler King Crimson parçalarının seslendirileceği konser yarın Harbiye'de Steve Vai ve Danny Carey'nin katılımıyla gerçekleşecek. 80'ler kadrosundan Belew ve Levin'in de tabii ki sahnede olacağım. Bu buluşma bu akşamın playlistinde etkiliyor. Şimdi bunu geride bıraktık. Beat konseri dahil hafta sonu etkinliklerine bakacağımız kent takvimimiz önümüzde duruyor. Açık Dergi'de 10-12 Temmuz tarihlerinde kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağımız kuşağımız bir saat kadar sürecek. Bu köşe kitap köşesi de arada yayına katılacak. Yayıncılık dünyasında olup biteni de her cuma akşamı olduğu gibi Ceyhan Usanmaz'dan birazdan duyacağız. Kent takviminin hemen ardından ve peşi sırada köşelerimiz yayına gidiyor. Eser miktarda ile başlayacak ikinci saat Başak Hürer sizleri bekliyor saat 7 sularında. Bu bölümde çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Taner Ceylan'la Olimpos sergileri üzerinden sanat pratiğini, üretim sürecini, serginin çıkış noktalarını konuştuk. Sanat üretiminin bugünkü dinamiklerine de bakma imkanını bulduk. Tecrübeli isimle saat 7 ile 7.30 arası kaçırmamanızı tavsiye edelim. Eser miktarda kuşağında Taner Bey konuğumuz olacak. Ardından Bağımsızlar burada. Bağımsızlarla konuşmalar sizleri bekliyor. Bir başka bağımsız inisiyatifle yan yana geleceğimiz bölümümüzde bu haftanın kapanışını saat 7.30'da 8 arası yapacak. Evet, böyle bu akşamın dergisi haftanın kapanış yayını. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz. Bakalım hafta sonu İstanbul'da neler olacak.
1: Açık Dergi
0: kültür ve sanat çevresinin en aktif alanı müzik sahnesiyle başlayacağız yine yayınımıza. 33. İstanbul Caz Festivali son hafta sonuna girerken önce bir oraya uğrayacağız. Sanra Orkestra'ya değineceğiz tabii ki. 12-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da olacak efsanevi topluluk. Bu arada Datça'dan da bir haber var, onlara da değinip Offspring, Beat, Pantera gibi ve Alphaville gibi bu hafta sonun büyük konser organizasyonlarına değinerek başlayalım hadi takvimimize. Önce Caz Festivali diyelim. Selen Beytekin konseri var. Dün de söylemiştik. Hilton'da, Harbiye'de, Gün Bahçesi'nde sahne alacak Selen Beytekin. Detayları dün aktarmıştım, sadece hatırlatayım. Hermon Mehari ve Tony Tixie ile birlikte sahne alacağı konseri Beytekin'in 21.00'da başlıyor bu akşam. Hafta sonunda Caz Festivali Caz Tadında başlıklı buluşmayla ilginç bir format getiriyor. Erdem Özkan Trio ile Caz'ın Lezzet Hikayeleri etkinliğini hafta sonunda görüyoruz. Cumartesi akşamı saat 8'de Pera 77'de düzenlenecek bir özel akşam bu. Erdem Özkan Trio'nun canlı performansı rehberliğinde gastronomi ve müziği harmanlayan bir buluşma olarak tasarlanmış. Tabaklara ustaların ezgileri eşlik edecekmiş. Louis Armstrong'un müziği gibi baskın ve cesur aromalar, Duke Ellington'un katmanlı tarzını anımsatan sofistike lezzetler, Ella Fitzgerald'ın skat doğaçlamaları gibi sürprizli tatlar Erdem Özkan'ın sohbeti ve yorumuyla buluşuyor. İlginç bir etkinlik. 7 usta, 7 tabak, 5 duyum diye de özetlenmiş. 33. Caz Festivali'nin sofra etkinliği cumartesi günü gerçekleşiyor. Pazar günü ise Caz Festivali'nde Caz Vapuru zamanı festivalin en cümbüşlü ve sevilen etkinliklerinden birisi uzun yıllardır. Kabataş'tan demir alacak vapur pazar sabahı 11'de. Türkiye'nin sevilen caz sanatçıları güverteyi melodilere boğacak deniyor. Cazın erken dönem örneklerinden oluşan bir repertuarı seslendirmek üzere deneyimli müzisyen Kamucan Yalçın'ın Friends topluluğuyla burada olacağını görüyoruz. Ragtime ve Dixieland repertuarından parçalar seslendirecekler. Ayrıca Brassist topluluğu var. New Orleans'ın Brass Band geleneğini günümüze taşıyan bir topluluk onlar. Genç Caz Artı programında 2023 yılında dinleyicilerle buluşmuş Eggman Trio'nun tenor saksafonu Kemal Ergün'de yer aldığı bir kadroyla caz vapurunda olacağını görüyorum. Ve güvertedeki müzik yolculuğunuysa DJ setin başında Hünkar üstleniyor. Funk, disco, house gibi türleri bir araya getirecekmiş. Evet, pazar günü Caz Vapur'un günü kapanıştan bir gün önce Kabataş'ta saat 11'de yol alacak vapurumuz. Bir başka caz olayım. Tabii Sanra Orkestra performansı. 12-13 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de gerçekleşiyor komünite sahnesinde. Spiritüel cazın önemli temsilcilerinden, önde gelen temsilcisi belki de Sanra Orkestra topluluğu. Sanra tarafından başlatılmıştı yıllar yıllar önce. Onun ardından Marshall Olin'in devraldığı mirası. Şimdi saksafoncu Noel Scott sürdürmekte. Lights on a Satellite albümünden parçalar seslendirecek topluluk uzun yıllardan sonra İstanbul'a geliyor. İki performanstan arda arda İstanbul'u müzikseverlerle komünitede buluşacak dediğimiz gibi. Bu pazar günü ilk konser var. Pazartesi de ikinci ve son performans. Evet, kaçmaz diye düşünüyorum. Jazz Festivali'nin kapanış günlerinde gerçekleşmesiyle. Evet, şehrin epey bir caz haline geçeceğini söyleyelim ve Datça'ya geçelim. Datça'dan bir festival duyurusu geldi çünkü Dat Jazz Festivali düzenleniyor bu yıl 19-23 Ağustos tarihlerinde. Evet, Yarımada'nın ucunda Datça'da yepyeni bir etkinlik bu. Dat Jazz'da Türkiye'den, Balkanlardan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan güçlü müzisyenler sahne alacakmış. Çağdaş cazdan elektronik dokulara groove odaklı performanslardan dünya müziği etkilerine uzanan çok katmanlı bir program olarak tasarlanmış buluşma. Evet, ETC Events Collective tarafından gerçekleştirildiğini de söyleyelim. Bu arada Akdeniz cazına odaklanan bir konsepti olduğunu da görüyorum. Bu programın Fransa Yunanistan kökenli Melina Vlachos, yanı sıra Balkanlardan çok kuvvetli bir isim Elina Dunin ve Naked toplulukları bu sene bu konsepte dahil edilmişler. Tabii Türkiye'den topluluklar da var. Alper Sönmez, Çağrı Sertel ve Volkan Öktem'den oluşan 3 topluluğun adını sayalım mesela. Bir Jülde Özçelik performansı olacak. Ayrıca cazı alternatif tınlarla harmanlayan mezzo soprano Ada Sarılıman'da bu festivalde yer alıyorum. Evet, 22 Ağustos Cumartesi günü İmge Mıngıroğlu'nun performansıyla kapanacakmış buluşma. Bir haftanın yarısı kadar bir süre boyunca Datça epey bir hareket getirecektir diye düşünüyorum. Dat Jazz Festivali izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Şimdi Jazz Fast'ını burada kapayalım. Hafta sonunun rock konserlerine geçelim. Epey verimli bir hafta sonu. Rock severler için Offspring performansı bu akşam gerçekleşiyor. Hafta başından bu yana birkaç kere duyurduk. 94 yılında yayınladığı Smash albümüyle bağımsız müziğe yön vermiş punk rock efsanesi Offspring 20 yılın ardından İstanbul'a gelmekte ve bu akşam Live Park'ta 21.00'da sahne alacaklar. The Kids Aren't Alright, Pretty Fly for a White Guy, Come Out and Play pek çok klasiği sayılabilir tabi. Evet, 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasında yer etmiş topluluk uzun yıllardan sonra İstanbul'da dinleyicileri de zaten şu dakikalarda Life Park'a doğru gitmekteler. Yarın akşam da King Crimson severler Harbi Açık Hava sahnesinde buluşacaklar. Beat topluluğu programın başında da söyledik. King Crimson'ın 80'ler repertuarını seslendirmek üzere İstanbul'a geliyor. King Crimson'ın eski üyeleri Adrian Bella ve Tony Levin'in yanı sıra gitar virtüözü Steve Way ve Tool'un etkileyici davulcusu Danny Carey'den oluşan topluluk Beat grubu 80'lerin ikonik King Crimson trilojisi Discipline, Beat ve Trio of a Perfect Pair albümünden yorumlar sahneye taşıyacaklar. 4 muhteşem müzisyen hakikaten ayrı ayrı böyle olduklarını söyleyebiliriz. Adrian Belew deneysel gitar tekniklerini eşsiz vokal yaklaşımıyla buluşturan bir isim. Tony Levin Chapman Stick ve bas gitar konusunda tam bir virtüöz, bilenler bilir. Bir başka virtüöz ise sahnede gitarın başında Steve Way olacak ve Danny Carey tabii ki rock severlerin çok iyi bildiği bir isim. Tool grubunun davulcusu o da Beat'in 4. ayağı. Evet, bu birleşim demiş, bültenden aktaralım. King Crimson'ın 80'lerde rock müziğine getirdiği ritmik devrimi, özellikle polifonik dokular, asimetrik zamanlar, Frippertonics mirası, disiplinli riff yapıları ve minimalist döngülerin karmaşık örgüsünü tamamen yeni bir enerjide canlandıracaklarmış. Heyecanlıyız biz de bu King Crimson buluşması için. Harbiye açık havada 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Bir başka rock buluşması haftanın sonunda Ataköy'de yer alıyor. Ataköy Marina'da Pantera'nın ilk Türkiye konseri gerçekleşiyor bu pazar günü. Evet, grubun bu yaz gerçekleşen Avrupa turnesi kapsamında burada olduğunu söyleyelim. Aslında Avrupa'yı Metallica ile turladılar. Metallica'nın dünya turnesi. M72'de onlara eşlik ediyorlar ama Metallica Türkiye bir şekilde gelemiyor, biliyorsunuz. Ama olsun, Pantera geliyor en azından bu yaz. Öncesinde gruplar var. Amerika'nın yükselen deathcore topluluklarından Body Snatcher açılışı yapacak. Agresif sahne performansı ve sert sounduyla dikkat çeken topluluk. Onların hemen ardından da Brezilyalı efsanevi metal grubu Sepultura'nın kurucu lideri Max ve Igor Cavalera'dan oluşan Cavalera Conspiracy topluluğu olacak. Thrash ve groove metalin güçlü temsilcileri sahneyi Pantera'ya hazırlayıp bırakacaklar. Evet, detaylı bir şekilde geçtiğimiz pazar akşamı Uğur Çıkrıkçılı ile birlikte Pantera'yı da konuşmuştuk. Son kadroyu da değerlendirmiştik. Zach Wild'ın da içerisinde olduğu yeni kadroyla ilk İstanbul konserini veriyor Pantera topluluğu. Bu haftanın sonunda Ataköy Marina'da gerçekleşiyor etkinlikler. Rock severler için bir de alternatif konser önereceğim. Sonra biraz daha popüler alana bakacağım. Kargı sahnesine kısaca uğramak isterim. Ayın 11'inde yani cumartesi akşamı bir albüm lansmanı var. Evet, Cheap Jeans topluluğum geçtiğimiz haftalarda ilk albümünü yayınlamıştı punk ekibim. Felaket ismini taşıyordu. Kargart'ta özel bir lansman konseri gerçekleştiriyorlar. Egg Punk grubu Goblin Daycare'in performansıyla başlayacak akşam. Ve ardından Barış Saran'ın yönettiği Parti Faresi'sinin müzik videosunun premieri de gerçekleşecek. İlk defa gösterilen klipten sonra da Cheap Jeans 11 şarkılık full albümünü canlı kanlı çalacak deniyor. Kapılar 9'da açılıyor yarın akşam. Konserse 9.30'da başlıyor. Evet, Cheap Jeans Felaket'i canlı kanlı seslendirecek Karga Salonu'nda. Popüler alan demiştik. Hadi öyle yapalım. Ricky Martin. Evet, dünyaca ünlü Latin pop starı 15 yıllardan sonra yeniden İstanbul'a geliyor ve 11 Temmuz akşamı onda Küçük Çiftlik Park'ta görmek mümkün. En son 2011 yılında sahne almış ve büyük ilgi görmüştü. Latin pop'un küresel ölçekte önemli figürlerinden birisi hiç şüphesiz. Halen aktif ve sahnede olması da çok kıymetli. En son Super Bowl'daki o büyük performansta, Bad Bunny performansında da kendisini gördüğümüzde ben uzun yıllardır görmediğim bir tanıdığımla rastlaşmış gibi hissetmiştim. İstanbul konserinde benzer bir şaşkınlık yarattı aslında. Evet, Küçük Çiftlik Park'ta Latin pop severler Ricky Martin hitlerini seslendirmek üzere buluşurlar herhalde. Evet, dediğim gibi bu cumartesi akşamı. Şimdi bir başka popüler kanada geçelim. Synthpop dünyasının efsanevi topluluğu Alphaville de bu hafta sonu İstanbul'a geliyor. Big in Japan, Sounds Like a Melody, Forever Young. Müthiş hitler üretmiş 80'lerin efsanevi topluluğu. Kurucu üye ve solist Marion Gold liderliğinde sahne alacaklarmış. Evet, pek çok hiti de seslendireceklerini notlarda buluyoruz. Harbiye'de Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde. Evet, iki akşam ard arda 80'ler buluşması var. Cumartesi günü Beat ile King Crimson dinledikten sonra pazar günü de Alfa Bile burada kulak verebilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi'nden de bir konser önerim var. İspanyol ve Latin Amerika müziğinin meraklarının buluşabileceği bir etkinlik olacak bu. Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda pazar akşam saat 8'de bir topluluk sahne alıyor. Latin repertuarı seslendirmek üzere Rustem Rahmetov yönetiminde. Vokalde Alejo Farses ve kemanda Nazik Rahmetova'dan, kontrbasta Burak Noyan ve perküsyonda Mert Baycan'dan bahsedelim. İspanyol ve Latin Amerika dünyası ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan ilginç bir repertuar olacakmış. Bu da kenara kısaca da olsa not etmiş olalım. Etap Açık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından kentten kalan notlarla devam edeceğiz. Artere ve sanatoryuma uğradıktan sonra Bayburt'ta Bax Müzesi'ne geçerek güncel sanat dünyasına göz atıp Salt'taki Şu Gözenekli Yeryüzü programına değinerek kent takvimini bitirmeden bir daha Ayvalık'ı programımıza alıyoruz. Ayvalık'ta da Açık Hava Film Günleri başlıyor zira. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi devam ediyor. Apaçık Radyo'dasınız. Haftanın son yayınında Kent Takibi'nin ikinci kısmıyla karşınızdayız. King Crimson'dan ikinci bir kayıtta sizlere dinlettiğimiz 1984 tarihli Tree of a Perfect Pair albümünden geldi bu kayıt. Adrian Bella ve Tony Levin'in başına çektiği bir parçaydı. Lark's Tongues in Aspic Part 3'ye kulak verdik hep birlikte. Evet, yarın akşamki Beat konseri öncesi kulak verdiğimiz son King Crimson parçası oldu bu. Şimdi Kent'ten notlarımıza devam edeceğiz. Saat 7'ye doğru Ceyhan da yayına katılacak. Bu köşe kitap köşesinde yayıncılık dünyasında olup biteni de ondan duyacağız tabii. Ama notlarımızı henüz bitirmedik. Güncel sanat çevresinden etkinlik önerilerim var. Cumartesi günü için Baksı Müzesi'nde açılmış bir sergi söz konusu. Bir de İstanbul Modern'e kısaca uğrayacağız. Orada da bir kapanış var. Hadi başlayalım takvime. Geri dönelim daha doğrusu. Arter'in yapım aşamasında başlıklı grup sergisi kapsamında etkinlikler düzenleniyor bir süredir. Bu kapsamda yarın akşam 5'te Serkan Taycan konuk olacak burada. Sergideki Zaman Kemeri 2014-2019 yapıtının değerlendireceği bir konuşma olacak bir sanatçının bu. Araştırma, hazırlık ve üretim aşamalarını izleyiciye sunacak denmekte. Evet, geçmiş sergilerden bugüne çağırıp bünyesine dahil ettiği yapıtları birlikte oluşturdukları mekansal ve ilişkisel bağlamlar içinde yeniden yorumladığım Arter. Dış cepheden başlayıp giriş ve eksi birinci kata yayılan yapım aşaması sergisinde evet, Serkan Taycan'ın da işte Zaman Kemeri isimli yapıtının 2026 versiyonunu değerlendirme imkanı bulacak konuşma yarın gerçekleşiyor. Ücretsiz düzenleniyor bu arada etkinlik, onu da söyleyelim, ama sınırlı sayıda katılımcı için söz konusu. öğrenme@arter.org.tr adresine bir mail atmanız gerekiyor katılım göstermek için. Sanatoryum'da da yarın Eda Sütüncü'nün Sıcak Prova sergisinin kapanış günü ve öğlen saatlerinde sanatçı çocukların eserle yakından ilişki kurabilecekleri bir sergi turu düzenlemiş. Bu da epey yani katılımın yine kontenjanla sınırlı olduğu ücretsiz bir etkinlik. Sanatoryum'un web alanında rahatlıkla bilgi bulunabilir. Evet, sanatçı ve Recep Emilia yaklaşımından ilham alan sanat eğitimcisi Fırat Bingöl yürütücülüğünde gerçekleşecek bir program bu. Çocuklar oyun ve diyalog eşliğinde sergiyi keşfedeceklermiş. Eserler üzerine birlikte düşünecek, soru soracak ve güncel sanatla kendi ilişkilerini kuracaklar deniyor. 4-7 yaş arasına düzenlenen 40 dakikalık bir buluşma sanatoryumun tophanedeki mekanında Sıcak Prova sergisinde gerçekleşiyor bu etkinlik. Program süresince çocuklar Fırat Bingöl eşliğinde sergiyi keşfederken ebeveynler de Eda Sütunç'la bir araya gelerek sohbet edebilir ve sergi hakkında bilgi alabilirler notunda düşmüş sanatoryum ekibi. Evet, kapanış gününde Sıcak Prova'nın yarın böyle güzel hoş bir etkinlik var. Çocuklara özel bir buluşma. Şimdi Bayburt'a geçiyoruz. Bayburt'ta yer alan Baksı Müzesi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu hafta kapılarını açtı bu sergi. Ebru Uygun'un Aşk Çiçekleri Açar Bu Topraklarda başlıklı solo sergisi 4 Eylül'e kadar gezilebilecek sergide. Uygun'un resmin sınırlarını sürekli yeniden tanımlayan sanat pratiğinde birikme, aşınma, parçalanma ve yeniden oluşma süreçleri zamanın ve deneyimin görünür hale geldiği katmanlara dönüşmekteymiş. Çimento, alçı, fayans, tutkal ve pigmentlerle oluşturduğu topografik yüzeyler, Baksı Müzesi'nin üzerinde yükseldiği sarp coğrafyada güçlü bir görsel ve düşünsel bağ kuruyor diye anlatılmış bültende Ebru Uygun'un sergisi. Evet, doğayla kültürü yerelle evrensel buluşturan müzenin yaklaşımı Ebru Uygun'un sanat anlayışıyla ortak bir zeminde durmakta denmekte. Evet, sanatçıları, izleyicileri, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini bir araya getiren bir buluşma noktası Anadolu'nun ortasında Bayburt'ta Baksı Müzesi ve böyle çok kıymetli bir sergi ev sahipliği yapacak yaz boyunca. Rotanızı belki oralardan geçirebilirsiniz. Şimdi bir İstanbul Modern'e uğrayalım. İstanbul Modern Eylül ayında açılacak yeni uluslararası koleksiyon sergisine hazırlanırken müzenin ikinci katındaki sürekli sergi salonunda yer alan Yüzen Adalar sergisi de tabii izleyiciye veda etmekte. Ve 12 Temmuz'da görülebilecek. Eğer fırsatınız olmadıysa bugüne kadar bu daimi sergiyi görmeye, artık çok az zaman kaldığını söyleyelim. 1945'ten günümüze Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan koleksiyonun kronolojik bir kesitiydi aslında. yüzen adalar, soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden videolara uzanan üretim çeşitliliğiyle de konuşulmuştu. Ayrıca bu arada bu sergi, daimi sergi değişecek olmakla birlikte, Eylül'de yerine yenisi gelecek olmakla birlikte, Bethlehem Pucci'nin Dikey Otoyollar ve 02 ve Anthony Craig'in Koşucu isimli heykellerinin yanı sıra Adrian Villarrojas'ın Tüm Annelerin En Güzeli gibi yapıtlarının burada kalmaya devam edeceğini söyleyelim. Olafur Eliasson'un, Selma Gürbüz'ün yapıtları, Richard Deacon'ın yapıtları da müzenin ücretsiz gezilebilen giriş katında ziyaretçilerle buluşmaya yaz boyunca devam edecek. Bunu da aktaralım. Sonra da zaten Eylül'de yeni koleksiyon sergisini sunacak İstanbul Modern ekibi. Biz de merakla beklemekteyiz. Salt'a bir uğrayalım şimdi. Salt'ın geçen hafta başlayan Şu Gözenekli Yeryüzü programında hafta sonu buluşmaları var. Bu hafta başladı. Evet, çarşamba günü başladım. Şu Gözenekli Yeryüzü sinemayla doğa arasındaki ilişkilerin odağına alan bir program. 3 kısa film seçkisiyle bir uzun metrajlı filmi bir araya getiriyor. El çizimi, animasyon, fotokimyasal teknikler ve kamerasız yöntemlerden yararlanan deneysel üretimleri bir araya getiriyor Şu Gözenekli Yeryüzü'nde. Yerin Yüzleri isimli kısa film seçkisi yarın 3'te izleyiciyle buluşuyor. Bitkilerin, meyvelerin, minerallerin ve arazinin film yüzeyinin bir parçası haline geldiği üretimler gösterilecek. Sonra da bir konuşma olacak. Biyolog Burçin Çingay, yaşamın sürekli üzerine bir sunum gerçekleştirecekmiş. Ardından da 17.00'da akademisyen Mesut Kırmacı'nın kara yosunlarının orman ekosistemindeki işlevi ve çeşitlilik rolüne dair bir konuşmasının yer aldığını görüyorum. Hemen ardından da sanatçı, yönetmen ve araştırmacı Carol Dweck, film üzerinde izler üretmek için bitkilerin kimyasal ve optik özelliklerinden yararlanan fitografi pratiğine dair bir konuşma yapacak. Hali ilginç bir konu bu. Dweck konuşmasında kendi çalışmalarından örnekler de paylaşacakmış. Botanik malzemenin görüntü oluşturma aracı olarak işlevine değinecekmiş. Düşük teknolojili ve çevreye duyarlı film yapım teknikleri de konular arasında yer alıyor. Salt'ta yarın öğleden sonra gerçekleşecek Şu Gözenekli Yeryüzü programında. Son olarak Beyoğlu sinemasına uğrayacağız ve İstanbul'dan çıkıp Ayvalık'a geçeceğiz. Orada da Zira Açık Hava Film Geceleri başlıyor. Evet, Beyoğlu sinemasında bu akşam Dracula İstanbul'da'nın gösterimi olduğunu söylemiştim sizlere. Saat 7'de izleyicinin karşısına çıkacak efsanevi yapıt Sinematek tarafından restore edilmiş kopyasıyla Kadıköy'lü izleyicilerle geçtiğimiz zamanla buluşmuştu. Şimdi bu akşam Beyoğlu'na geliyor. Yarınsa öğleden sonra 3'te Ustaların İzinde programı kapsamında Uçan Daireler İstanbul'da isimli bir Orhan Erçin yapıtının yer aldığını görüyorum. 1955 tarihli bir bilim kurgu filmi, Türk bilim kurgu komedi filmi. Evet, yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Erçin üstlenmiş bu yapıtın. Evet, biri muhabir, diğeri fotoğrafçı, iki beceriksiz gazeteci haber atlatmanın peşinde. Rakip gazetelerde boy boy UFO haberleri yayınlanırken onlar patrondan azar işitmekle meşgul. Nihayet işe koyulduklarında UFO'larla ilgili bilgi edinmek üzere rasathanenin yolunu tutuyorlar. Şans bu defa yüzlerine gülmüş. Merih'ten gelen uzay aracı rasathanenin bahçesine iniş yapmıştır. Uçan Daireler İstanbul'da yarın Beyoğlu sinemasında gösterecek bir klasik bu. 15.00'da söylediğimiz gibi. Pazar günü de çocuk matinesi var. Öğlen saati Uçan Halı ve Kayıp Elmas filminin Danimarka'dan bir yapıtın çocuklar için 15.00'da göstereceğini görüyoruz. Evet, Beyoğlu sinemasının Temmuz programı kapsamında tüm gösterimlerin de ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi bu alanda. Şimdi Ayvalık'a geçelim. Kent takviminin son notu da Ayvalık Açık Hava Film Gecelerinden olacak. Evet, Seyir Derneği tarafından düzenleniyor buluşma. 9 gecelik bir program bugün başlıyor Ayvalık'ta. Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin bir nevi habercisi diyebileceğimiz yaz uygulaması Seyir ekibinin 11 Temmuz akşamı, cumartesi akşamı Chloe Zhao'nun meşhur yapıtı Hamlet'le açılışı yapacak. Maggie O'Farrell'ın New York Times listesinde, çok satarlar listesinde kalmış romanı dan uyarlanmış bir yapıt. Shakespeare'in zamansız başyapıtı Hamlet'e ilham veren ve büyük bir sınavdan geçen Shakespeare çiftinin dramını anlatıyor bu yapıt. Jesse Buckley, Agnes Shakespeare'i canlandırıyor burada müthiş bir performansta. Hakeza Oscar, Altın Küre ve BAFTA'da da görülmüştü zaten bu performansın muazzamlığı. İşte evet, cumartesi akşamı bu sene vizyon görüp haftalar boyunca aslında Beyaz Perde'de kalan Hamlet'i izleyebilecek Ayvalıklılar. Pazar günü ise Ed Marston'ın yazarı Andy Weir'in romanından uyarlanan bilim kurgu türündeki Kurtuluş Projesi'ni açık hava sinemasında bulabilirler. Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönettiği filmin senaryosunu Drew Goddard yazmış, Goddard yazmış. Evet, evinden çok uzakta bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş halde uyanan fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace'in hikayesini anlatmakta. Kurtuluş Projesi The Project Hail Mary Ayvalık'taki açık hava film günlerinde pazar akşamı görülebilecek. Evet, böyle ajandamızı kapıyoruz şimdi. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında 10-12 Temmuz hafta sonunu notlandırdık. Sırada bu köşe kitap köşesi var. Ceyhan Usanmaz'la devam ediyoruz.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar, kitap köşesini bu hafta maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Kayhan Yükseler, çevirmen Kayhan Yükseler'in hayatını kaybettiği haberini aldık. 1947 İstanbul Kadıköy doğumluydu Kayhan Yükseler. Albay olarak emekli olduktan sonra yaptığı çevirilerle özellikle tanıyorduk kendisini ki özellikle de Rus edebiyatını yakından takip edenleri mutlaka karşısına çıkan isimlerden biriydi. Dostoyevski'den, Pushkin'den, Gogol, Tolstoy, Gorki gibi isimlerin farklı yayın evleri için çevirilerini yapmıştı. Dolayısıyla biz de buradan kendisini bir kez daha anıyoruz, Kayhan Yükseler'i. Bir ödül haberi Oğuz Tansel adına Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi tarafından verilen Çocuk Yazını Ödülü için başvurular başladı. 2026 yılı Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülü için. Katılım koşulları çok ayrıntısına girmeyelim. Bilkent Üniversitesi'nin ilgili sayfasında bulmak mümkün ama şöyle söyleyelim. Yayınlanmış olması gerekiyor. Yayınlanan kitaplara verilen bir ödül bu. Dolayısıyla 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanmış kitaplara verilecek bir ödül bu. 30 Eylül'e kadar başvurmak gerekiyor. Belli bir para ödülü de var. Seçici kurulda Üstün Dökmen, Metin Turan, Seda Uyanık Tanrıverdi, Hazel Bilgen ve Mehmet Kalpak'tan oluşuyor. Dediğimiz gibi Bilkent Üniversitesi'nin ilgili sayfasından katılım koşullarıyla ilişkin ayrıntılı bilgileri edinmek de mümkün. Daha öncesinde Oğuz Tansel yine adına verilen şiir ödülüyle ilgili onun sonucundan bahsetmiştik. Bu iki ödül zaten dönüşümlü olarak veriliyor. Şimdi sırada Çocuk Yazını Ödülü var. Açıklandığında da yine buradan tabii ki duyururuz. Ödül töreni de zaten bildiğim kadarıyla 2027 yılı içerisinde yapılıyor. Bir anlamda yakından takip ediyoruz. Yeni çıkan kitaplara baktığımızda öne çıkanlardan biri Antik Çağ'da Kadın Olmak isimli çalışma. Asuman Kafaoğlu Büke'nin yeni kitabı Kafka Kitap'tan çıktı. Adından da az çok anlaşılacağı gibi mitoloji ve sanat tarihindeki kadın figürleri ele alıyor Asuman Kafaoğlu Büke. Hatta şu soruların peşine düştüğünü söyleyebiliriz. Havva neden insanlığın ilk günahkarı olarak anıldı? Medea gerçekten yalnızca bir çocuk katili miydi? Penelope, Helen ya da Venüs yüzyıllar boyunca neden hep erkek anlatılarının şekillendirdiği kalıplar içinde hatırlandı gibi sorular. Kafka Kitap'tan çıkan Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabında Asuman Kafaoğlu Büke dediğimiz gibi bu yeni kitabında mitoloji ve sanat tarihinin güçlü kadın karakterlerini bugünün bakış açısıyla yeniden değerlendiriyor. Binlerce yıldır kadınlara yüklenen işte o günahkar, baştan çıkarıcı, tehlikeli ve itaatkar gibi kalıpları sorgulayan bir eser olduğu söylenebilir. Biraz önce saydığımız gibi işte Havva'dan Medea'ya, Penelope'den Helen ve Venüs'e uzanan bu yolculukta kadınlar artık yalnızca erkek kahramanların hikayelerindeki yan karakterler değil, tutkuları, öfkeleri, seçimleri ve kırgınlıklarıyla yaşayan bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Asuman Kafaoğlu Büke'nin yeni kitabı, yeni araştırması Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabında Kafka kitap etiketiyle yayınlandı. Yine yeni yayınlanan kitaplardan biri artık kendisi Nobel ödüllü olarak andığımız Han Kang'ın yeni kitabı Işık ve İp. Daha önceki kitapları gibi Türkçe'de April yayıncılıktan çıktı. Göksel Türközü'nün çevirisiyle yayınlandı Işık ve İp. Bu aslında bir derleme kitap. Han Kang'ın bir edebiyat kitabı değil. Yani o anlamda tabii ki tırnak içerisinde bir edebiyat kitabı değil ama sonuçta Han Kang'ın denemelerini, şiirlerini, günlük notlarını ve fotoğraflarını içeriyor. Aynı zamanda Nobel konuşmasını da, hatta Nobel konuşmasıyla başlayan bir kitap Işık ve İp. Han Kang'ın April yayıncılıktan çıkan son kitabı. Bu sevindirici bir haber ama Han Kang cephesinden üzücü bir haber de geldi. O da şu, onun kurduğu, Han Kang'ın kurduğu bağımsız kitabevi Onul Books 8 yılın ardından kapılarını kapattığını açıkladı. Sıklıkla rastlanan bir sorun aslında. Bu kitap evinin de bulunduğu binanın boşaltıldığı, dolayısıyla yeni sahiplerinin de başka bir şekilde değerlendireceklerine dair bir haber var. Han Kang'da işte diğer işlerin sebebiyle yeni bir yer açma gibi bir girişimde bulunamadığını açıklamış. Dolayısıyla şimdilik ara verdiğini söylemiş. Onul Books bir kitap evi olmasının yanı sıra aslında etkinliklere de ev sahipliği yapan popüler de bir yerdi ama işte klasik bina boşaltılması, işte yeni sahiplerinin başka bir şekilde değerlendirmesi mevzusu Han Kang'ı da bu anlamda böyle bir karar almaya itmiş gibi görünüyor. Herhalde başka bir yerde tekrar, çünkü dediğimiz gibi popüler olmuş bir yerdi. Herhalde başka bir yerde, başka bir mekanda, belki başka bir formatta yeniden böyle bir girişimde bulunur Han Kang. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Açık Dergi.
5: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik. Yapışıp sapanın sapına şol kardeş toprağını, şol kardeş toprağını. Biz de bir yol, biz de bir yol sürelim dedik. Düştük yollara, yollara, açtık dağları, dağları.
6: Tuncel Kurtiz.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
8: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
9: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da, apaçık radyoda.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Hürer.

0: sergileri aracılığıyla genç sanatçılar için alternatif bir üretim ve paylaşım modeli de kuruyor. Bugün kendisinin hem resim pratiğini, hem küratörlüğünü, hem de Türkiye sanat ortamına dair gözlemlerini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim. Olimpos sergilerinin son günündeyiz bugün. Biraz nallara dikmiş durumdayım, çok yorgunum ama amacına ulaştı sergi. Onun için böyle tatlı bir rehavet, tatlı bir huzur da var bir yandan.
0: Ama çok başarılı oldu sergi gerçekten de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben dün gelebildim, yani kapanıştan bir gün önce. Ve sizin anlatımınıza da denk geldim. Neyse ki, çünkü
1: harika.
0: Çok güzeldi. Evet.
1: Ne güzel.
0: Ve gerçekten küratöryal olarak çok güçlü bir sergi. İşler çok güçlü. Çok da başarılı olmuş galiba, değil mi?
1: Çok teşekkür ederim. Tabii şey, bu süreç, en baştan kısaca bir anlatayım mı süreci?
0: Evet, evet.
1: Olimpos
0: çok
1: sergilerim.
0: İsterim.
1: Benim Olimpos'taki zeytinliğimin ürünlerini, zeytinyağlarını koleksiyonerlerime satıyorum.
0: Hı hı.
1: Ve oradan gelen parayla da bu etkinliği yapıyorum. En başta amaçlanan hedefimiz 5 sergilik bir projeydi. 2 yılda bir ya da 1,5 yılda bir olacak şekilde. 4. ayağına ulaştık. 6 yılda 4 sergi yapmış olduk.
0: Hı.
1: Bu projenin en önemli ayağı kitabı. En önemli ayaklarından biri kitabı.
0: Evet.
1: Kitabın ilk yarısı güncel sanattaki önemli arkadaşlarıma, sanatçılara konuyla ilgili, o ülke serginin konusuyla ilgili bir eser yorumlamalarını istiyorum.
0: Hı.
1: Diğer ikinci yarısında ise sanatçılarla geçirdiğim sürece bir günce gibi yaklaştım. Anılarımı yazıyorum. Hatırat gibi oldu. Ve geçirdiğimiz deneyimi anlatıyorum. Böylece aslında şimdiden baktığım zaman geçtiğimiz 6 yıla çok önemli bir kesit açmış oluyoruz. Gelecek olan 5. sergiyle de 5 ciltlik bir külliyat çıkmış olacak.
0: İnanılmaz bir arşiv.
1: Evet. Aynı zamanda da tabii takriben ortalama her sergide 10 sanatçı olduğunu düşünün.
0: Hı
1: İşte
0: hı.
1: 40 tane sanatçı var. Neredeyse 70'e 80'e yakında yazar oldu. Büyük bir kolektivite oluştu.
0: Evet.
1: Büyük bir topluluk oluştu ve bu topluluğu da birbirinden koparmamaya çalışıyoruz. Çalışma pratiğimizle ben sanatçıları seçtikten sonra onlarla bir mentor sanatçı ilişkisi şeklinde
0: Hı hı.
1: işlerini üretiyoruz.
0: Aslında
1: Birlikte
0: evet, bu
1: üretiyoruz.
0: konu hakkında, aslında iki konu hakkında siz değinmiştiniz, onu da söylemek istiyorum. O mentorluk süreciyle ilgili, çünkü klasik anlamda bir sergi değil, mentorluk
1: Evet.
0: süreci var dediğiniz gibi ve ortak üretim ve sonunda da kitapla
1: Evet.
0: tamamlanıyor. Peki sizce bu ortamı kurarken eksikliğini hissettiğiniz şey neydi bu sanat piyasasının içerisinde?
1: Valla dediğim gibi ben atölyesinden çıkmayan bir adamım aslında. 7/24 resimle hemhal olan bir adamım. Bu benim aslında çok planladığım bir eksiklikten yola çıkarak yaptığım bir şey değildi. Belki de onun için böyle sürekli oldu. Ben ürettiğim zeytinyağı her yıl çoğalarak çıktığı için ve çok kaliteli bir yağ çıkıyor. Eğitimini de almak
0: Hı.
1: zorunda kaldım. Ağaçlar büyüyor çünkü.
0: Hı.
1: Ve çok sevdiğim rahmetli koleksiyonerim Ali Dinçgök'e gittim. Ali abi dedim, benim başım dertte, bu yağları eşe dosta dağıt dağıt nereye kadar?
0: Bitmiyor.
1: Onun önerisiydi. Dedi ki biz senden bunları alalım ama sen de bunun karşılığında bize her yıl bir sergi ve bir kitap yap. Bu sözle ancak dedi.
0: Hı.
1: Ben de öyle bu işin içine girdim ve iyi ki de öyle olmuş. Çok planlanan bir şey olmaması belki de bu kadar kendiliğinden ve kalpten bir şeye dönüşmesini sağladı.
0: Evet.
1: Ama en baştaki amacım şeydi. Çok komplike kavramlarla yola çıkıp böyle çağdaş sanat, güncel sanat yapalım, sergiler yapalım değil.
0: Hı.
1: Sanat tarihinin en temel konularından yola
0: Evet.
1: çıkarak, yani işte
0: Ona da değineceğim
1: evet.
0: zaten. Ben aslında bu zeytinyağlardan elde ettiğiniz finans gelirini şöyle yorumlamıştım. Ekonomik bağımsızlığının önemli olmasıyla ilgili, ama burada daha hani çok zeytinyağı çıktı, ne
1: Evet.
0: yapacağız, bunu bu şekilde
1: Evet.
0: harcayalım gibi bir
1: Evet.
0: noktadan gelmiş.
1: Ama tabii ben bir yandan da üniversitede eğitim
0: Hı
1: görevlisiydim.
0: hı.
1: Yani kendi resmimi satana kadar bir sürü özel dersler verdim. Öğretmen tarafım da var. Bu
0: Hı
1: çevrem
0: hı.
1: bunu çok iyi biliyor. Bana bir şey sorulduğu zaman üzerlerine böyle ansiklopedi gibi yığılıyorum.
0: Ay, ne kadar
1: Onu
0: güzel.
1: bildikleri için aslında gelsen bir işi bir de buradan hani
0: Hı.
1: sürekli hale getir gibi oldu. Evet.
0: Peki Türkiye'deki bu sergiler için alternatif finansman modellerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Hiçbir şekilde yeterli değil tabii. Sırf finansla olmuyor bu. Bir görgü işi sanat. Eninde sonunda bir görgü işi. Hem koleksiyoner açısından hem sanatçı açısından.
0: Hı.
1: Benim burada da hani 1,5 yıl sanatçılarla çalışıyorum ama amaç oradaki

0: onun görgülerini bir tık daha ileriye taşımak, sanat tarihini incelemek, irdelemek. Bakın bu da var, Amerika'yı tekrar keşfetmeyin. Sonuçta hani güncel sanatı ben kocaman bir duvara benzetiyorum. Sanatı kocaman bir duvara benzetiyorum. Genç bir sanatçının da ya da yeni bir sanatçının da görevi o duvarın en üstüne yeni bir taş koymaktır. Yani ortadaki herhangi bir taşı tekrar oradan çıkarıp yerine koyamazsınız.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben de sanat tarihi mezunuyum. Sanat tarihi bence de çok önemli.
0: Evet.
1: İnsan zaten geçmişini bilmeli ki geleceğin ona
0: Aynen
1: göre
0: öyle. Ya
1: şekillensin.
0: aynı zamanda da günceli de çok iyi takip etmek
1: Evet, güncel de
0: zorundasınız.
1: çok önemli.
0: Yani
1: İnsanlar ne yapıyor, nelerden haz duyuyor?
0: tabii ki yani illa ülke ülke dolaşmak zorunda değilsiniz. YouTube'da ben bile mesela işte New York'ta her ay sergileri gezen YouTuber'lar var. Onları izliyorum. Londra'yı öyle geziyorum. Paris'i, Hong Kong'u, Doğu'yu, İran'da neler oluyor. Her taraftan sırf sanatla da değil. Mesela benim için moda çok önemlidir. Defilelerin mutlaka bilinmesi gerekiyor bir sanatçı açısından. Çünkü barok sanata baktığınız zaman, bir Van Dyck'ın resmine baktığınız zaman oradaki kıyafetlerden bütün sosyoekonomik politik hikayeyi okuyabiliyorsunuz. Hem kadının konumuna dair, erkeğin konumuna dair, çocuğun konumuna dair. Onun için bugün kendi sanatını oluştururken de modayı çok iyi bilmek gerektiğine inanıyorum.
1: Moda da şu anda bence zaten şu anda değil de zaten yıllardır, yüzyıllardır olan bir şey. Dediğiniz gibi sosyoekonomik statüyü çok belli eden
0: Evet.
1: resimlerde bile baktığımız zaman eski
0: Aynen.
1: tablolarda bir kadının kıyafeti, bir adamın üstündeki bir fular bize çok fazla şey veri veriyor.
0: Öyle.
1: Şu anda da yapılan moda haftalarında görmüş
0: Evet.
1: olduğumuz tasarımlar, sahne şovları o da bir sanatın kendisi. Sanat şovu var.
0: Şöyle diyeyim, yani o tartışılır bir konu ama sanatını oluşturmak için bu dinamiklerden haberdar olmak gerekiyor kesinlikle. Yani oradaki şovlar, oradaki dekadan hayattan bahsetmiyorum ama onu gözlemleyip ne olup bittiğini bilmek çok önemli. En azından hani bu yıl vücudun neresi öne çıkartılıyor? En basit soru. Neresi kapatılıyor? Bu mesela kadına dair toplumdaki değişen algının en güzel verisi. Defileleri izleyerek görebilirsin. Kadına bu yıl nasıl bakıyor? Erkeğe nasıl
1: Bu
0: bakılıyor?
1: çok güzel bir bakış açısı.
0: Evet.
1: Aslında böyle düşününce çok fazla kapı da
0: Tabii
1: aralıyor.
0: tabii.
1: Vatkalı omuzlar bir
0: Aynen
1: dönem.
0: 80'li yıllardaki vatkaları düşünüp
1: Tabii.
0: Thatcher'la birlikte kadının güçlenmesiyle çok eşit bir şey o.
1: Evet.
0: Demir Lady hikayesi.
1: Evet.
0: Ondan sonra kadının maskülen hale gelişi, o makyajın çıkması, ondan sonra tekrar girmesi, saçların
1: İspanyol
0: kısalması.
1: paça.
0: Tabii tabii aynen.
1: Yine İspanyol paça da aynı şekilde.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kalçaya oturan.
0: Tabii
1: Evet,
0: ki.
1: Çok çok hoşuma gitti. Bunun üzerine biraz
0: Bu
1: daha
0: okumadan
1: düşüneceğim.
0: bahsediyorum zaten ben
1: Evet,
0: de.
1: gerçekten öyle. Aslında bahsediyordunuz size. Sanat tarihinin en klasik türlerinden birini seçiyoruz Olimpos
0: Evet.
1: sergilerinde diye. Portre, peyzaj,
0: Enteriyor,
1: enteriyor,
0: natürmort,
1: natürmort bu
0: figür.
1: sene. Evet,
0: Evet.
1: figür. Yani yeni olana odaklanırken bütün sergiler gördüğümüz gibi siz
0: Evet.
1: en temel eski sorulara yöneliyorsunuz.
0: Çünkü mesela peyzaj sergisinde hani kalbin peyzajını yapabilir miyiz arkadaşlar diye yola çıktım. Nefretin peyzajı olabilir mi? Burada da mesela aşkın natürmortu olabilir mi? Natürmort da bana aşkı anlatabilir misiniz? Den yola çıkarak bir sürü şahane iş üretildi.
1: İşte o yüzden de hala bu türler üzerinden söylenecek yeni
0: Tabii
1: sözler
0: tabii
1: var.
0: tabii ki öyle. Yani temeli kaybetmemek. Ana meseleyi kaybetmemek, yoksa her şey çok havada asılı kalıyor. Çünkü bugünün güncel sanatının en büyük handikaplarından birisi de kavram kargaşası ve espri bulma kaygısı. Bir espri buldum, şahane bir fikir buldum. Hadi ben iki üç nesneyi yan yana getireyim, sanat yapayım. Değil sanat oysa.
1: Olmuyor.
0: O değil, olmamalı zaten.
1: Olmuyor, evet, kesinlikle katılıyorum. Peki sergide kendinizi duygusal olarak da bu işi gerçekten çok fazla sevdim dediğiniz bir iş var mı? Yoksa adam kayırmaya mı girer bu
0: Adam
1: söylediğim?
0: kayırmaya girer. Çok iş var. Çok daha sevdiklerim var. Ama hepsinin birlikte ürettiğimiz için hepsi sonuçta ortak iş olarak nitelendirmek daha doğru olur. Çok güzel bir sergi oldu. İşler kalpten çıktı. Çünkü ben sert bir hocayım. Çalışmaya başlamadan önce de onu söylüyorum. Dilimin kemiği yok arkadaşlar. Buna hazır olun. Buna hazırsanız benimle devam edersiniz diye. Çünkü dalıyorum. kafa göz giriyorum yani.
1: Güzel.
0: Öyle düşün.
1: Hocanın öylesi makbuldü.
0: Ama sonuç çok güzel oldu.
1: Sonuç çok güzel.
0: Güzel oldu.
1: Yerleştirmeler de çok,
0: çok
1: iyi.
0: Güzel oldu.
1: Bağlam çok güzel oturdu.
0: Çünkü her sergide bir mimarla çalışıyorum. Serginin sergi tasarımını mimarlarımız yapıyor. Bu yıl da Zeynep Şankaynay'la çalıştık. Zesa Mimarlık olağanüstü bir iş çıkarttı. Gerçekten aklımız uçtu sonucu görünce.
1: Evet, bence de çok başarılı. Bu yıl tanıştığınız herhangi bir sanatçı oldu mu bu sergi aracılığıyla, yoksa daha önceden?
0: Tabii. Yani çoğuyla bu sergi aracılığıyla da tanıştım. İki yıl önce diye dayanan tanışıklıklarımız. Hem benim yardımcım, birlikte çalıştığımız Melis Bektaş, hem sanatçı dostlarım, hem galerici arkadaşlarım. Bak, böyle birisi var, bir dosyasını incele diye bana önerilerde bulunuyorlar. Oradan ben de yola çıkıyorum.
1: Nasıl oluyor peki bunun haricinde, yani o sanatçıyı seçme işi tam olarak nasıl ilerliyor?
0: Kalbimle ilerliyor benim. Şöyle yani, bu işinden etkileniyorum. Ondan sonra atölye ziyaretini yapıyorum. Uzun uzun konuşuyoruz. Benim için biraz mezun olmuş olması gerekiyor. Biraz hani etrafta dolanıp çabalamış olması gerekiyor. Sistemden biraz haberdar olması gerekiyor. Belki başaramamış olması, biraz düşmüş, tökezlemiş olması benim çok değer verdiğim bir hikaye.
1: Çünkü denemiş.
0: Denemiş, olmamış. Bu benim için değerli bir şey. Çünkü oradan ben 91'de mezun olup 2002'de ilk resmimi satan bir adamım. 35 yaşında ilk resmimi sattım ve çok süründüm. 10 tane işte çalıştım ve biliyorum ve o süreçten geçiyorum. Ve ben bir nebze de burada o süreci kısaltmak için, o networkleri onlara hazır vermek için uğraşıyorum. Ama dediğim gibi sonuçta her sergide 10 sanatçı varsa geriye bugüne 5'i kalıyor kalmıyor.
1: Evet.
0: Yani benimle sergi açmak, sisteme girmek ve hani satacağım, devam edeceğim demek değil. Ben sadece küçük bir ivme kazandırıyorum, bir iki aylığına. O ivmeyi kullanabilirse ne ala. Ben ama dediğim gibi kolektif olarak hepsini bir arada tutmaya çalışıyorum. Olimpos Akademisi'ni kurduk. Orada da birlikte dayanışmaları, inisiyatif kurup devam etmeleri, ilk sergiden bugüne hala temaslarımız devam ediyor. O benim için çok çok daha değerli. Bir kocaman bir aile oluştu,
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet, kopmayan bir temas da var.
0: Evet, evet.
1: Peki şimdi kariyerinize baktığınız zaman iyi ki o riski almışım dediğiniz bir şey var mı?
0: Var tabii ki, çok şey var.
1: Mesela?
0: Mesela Monte Carlo style performansını yapmam. O bütün her şeyin benim için bittiği bir noktadır. Yani bitti artık, bu ülkede hiçbir şey olmuyor. Ben tası tarağı toplayıp gidiyorum dediğim bir noktada. Her şeyim hazırdı, çünkü Almanya abim yanına gidiyordum. O performansı yaptım, Monte Carlo style yaptım. Yani o da neydi işte, çok özetle insanların nasıl resmimi gösteririm, insanları nasıl ayağıma getiririm ve intikam alırım. Yani benim yaşadığım hayal kırıklığının bir gece onlar nasıl yaşar, dan yola çıkarak bir sahte parti düzenledim bir handa. Sahte davetiyeler, sahte afişler. Ve çok büyük vaatler, büyük bir gece, yiyecek içecek sonsuz akıyor, güzel kızlar, güzel oğlanlar vaadiyle bütün herkesi ayağıma getirdiğim, kandırdığım bir gece oldu. Ve onu mutlaka inceleyin duymadıysanız. Ve o geceden sonra bütün gazetelerin başlığında manşettim, bir tık gerekiyormuş kalmam için. O büyük bir riskti benim için. Mesela o gece her şey olabilirdi.
1: Ama iyi ki almışım.
0: İyi ki aldım, iyi ki aldım. O, bunun gibi daha çok risk var. Mesela işte üniversiteden atılmama neden olan resmi yapmam. Çok büyük bir eşikti benim için. O resmi yapıp yapmamak için böyle 2 hafta uykusuz kaldım. Yataktan her sabah kalktığımda hayır yapmayacağım, hayır yapacağım. Ve yaptım. Çok büyük olay oldu ve işte üniversiteden atıldım. Ondan sonra da İstanbul Biennale Küratörü resmin hikayesini duyunca beni Biennale davet etti. Ve oradan da uluslararası ayağım açıldı mesela.
1: Evet.
0: 2003'te. Öyle bir sürü hikaye var.
1: Aslında sonuçlar geldikten sonra iyi ki yapmışım diyorsunuz. Yaptıktan sonra bir rahatlama da hemen anında olmuyor.
0: Vallahi şöyle, benim gibi çok sürünürseniz eğer, 5 kuruşsuz ve yıllarca sırf sanat aşkıyla, o zaman bütün ruhunuz teflonla kaplanıyor. Bu olaylar sıradanlaşmaya başlıyor. Yani savcının karşısında ifade verirken de seyrediyorsunuz. Üniversiteden atılınca da seyrediyorsunuz. Ölüm tehditleri gelince de seyrediyorsunuz.
1: Evet.
0: reddedilince de seyrediyorsunuz ve sadece seyrediyorsunuz. Çünkü sığındığınız küçücük bir oda var, sanat var. Gidiyorsunuz günün sonunda o odada resminizi yapıyorsunuz. Bugün de öyle. Çok
1: Evet.
0: boğulduğum zaman hani aklımdaki eskizime sığınıyorum, resmimi üretmeye devam ediyorum. Hayat akıp gidiyor işte. Bak 60 yaşına geldim. Ve 20 yaşındaki hikayelerimle şu anda böyle mücevher kutusunu açmışız. Onları tek tek
1: Evet,
0: inceliyoruz.
1: çok da
0: Taşlarıma
1: güzel bir kutu,
0: bakıyoruz. Aynen o
1: aynı.
0: kutu yüzükleri inceliyoruz. Ona bakıyoruz, buna bakıyoruz işte. Böyle bir şey hayat.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki, düşünüyor musunuz şu anda olsaydı bütün bunlar, yani bütün o yapmış olduklarınızı şu anda yapmış olsaydınız, sizce o kadar etki alır mıydı? Yani
0: Yani
1: yoksa
0: şöyle
1: döneminle mi alakalı?
0: dönemle de çok alakalı, içindeki aşkla da alakalı. Ben şeye inanıyorum. Yani eğer sesini duyurmak istiyorsan her dönem yöntem değişir. Farklı yollar bulunur. Bugün mesela sosyal medya var, değil mi?
1: Evet.
0: İnanılmaz bir şey. Her sanatçı kendi galerisini yaratıyor artık.
1: Evet.
0: Yani o galerinin görünebilir olması, galerinin ses getiriyor olması tamamen sanatçının yeteneği ve vizyonuyla alakalı bir şey artık, değil mi? Yani
1: Ne kadar görünürsen, ne kadar takipçin varsa, etkileşim oluyorsa, koleksiyonerler seni öyle buluyor, galeriler seni öyle
0: biraz
1: buluyor.
0: önceki performansım işte, ya sosyal medya yoktu ama insanları çekmenin yolu oydu benim için.
1: Evet.
0: Bir şeydi, bir şeydi. Yani bugün de yöntem o. Yani yöntemi sanatçı buluyor ya bir şekilde. Yani şey değişiyor, yöntemler değişiyor sadece ama ben şöyle diyeyim, ben üniversiteden mezun olduğum zaman benim en büyük dersimi bir galerici vermişti bana Almanya'da. Abim yanındaydım, yine dolanıyordum etrafta. Elimde dosyayla galeri galeri dolaşıyordum. Galericinin birisi bana şunu demişti Berlin'de. Yanlış yapıyorsun dedi. Sen gelmeyeceksin, biz seni bulacağız dedi. O benim için acayip bir hikayeydi. Yani çünkü orada bir baktım, her restoranda sergi var, kafelerde resimler asılı, sokaklarda insanlar bir sürü performans yapıyor. Okey dedim, anladım ben meseleyi dedim. Ondan sonra başladım saldırmaya işte.
1: Talep oluşturacaksın.
0: Evet,
1: Yani talep,
0: görüneceksin, talep
1: evet.
0: oluşturacaksın,
1: Onlar
0: göze
1: seni
0: gireceksin.
1: isteyecekler.
0: Aynen, oraya kadar varacak iş.
1: Evet, zaten çoğu şu an sanatçıyla da konuştuğumda gidip dosyalarını, halen daha öyle,
0: Evet.
1: götürüp işte bakar mısınız benim profilimde bu
0: Evet.
1: gibi kendisini gösteren sanatçılar, ha tamam deyip biraz
0: Öyle.
1: kaydırıyorlar, sonra işlerine bakıyorlar.
0: Evet.
1: Ama onlar kendileri bulunca, onlardan da onay gelince
0: Aynen öyle.
1: kıymetlenmiş oluyor.
0: Ya o dosyanın dışında sen kendini nasıl göstereceksin, hikaye
1: Evet.
0: aslında orada hala çok geçerli bir hikaye bu.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Sanatçılar için aslında bir sizin düşüncenizi bence onlar da duymak ister. Sizce şu anda günümüz Türkiye'sinde galerilerle mi çalışmalılar sözleşmeli olarak, yoksa bağımsız olarak kendilerini mi yüceltmeliler?
0: Şimdi aslında çok önemli bir yol ayrımında bütün sanat dünyası, tüm dünyada, tam da burada. Çünkü sosyal medyada sanatçılar kendi galerilerini ve satış pratiklerini oluştururken orada şöyle bir tehlikeyle karşılaşıyorlar. Çünkü amaç eninde sonunda bir müzeye girmek,
1: Evet.
0: iyi bir galeriye girmek ve bir yayın çıkması, bir katalog çıkması, kayda alınman ve senin hakkında sanat tarihçilerin ve küratörlerin yazı yazması. Sosyal medyada satışlar başladığı zaman arz talebe çok düşüyor genç sanatçılar. Ve satan iş üzerinden seri üretime girip sürümden kazanacağız derken aslında kaybediyorlar.
1: Tekrara düşmüş oluyorlar.
0: Tekrar ve vanalliğe düşmüş
1: Tabii.
0: oluyorlar. Yani baktığın zaman Instagram ve Pinterest ressamları diye bir şey var artık.
1: Tabii ki.
0: Yani aynı pentür, aynı ışık, aynı büyük handikap. Ve
1: Evet.
0: bu sanat o değil. Dekorasyon ve illüstrasyon alanında çok faaliyet göstermeye başlıyorlar. Farkında da değiller. Aslında bu kurbanın o sıcak suda kaynama hikayesine çok benziyor işte.
1: Çok sevdiğim
0: Oysa
1: bir hikayedir.
0: Nedir? Galeri sana ne sağlar? Network sağlar. Galerin sana sen sosyal medyadan, sosyal medya kullanmayan çok önemli koleksiyonerlere nasıl ulaşacaksın? Çok zor.
1: Tabii.
0: Ya da müzelere, yani galerinin elinde tutturduğu ilişkiler ağına sosyal medyada ulaşman çok zor. Hala çok zor. Onun için iyi bir galeriyle seninle birlikte büyüyecek, senin kariyerini çizecek ama senin de sözünde duracağın bir ilişki geliştirmek hala bence çok değerli.
1: Birbirine güven duyuyor.
0: Evet, yani Çünkü seni müzelere sokacak olan sosyal medyadan ziyade o galericinin ilişkisi. Orada çok şeffaf bir ilişki yürütülmek zorunda. Ona inanıyorum. Ama tabii ki sosyal medya artık işin olmazsa olmazı. Oradan da sen de destekleyeceksin.
1: Tabii.
0: Gerekirse oradan da
1: Sanatını
0: ulaşacaksın.
1: paylaşacaksın,
0: Tabii.
1: fikirlerini, düşünceni.
0: Çok önemli. İnteraktif bir hikayeye gireceksin. Ama burada hani banalleşmek çok büyük bir tehlike. Kiçleşmek çok büyük bir tehlike. Oraya düşmeden bunu yürütmesi gerekiyor. Yani aslında her zamankinden çok daha önemli bir mesele var. Sanatçının öz algısının çok güçlü olması gerekiyor artık. Kendisini çok net görmesi gerekiyor. Neredeyim, ne yapıyorum, kiminle ilişkideyim.
1: Şu anda çok fazla yeni galeri açılıyor. Yeni galeriler de hemen sözleşmeli sanatçılarla çalışmak istiyorlar. Çünkü galerilerin, açılan galerilerinde kendi bir koleksiyoner sepeti, sanat
0: Evet.
1: sepeti olmadığı için sanatçılardan
0: Evet.
1: gelecek olan kitlenin eline bakıyorlar.
0: Evet.
1: Bu şekilde de sanatçılar üzülüyor. Çünkü sanatçılar hem resmini yapıyor, o galerinin amacı onu göstermek, onu iyi insanlara, iyi koleksiyonerlere, sanatseverlere ulaştırmak, sergilere sokmak. Onu yapamıyor. Sanatçı işi yapıyor. Sanatçı her şeyi kendisi yapıyormuş gibi hissediyor. Ve bu sefer iyi olan galeriler güme mi gidiyor diyelim. Yani öyle bir durum oluyor. Ve bu sefer sanatçıların güveni kırılıyor. Galerilerin güveni kırılıyor.
0: Şimdi çok iç açıcı bir sanatsal sanat ortamında değiliz ne yazık ki. Tüm dünya olarak da öyle sanıyorum biraz. Çünkü ekonomik zorluklar herkesi etkilemiş durumda şu anda. Ve doğal olarak da galerici şu anda yeni bir sanatçı alıp ona yatırım yapıp güvenip uzun vadeli bir hikayeye girmek istemiyor. Onu gördüm. Anlayabiliyorum ama çok doğru bulmuyorum. Ama sonuçta kirasını ödeyemiyorlar artık. Böyle bir gerçek var. Çünkü çok büyük prodüksiyonlar, çok büyük o mekanların kirası, elektriği, suyu.
1: Yeni
0: Bunun
1: bir sergi yapmak, duvarı tekrardan yapmak.
0: galerici arkadaşlarımdan biliyorum gerçekten kiralarını
1: Çok
0: ödeyemiyorlar
1: masraflı.
0: artık, çok zor. O ay iş satmak zorundalar ve satamıyorlar. Şeyi de görüyorum yani
1: Baskı da var üstlerinde. Sanatçının baskısı.
0: sanatçının baskısı, koleksiyonerin baskısı yani ve ekonomik zorluklar, koleksiyonerler artık eskisi gibi almıyorlar. Şu anda herkes bütçelerini daraltmış durumda. Koleksiyonunu dağıtan koleksiyonerler biliyorum artık. Durum çok parlak değil o açıdan ama işte bu bir şey demek değil aslında. Bu çok da bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi 90'lı yıllarda ben resim yaptığım zaman, başladığım zaman yolun başındayken ya da ortasındayken galeri yoktu ülkede. Üç tane galeri vardı. Ve üç galeriye giremeyeceğimi ben baştan da biliyordum. Çünkü köşeler tutulmuştu. Deli gibi çabaladım yani. Onun için ortamın şu anda maddi zorluğu senin sanat yapmana engel değil. İkinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı unutmayalım.
1: Çok
0: Klimtleri,
1: doğru.
0: Dadaları, Sürrealizmi, diğer akımları, Frida Kahlo'lardan tut. Hani çok klişe isimler söylüyorum şu anda ama bunların hiçbir ekonomik kaygıyla sanat üretip sanat dünyasını ve sanat akımlarını etkilemediler ki.
1: Evet ya, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda dejenere sanat deyip sanatçıların işlerini sergileyip aşağıladıkları bir
0: Ve hepsi şu anda sanat tarihinin temel
1: tabii ki,
0: köşelerindeler.
1: tabii
0: Yani
1: ki.
0: onun için bunu ekonomiyle tamam anlıyorum ama sanat ekonomi çok önemli tabii şu anda. Ama ben kendimden örnek veriyorum. Ben yıllarca ek işimi yaparak resim kazandım. Ben onun için bugün genç sanatçılara en büyük öğütlerimden birisi hep B planınız olsun arkadaşlar. Dersinizi yapın. Sakın resminiz üzerinden seri üretime girip bileğinizi körleştirmeyin, ucuzlatmayın. Onun için başka işlerde çalışın. Benim yaptığım gibi duvar mı boyayacaksınız, tişört mü boyayacaksınız, ders mi vereceksiniz? Yapın. Ama resminize ihanet etmeden yapın bunu. Bu bir sorun değil. Yani bir sanatçı için para kazanmamak, ekonominin kötü olması, koleksiyonun bir şey almaması sorun olmamalı. Bakın,
1: Zaten evet.
0: Louis Bourgeois'nın saati ya da Louis Nevels'in saati 80'inden sonra çalmaya başladı, değil mi? Ya da şu anda Kusama'ya bakın, değil mi? Dünyanın tepesinde
1: Ah tabii.
0: Marina Abramovic'e bakın, o performansları para için yaptı.
1: Vakfı sayesinde Kusama kendi müzesini kurdu.
0: Onun için diyorum yani bunlardan bağımsız olmak gerekiyor biraz. Ekonomi önemli, para çok önemli hepimiz için ama para kazanılıyor.
1: O zaman hemen kameramı da açıyorum. Çok az açamadım. Herkese sorduğum bir soruyla bitireceğim şimdi.
0: Tamamdır.
1: Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Oldukça dinamik görüyorum, çok yaratıcı görüyorum.
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi ekonomik zorluklar var, umutsuzluklar var, anlıyorum. Hiç kolay bir ortamda değiliz şu anda, hem galerici, koleksiyoner hem de sanatçı açısından. Ama dediğim gibi ben çok daha karanlıktan geliyorum,
1: Hı.
0: çok daha dip bir kuyudan geliyorum ve bugünle kıyasladığımız zaman biz şu anda gerçekten çok daha pozitif ve olumlu bir taraftayız. Bunu unutmayın. Yani çok pesimist olanlar bir
1: Hı.
0: 90'lı yıllara gidip geri dönsünler, benim hikayemi okusunlar ya da diğer arkadaşlarımın hafriyatı incelesinler, hangi koşullarda o sergiler
1: Tabii
0: gerçekleşti
1: ki.
0: Türkiye'de. Onun için yolumuza devam, aşkla devam.
1: Şu an bana da her şey mümkünmüş gibi geliyor.
0: Evet.
1: Bahsettik ya zaten konuşmada da. O dönem değil de bu dönem yapsaydınız bu kadar olay olur muydu diye.
0: Evet. İstesen yaparsın, biliyor musun? Olurdu bence. Yani yeter ki hayatta kalmak iste ve resmini göstermek iste. Olur, yapılır.
1: Bence de. Tamam, çok teşekkür ederim o
0: Ben
1: zaman. İyi ki
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: ederim.
1: Çok çok mutlu
0: Sağ ol.
1: oldum.
0: Ben de öyle. Çok keyifliydi. Çok sağ ol.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkürler. Sağ ol.
1: Her hafta Cuma günü 7'de görüşmek üzere. Dinleyin, dinletin.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi.
4: Que de la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Yeni Şeyler Rejimi.
6: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
7: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
8: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bu akşam Bağımsızları ben sunuyorum. Ben Ezgi Bakçay. Bu hafta konumuz Fuga Mundi, konuğumuz Doğukan Şayan. Doğukan, hoş geldin.
1: Selamlar Ezgi, hoş bulduk. Teşekkürler bize yer verdiğin için.
0: Ne demek? Bağımsızlar giderek çoğalmaya devam ediyor. 229. haftada olabiliriz, yanılmıyorsam. Birbirimizi duydukça daha çok heyecanlanıyoruz. Bu bağımsızlar arasındaki bağları güçlendirmek için de her hafta Cuma akşamları Apaçık Radyo'da bir araya geliyoruz. Öncelikle biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Fuga Mundi. Doğukan'la birlikteyiz ama Fuga Mundi herhalde sadece Doğukan'dan ibaret değil. Kimlere selam söyleyelim?
1: Değil, evet. Bizim aslında temelde dört kişilik bir çekirdek ekibimiz var. Ben onlardan bir tanesiyim. Çekirdek ekip diyoruz özellikle. Bu dört kişi Şeyma, Taşel, Yeşim Özçen ve Yeliz Özçen'den oluşan bir dörtlü ekip. Ve özellikle bu çekirdek ekip diyorum çünkü bizim kendi aramızda aslında fiilen ya da resmi olarak bir iş bölümü yok. Tamamen bütün işleri hep beraber götürdüğümüz, kim müsaitse o an onu yaptığımız bir hiyerarşinin ya da iş bölümünün net bir iş bölümünün öyle diyeyim olmadığı bir çekirdek ekip aslında.
0: Selamımızı söyledik. Peki Fuga Mundi çevrim içi, çevrim dışı içerikler, deneyimler üreten bir topluluk olarak kendini en kısadan tanımlıyor. Neler yapar Fuga Mundi? Bir kere hani isminden de anlaşılacağı gibi dünyadan çıkış yollarını nerelerde bulmuş?
1: Esasında hikayeye 2019'un sonlarına kadar gidiyor. 2019'un sonlarında aslında şöyle bir kaygıyla ortaya çıkmış bir ekip. Biz esasında kültür sanat alanında profesyonel olarak çalışan ben hariç diğer arkadaşlar, ben hani amatör bir kültür sanat tüketicisiyim diyeyim. Diğerleri profesyonel anlamda bu kültür sanat sektöründe çalışan arkadaşlardı. Ama bizim şöyle bir kaygımız vardı. Bizim çevremizde bulunan ya da dahil olmak istediğimiz topluluklar çok içe kapalı ve hani böyle bizi çok dahil etmeyen, çok yanlarında yöresinde bulunduğumuzda kendimizi biraz yabancı hissettiğimiz ortamlardı. Birinci kaygımız buydu. İkinci kaygımız da biz artık bir şeyler üretmek ve çevremizde oluşan arkadaş grubumuzu başta öyle tarif etmek lazım. Biraz üretime doğru kaydırmak nasıl olur diye bir düşünceyle ortaya çıkmış bir ekip aslında. Bu iki kaygıyı çevremizle paylaştığımızda İlk olarak 8 kişilik bir ekip oluştuk bir anda. Bu ekip çok uzun bir süre Fugamundi yani şöyle bir şeyle biz bir şey yapmak istiyoruz. Aslında tam buradan ortaya çıktı yani net bir çerçeveyi başta oluşturmadık. Biz bir şey yapmak istiyoruz. Bir şey yapalım. Biz de bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımızla bir araya gelmiş bir ekip. Nihayetinde şöyle bir şey evrildi. Biz tabii toplandık, ettik, üzerine çalıştık, nedir, adını koyduk Fugamundi diye, işte nereden, ne yapabiliriz diye. Temelde şöyle bir mantıkla ortaya çıktı. Biz bir topluluk temelli, bir kültür sanat kolektifi ya da nasıl diyeyim, bir çeşit topluluk olalım. Bizim bir merkezimiz olsun, bir yer tuttuk bu arada. Tesadüfen tuttuk onu da. Ya hiç aklımızda bir mekanımız olsun diye bir şey yoktu ama bir arkadaşımız bir yerden taşınıyordu ve hani burası size çok uygun dediği bir apartman dairesi aslında Moda'da, Kadıköy'de. Biz o merkezi dışarıda yaptığımız etkinliklerle orayı finanse edelim ve aslında orası bizim buluşma noktamız, üretme noktamız olsun. Herkese açık bir yer olsun. Olabildiğince kolektif üretimin tadına burada varalım. Ve işte bir yerde kayıtlar alalım, bir kayıt bölümü olsun, iki tane terası var, buralarda etkinlik yapalım, açık hava etkinlikleri işte. Ama temel hedefimiz dışarıda söyleşiler, konserler, partiler, etkinlikler, buluşmalar yapıp orayı finanse edelim gibi bir noktadan ortaya çıktı. 5 ya da 6 Mart, 5 Mart 2020'de açılışımızı yaptık ve bir hafta sonra pandemi dolayısıyla her yer kafamda. Böyle pandeminin ilk zamanları biz aslında kapatsak mı diye düşündük. Çünkü bizim yaptığımız bütün planlar yok oldu gitti. Ve hani burayı nasıl sürdürebiliriz diye bir soru ortaya çıktı. Biraz organik bir biçimde şöyle bir yere evrildi. Çünkü pandemide malum kimse hiçbir yere gidemediği için bizim evimiz, Fugabunde evi diyorduk oraya. Fugabunde evi aslında buluşma yeri oldu insanların. Evden sıkılan, kafeye, bara gidemeyen arkadaşlarımızın ya nasıl olsa oradalardır deyip kapısını çaldığı bir yere dönüştü. Ve eşimizle, dostumuzla bir araya gelmeye başladık. Bu bir araya gelmeler tamamen organik bu arada. Hiçbir plan program olmadan, ama oradan bir sürü plan program çıktı tabii. Pandemi dönemi daha çok yayıncılık tarafına doğru kaydı Fugamundi. Bir dergi çıkardı Sekme adında. Online çevrim içi bir dergi çıkardı. Değişik bir deneyimdi. O da pandemi zamanı. Belki ayrıntısına girelim, nasıl bir deneyim.
0: Her sayısında yeni sekme dediğiniz değil mi?
1: Evet.
0: Örneğin.
1: Çünkü her sayısında editörünün değiştiği, içerik üreticilerinin tamamen editör tarafından belirlendiği ve içinde dergi diyoruz ama tamamen bir platform gibiydi aslında. Çünkü içinde podcast, video, enstalasyon, karton maket, yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyin olduğu, içeriğin olduğu bir platformdu aslında. Temaları değişiyordu. Bazen kişilerle, bazen kültür hane gibi aslında topluluklarla çalıştık. Editör oldu. Ya da Factory gibi o zamanlar birkaç hem topluluklarla hem oluşumlarla beraber çalıştık. Ama bu arada podcastler ürettik, buluşmalar organize ettik, ara ara partiler yaptık, buluşmalar, pazar kahvaltıları yaptık. Bir sürü şey yaptık. Pandemiyle beraber aslında pandeminin bitişiyle beraber herkes kendi yoluna gittiğinde biz de tekrardan yön değiştirdik. Artık yayıncılık kısmı biraz arka planda kaldı. Bu sefer daha topluluk temelli etkinliklere doğru. Bu da tamamen planlanmış değil. Tamamen organik biçimde ilerleyen süreçler. O süreç içinde Dinleme Kulübü, Altını Çizenler Kulübü gibi İBB ile Kültür AŞ ile belirli ortaklıklar yaptık. Kamusal alanlarda buluşmalar düzenledik.
0: Müze Gazhane
1: Tabii.
0: değil
1: Evet, Müze Gazhane'de.
0: mi?
1: İşte çeşitli kültür sanat platformlarıyla ortak etkinlikler yaptık. Akbank Sanat'la etkinlikler yaptık. Ve dolayısıyla aslında yönümüz biraz daha topluluk temelli etkinliklere doğru gitti. Biraz uzun bir girizgah. Çünkü Fugamundi biraz böyle şekilsiz bir oluşum. Ben öyle böyle olması başta biraz rahatsız ediyordu beni. Sonradan bunun aslında olumlu bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şekilsizlik şöyle, tabii ki bir şekli var yani, bu fazla şekilsiz de değiliz. Ama tamamen organik biçimde yolunu belirleyen bir oluşum diyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir yerimiz var. Fugamundi yeni bir versiyonuna geçti diyeyim. Bu sene Ocak ayı itibariyle yeni yerimize taşındık. Leylek Records'la Kadıköy Yel Değirmeni'nde bir mekanı paylaşıyoruz. Ve etkinliklere biraz daha kendi mekanımızda yer vermeye başladık. İşte konserler, buluşmalar, atölyeler yapmaya çalışıyoruz kendi mekanımızda. Temelde böyle. Çok
0: Çok teşekkürler.
1: özetleyebilirsem.
0: Ya çok güzel bir girizgah oldu çünkü Fugamundi'nin yapısı da böyle bir girizgahı çağırıyor, ona ihtiyaç duyuyor. Çok esnek, çok kooperasyonlara açık, çok üretken. Aslına bakarsanız hani tam da bağımsızların o nasıl bir organizma olduğunu tanımlayan bir giriş oldu bu. Podcastler yapıyor, dergiler yapıyor, atölyeler yapıyor, kürasyonlar yapıyor, partiler yapıyor ama sonuçta topluluk olarak kültür sanat alanında üretimin yeni yollarını, yeni kanallarını açıyor gibi sizinle tanıştığımdan, sizinle karşılaştığımdan beri zihnimde böyle yerleşmişti. Tam senin anlattığın gibi ismi çok sevdim. Neden şimdi dünyadan kaçma? Tabii o zaman pandemi içinde, pandemi içerisindeyken de çok anlamlı ama bu dünyadan kaçış yolu.
1: Pandemiden önce kuruldu. İsim pandemiden önce verildi aslında.
0: Tam da yerine denk gelmiş.
1: Evet. Güzel bir denk geliş oldu. Esasında şöyle bir kaygıyla ortaya çıktı. Biz hani bunun ismi ne olsun dediği noktalarda ben bir deftere felsefe seminerinde bir şey notumdan ortaya çıktı aslında. Benim bir notumdan ortaya çıktı. Dedim ki ya dünyadan kaçış, dünyadan çıkış aslında bize çok uygun bir isim. Çünkü bu biraz şey gibi ya biz tam açıklamak gerekirse çünkü biraz manifestomuz gibi de dünyadan çıkış ya da kaçış öyle diyelim. İkisini de kullanıyoruz çünkü. Var olan düzenin ağırlığı ve gündemin ağırlığından biraz daha nefes alma noktalarına doğru gitme gibi düşünüyoruz. Yani tamamen dünyadan elimizi eteğimizi çektik. Bu dünyevi işler bizi ilgilendirmiyor manasında değil tabii ki. Tam çok dünyevi bir yerdeyiz ama biraz küçülmeye ve küçük düşünmeye ihtiyaç var gibi geliyordu o zamanlar. Bugün daha da bence böyle bir öneme kavuştu diyeyim bu nokta. Daha küçük düşünmek ve lokal ve küçük düşünmek, daha insan insana teması daha ön plana çıkarmak ve böylece dünyadan aslında kaçmak çok daha güzel geliyor bize.
0: Evet, Apaçık Radyo ile ilgili Hrant Dink etik ve estetik bir sığınaktır demişti. O geldi aklıma. Tam da ihtiyacımız olan bütün o kırılganlıkları, hassasiyetleri hala yaşatabilip bütün bu yangın yerinde hala onları soluk aldırabilecek bir aralık gibi tanımlamıştı. Sizin yaklaşımınızı da radyonun yaklaşımıyla ne kadar paralel olduğunu düşündüm birden.
1: Ya yani bizim çok ilham aldığımız bir nasıl diyeyim bir kurum ya da kurum diyebilirsek kurum ya da topluluk ya da oluşum Açık Radyo zaten Türkiye için de çok değerli zaten. Biz hem global hem lokal bir sürü aslında şekilsiz olmamamız bunları takip etmediğimiz ya da bunlardan ilham almadığımız anlamına gelmiyor. Tabii ki çokça ilham alıyoruz. Bir sürü oluşumdan, topluluktan, yaptıkları işlerden. Açık Radyo'da onlardan bir tanesi ya da Apaçık Radyo diyeyim.
0: Bir yerden sonra böyle dertleşmeye dönmesi kendiliğinden kaçınılmaz. Nasıl sürdürüyorsunuz? Sizin bütün bu biçimsizliğiniz ya da çok biçimliliğiniz, iş bölümünün daha organik oluyor olması, kurumsallaştıramadıklarımızdan biri olarak kalmış olmanız, bu işin hani geleceğine dair kaygıları da elbette beraberinde getiriyordur ister istemez ama kısa vadedeki çözümleriniz nasıl oldu? Bağımsızları konuşurken ister istemez hep buraya bir değiniyoruz.
1: Bir kere en büyük sürdürülebilirlikle ilgili bizim birbirini tanıyan dört kişi, birbirini iyi tanıyan dört kişinin olması önemli. Çünkü biz tabii ki arada her topluluk gibi çatışmalar yaşıyoruz, tartışmalar yaşıyoruz, fikir ayrılıkları yaşıyoruz ama bunları nasıl aştığımız değerli. Bunlar kaçınılmaz çünkü. Bu noktada bence birbirimizi iyi anlayabiliyoruz ve hepimizin hassasiyetleri de çok başka bu arada. Yani dördümüz de dünyaya tabii ki ortaklaştığımız çok fazla nokta var ama ayrı baktığımız bir sürü nokta da var. Dolayısıyla çatışma ve tartışma ya da fikir ayrılıkları kaçırılmaz ama mesele bunları nasıl çözdünüz? Ben sürdürülebilirlikle ilgili bizim en büyük gücümüzün bu dört kişinin birbiriyle iyi anlaşabilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu bir formülize edilebilecek bir şey değil. Bu da organik bir şey. Ama hani iyi anlaşabilmek, açık olmak, birbirinin fikrine katılmadığında bunu açık yüreklilikle söylemek ve bir ortaklaşma bulabilmek her daim çok değerli. Bizim en büyük gücümüz bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Fugamundi'nin daha aktif olduğu ya da daha da pasif olduğu dönemler oldu. Ama bunu aşabildik. Bizim için büyük engellerden bir tanesi de hepimizin ikinci işinin bu olması. Bu önemli bir şey. Bizim hepimizin kirasını ödeyen diyeyim başka işlerimiz var dördümüzün de. Dolayısıyla ikinci bir iş olması Arzumuz tabii ki hepimizin birinci işinin bu olması, ama maddi olarak tabii ki hepimizin o noktaya gelmesi biraz zor olacak ya da zaman alacak gibi görünüyor. Hoş bu halde kalmasından da çok şikayetçi değiliz. Onu da söyleyebilirim yani. Keşke daha fazla vakit ayırabilsek. Sadece vakitle ilgili konumuz. Çünkü kafamızda bir sürü plan var, ama bazen vakitsizlikten o planları hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Öyle söyleyebilirim.
0: Aklımda kaldı şu cümleniz. Yaşadığını hissetmek motivasyonuyla demişsiniz bir yerde. Galiba hani bu hani bir araya geldik, bir şeyler yapalım. Tam olarak ne yapacağımız belli değil ama hani galiba şu yaşadığımızı hissettiğimiz bir işi paylaşalım demek gibi. Galiba
1: Tam da o.
0: bunları böyle ortak kesen cümle buymuş gibi geldi bana. Siz onu dile getirmiştiniz açık açık.
1: Evet. Yani hani çünkü biz bütün bu gündemin ağırlığı ve dünyanın, yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın ağırlığı diyeyim, hepimizin üstüne çökmüşken bazen gündelik hayatın ve gündemin koşuşturmasından yaşadığımızı ya da birer, nasıl diyeyim, doğru bir kelime olur mu bilmiyorum, ama birer özne olduğumuzu bazen unutuyoruz. Yani biz kendi hayatımızın, kendi çeperimizin diyeyim öznesiyiz, kendi mahallemizin öznesiyiz, ya da öyle söyleyeyim yani hani ve o özne olma halini ancak insanlarla yüz yüze gelerek, bir araya gelerek, ortak bir şey yaparak hissedebiliyoruz ya da ortak bir şey tüketerek. Yani burada mesele gerçekten bir araya gelip bir deneyim yaşayabilme. O ya da bu biçimde. Bazen bir şey üreterek, bazen bir şey tüketerek. Bunun önemli olduğunu hep düşünüyoruz. Ve bütün aslında etkinliklerimizi ve aklımıza gelen fikirleri ya da işbirliklerini ya da bize gelen fikirleri değerlendirirken hep bu süzgeçten, filtreden geçirerek hayata geçiriyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Öyle iştah açıcı bir şekilde anlattın ki şimdi dinlerken diyeceğiz ki peki Fuga Mundi ile birlikte çalışmak nasıl mümkün olur? Örneğin hani biz bir sanat inisiyatifiyiz, bir topluluğuz, bir derneğiz ve bizim yayıncılıkla ilgili bir desteğe mi ihtiyacımız olduğunda sizin kapınızı çalmalıyız, yoksa mekan paylaşımı ile ilgili de böyle bir açıklık var mı?
1: Hepsi için mümkün. Aklınıza gelen her fikri insanlar bize yazabilir. Biz bir şekilde evet demesek de her şeye, evet dedirtebilecek en maksimum yere kadar zorluyoruz. Her türlü işbirliğine açığız. Mekansal olarak da, işbirliği olarak da, içerik olarak da, kürasyon olarak da, ne bileyim, hala ufak bir stüdyomuz var. Orada bir şeyler kaydetme amacıyla da. Ya da şu bile bir şey yani, bu böyle bize ulaşanlar da oldu. Ya ben bir şey yapmak istiyorum, bana yardım eder misiniz? Bir podcast kaydetmek istiyorum. Aklımda böyle bir fikir var. Bu fikri nasıl hayata geçirebilirim? Biz hani çok destek olduk böyle insanlara. Ve hani bunu çok keyifle ve içten yapıyoruz. Çünkü hani biraz böyle böyle çoğalacak diye düşünüyoruz. Yeter ki gelen kişinin açıklığına ve samimiyetine ikna, yani ikna demeyeyim aslında, sezgisel olarak buna güvenelim. Yeter ki öyle diyeyim.
0: Çok güzel. Şimdi Fuga Mundi'yi böyle dinlemek çok cazip. Ama biraz daha işin ruhuna girmek için şöyle bir web sitesine baktığımız zaman o kadar zengin bir içerik var ki nereden başlamalı? Hani senin bir önereceğin, hani şunu dinleyerek bizimle tanışabileceksiniz dediğin bir yer var mı? Bir kayıt başlık.
1: Bizi uzaktan dinlemek değil, aslında bizimle yüz yüze tanışmak burada bence çok daha, bunu tabii ki İstanbul ve Kadıköy özlerinde konuşuyorum, ama uzaktakiler için biraz daha zor, çünkü bize çok şey talebi geliyor yani, hani işte burada da bir şeyler yapar mısınız, şurada da bir şeyler yapar mısınız Ankara'da diye. Ama biz genelde bu talepleri oradaki dirsek temasında bulunduğumuz bir topluluk varsa oraya yönlendirerek yapıyoruz. Yani biz burada bunu yapıyoruz, siz orada şöyle bir şey var, topluluk var Ankara'da, onunla böyle bir iş yapabilirsiniz, belki ilgilenirler sizde, bilmiyorum, ama hani biz burada bu işi yapıyoruz. O yüzden bize temas etmek isteyenler gerçekten bizimle kişi olarak temas ederlerse çok daha güzel olur. Biz bunu özellikle istiyoruz. Çünkü biz de tanışmak isteyenleri hep mekanımıza davet ediyoruz. Gelin buradan mekanımızı da görün. Beraberce oturalım, konuşalım, bir kahve içelim. Hiçbir şey yapmayabiliriz, tanışalım. Yani hani bir etkinliğimize gelin. Instagram'dan bizi takip edin. Bir sürü etkinliğimiz oluyor. Onlardan bir tanesine gelin. Merhaba diyeyim. Ne bileyim, hiçbir şey üretmek zorunda değilsiniz. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Biz tanışmak istiyoruz sadece insanlarla. Bizim gibi düşünen, yani bunu daraltmak için söylemiyorum. Bizim gibi düşünen sadece ideolojik manada değil. Bizim gibi insan insana teması önemseyen insanlarla bir araya gelmek istiyoruz. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yok yani. Hani.
0: Çok güzel anlattın. Ben şunu sorarak belki toparlamak istiyorum. Fugamundi'yi şu an en çok heyecanlandıran, hadi şunu yapmaktayız, yapmak istiyoruz, o yola girmekteyiz dediğin bir iş var mı kafanda ya da sizin zihninizde?
1: Çok somut olarak söylemeyeyim ama biraz daha soyut bir boyutta şöyle bir şey söyleyeyim. Biz daha fazla analog diye tarif edeceğim. Analog etkinlik yapmak istiyoruz. Çünkü hani dijital olarak bir araya gelmeyi önemsiyorum. Ben şahsen ya da biz önemsiyoruz. Bir araya da gidiyoruz ama gerçekten bize iyi gelen şeyin onu her seferinde görüyorum. Yani hani gerçekten yüz yüze gelmek, temas etmek, fiziksel anlamda temas etmek olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bizim gidişatımız ya da bizi heyecanlandıran şey biraz daha böyle. Globalde de bunun trendin daha doğrusu böyle olduğunu görmek de bizi heyecanlandırıyor. Biraz daha artık topluluk temelli etkinlikler, daha fiziksel bir araya gelmeler, komşuluk. Bunlar daha ön plana çıkmaya başladı. Bütün metropollerde. Çünkü herkes sıkıldı artık dijitalden. Yüz yüze etkinlik yapmak yolunda ilerleyeceğiz yani. Beni bu çok heyecanlandırıyor şu an için.
0: Bu yüz yüze etkinliklerin biçimi yine senin tasvir ettiğin gibi kendiliğinden ortaya çıkacak ve
1: Aynen öyle.
0: genişleyecek, şehre de yayılacak. Var mı komşuluk ilişkiniz mahallede?
1: Biz bu mahallede Ocak'tan beri oradayız. Tabii ki var ama hani şu an için somutlaşmış bir işbirliği yok ama sadece tanışıyoruz büyük oranda. Yani komşularımızla, bu arada komşularımız dediğim yandaki kafeden tutun karşı apartmanda oturan teyze, yan apartmanda oturan komşumuza kadar bir sürü insanla ve hani temelde şunu önemsedik. Biz dükkana yapacağımız her şeyi mahalleliyle, işte tamirat, tadilat, tabela, İşte ne bileyim hani aklınıza ne geliyorsa biraz mahalleden çözmek, o ilişkileri geliştirmek için de öyle çözmeye çalıştık. Olabildiğince tabii ki bazı şeyler için mümkün olmuyor ama mümkün olduğunca öyle çözmeye çalışmak çok değerli ve etkinliklerimize onları da davet etmek. Çoğunlukla kapıdan biri geçerken burada ne oluyor diye baktım veya bir gelin hani bir bakın demek ve çok fazla insan geliyor hakikaten böyle konsere. Kenardan bakıyor. Biz de davet ediyoruz. Gelip dinleyebilirsiniz hani diye. Gelince insanlarla tanışmak ve onun dükkanın önünden geçerken selam vermesi bizi çok mutlu ediyor. Öyle diyeyim.
0: Şimdi dinleyenler diyecektir, neden dükkan diyorlar? Biz nedense bu bağımsızlar ağı içerisinde birbirimize dükkan demeyi seviyoruz. O bize daha böyle bir
1: Ama
0: yerel.
1: evet, dükkan bana samimi ve tabii ticari bir şeyi çağrıştırmakla beraber dükkan bana nasıl diyeyim samimi bir alanmış gibi geliyor. Çünkü ben de dükkanda büyümüş bir çocuğum. Öyle diyeyim. Esnaf bir anne babanın çocuğu olarak dükkan bana hep sadece ticari olarak değil aslında orası annemin de babamın da hep sosyalleşme yeriydi. İşte yemek yapma yeriydi, yeri geldiğinde çay içme yeriydi. O yüzden dükkan kelimesi bana daha samimi tarafı çağrıştırıyor. Öyle
0: Bana
1: diyeyim.
0: da böyle içerisiyle dışarısının çok geçirgen olduğu, mahalleye yerleşmiş, onun tarafından kabul edilmiş bir tür hani ticaret mekanı ama aynı zamanda bütün o aile yaşantısını da taşıyan bir yer gibi geldiği için herhalde bizim kulağımıza böyle çınlıyor. gibi geliyor.
1: Olur.
0: Dükkancılık yapmaya devam ama aynı zamanda çevrimiçi üretimler de sürüyor. İlgilenenler için dediğim gibi dopdolu bir web sitesi ama diğer taraftan da Doğukan'ın vaat ettiği gibi yüz yüze buluşmalar bizi bekliyor. Dünyadan kaçış yolları dedi Fugamundi bize. Çekirdek ekibe çok selamlar. Biz de Apaçık Radyo ekibi olarak size tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi
1: Biz
0: ki
1: de
0: varsınız.
1: konuk aldığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: O zaman iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatları

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilüfer Öztürk, Doğa Cansu Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Mehmet Öztürk'e teşekkür ederiz.
4: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Haziran başında dinlemeye başladığımız Mavi'nin Tonları, Derin Koyu Mavi Denizler ve iki arada bir derede kalanların deniz çağrışımlı şarkılarından sonra bu akşam da özgürlüğünden mahrum kalanlar için denizli şarkılarımız var Koyu Mavi'de. Açılışı 1983 Zaman Zaman albümünden Oysa Ben ile yapan Fikret Kızılok, dalgaların sesinin martıların sesine karıştığı şarkısında yarım kalmış duygulardan ve çığ tutmuş umutlardan söz ediyordu. 2018'de çıkan Lay Lay Lom albümünden İrfan Alış'ın Özlediğimiz Sesinden, Peyk'ten geçmişte kalan sakin, güzel denizin şarkısını dinliyoruz. Ardından Noland'in 2021 şarkısı Deniz Derini 2026 akustikhane kaydından dinliyoruz. Kamil Hacıyev, derin denizlerin fırtınalarında, belirsizliğin tam ortasında aydınlık ufukları hayal ediyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Denizli şarkılarımız var bu akşam. Bülent Ortaçgil 2010'da çıkan Sen albümünden, Çalınan Kapıları Duymayanlardan, Yaşamın Hızına Yetişemeyenlerden, Sesini Kaybedenlerden Kaçıp Denize Sığınanların şarkısı Denize Doğru'yu seslendiriyor. Bulutsuzluk Özlemi'nin 2009 Zamska albümünden Doğduğun Gibi de Nejat Yavaşoğulları ise denizin özgürlüğe davet eden şarkısına gönülden katılmayı öneriyor. Mazhar Fuat Özkan'ın 1986'da çıkan Walk the Rock albümünden sözleri Mazhar Alanson'a, müziği Özkan Uğur'a ait Bazen'i Özkan Uğur'un sesinden dinliyoruz. Deniz masmavidir, ne güzel. Ama insanlar görmez bazen.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktu.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de denizde geçen, içinden deniz geçen denizli şarkılar var bu akşam. Cem Karaca ve Moğollardan 1974 yılı derleme albümünden Memleket Sevdası'ndan da dem vuran geleneksel bir ezgi dinliyoruz. Deniz Üstü Köpürür. Ardından Ezgi'nin Günlüğü'nün 1993 albümü İstavrit'te yer alan Hüsnü Arkan bestesi Gemi'yi 2020'de çıkan 40 yıllık şarkılar derlemesinde Can Kazaz yorumluyor. Kime sorsam dönüşüm yok. Her gemi biraz deniz, her yanım mavi, her yanım yel, her yanım tuz. Daha sonra Işığın Yansıması grubunun 1997 albümü Birdenbire'den Kalyonları dinliyoruz.

Denizelerden çıkarıp denizlere sürelim kalyonları. Öleceklerse denizde ölsünler. Afşar Temuçin'in Kalyonlar şiirini Murat Özyüksel bestesiyle Işığın Yansıması grubundan dinledik. Tülay German 1999'da çıkan Yunus'tan Nazım'a albümünden Nazım Hikmet'in 1945'te yazdığı Piraye için yazılmış Saat 21-22 şiirlerinden Erdem Buri'nin bestelediği En Güzel Deniz'i seslendiriyor şimdi. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ardından Zülfü Livaneli, Nazım Hikmet'in 1958'de yazdığı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun banda kaydettiği şiirlerden, Denizin Üstünde Alabulut diye başlayan şiirden bestelediği 1979 yılında Atlı'nın Türküsü albümünde yer alan Bulut Mu Olsam şarkısını seslendirecek.

Deniz olunmalı, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Zülfü Livaneli, Nazım Hikmet'in şiirinden bestelediği Bulut Mu Olsam isimli şarkısını seslendirdi. Hazal Selçuk, 2025'te çıkan Deniz Özleyenler için albümünden Ben Deniz Oldum isimli şarkısını seslendiriyor şimdi. Karıştım denizlere, daldım derinlere, artık korku yok geride, ben deniz oldum. Ardından Timur Selçuk'tan Orhan Veli Kanık şiirinden bestelediği, ilk kez 1974'te kayda aldığı Hürriyete Doğru'yu dinliyoruz. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol,

Hürriyete doğru, Timur Selçuk seslendirdi. Özgürlüğünden mahrum kalanlar için denizde geçen, içinden deniz geçen denizli şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız Işığın Yansıması grubunun 2012'de çıkan Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım albümünden Ayrı Düşülenlere Yazılan Mektuplardan, Nazım Hikmet'in oğluna yazdığı şiirden, Murat Özyüksel'in bestelediği Mehmet'e Mektup. Tohuma, toprağa, denize inan, insana hepsinden önce. Güzel günlerde buluşmak umuduyla herkese iyi akşamlar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilüfer Öztürk, Doğa Cansu Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Mehmet Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
11: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
12: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
13: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Şam Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte çağdaş caz sahnesinin en vizyoner saksafonistlerinden bir tanesi olan Grammy ödüllü ve MacArthur ödüllü Miguel Zenon'la Avrupa'nın büyük topluluk sahnesinin öncü kolektiflerinden Barcelona Art Orchestra'nın birlikte kaydettiği Expressions Concerto for Alto Saxophone and Orchestra adlı albümü dinleyeceğiz. Bu eser orkestranın 4 sanat yönetmeni tarafından ayrı ayrı bestelenen 4 bölümden oluşuyor ve her bölüm insan duygularının zıt kutuplarını yansıtıyor. Az önce dinlediğimiz Nestor Jimenez'in bestelediği ilk bölüm bizi sessizlik ve çığlığın kontrastıyla karşılıyor. Ardından dinleyeceğimiz Luc Caceres'in şarkı söyleyen ve konuşan tınıları devreye giriyor. Üçüncü bölümde Juan Vidal fırsatların ve ani ürpertilerin gizemli dünyasına kapı aralıyor ve son bölümse Luis Vidal imzalı derin bir ağıt ve güçlü bir haykırışla bu döngüyü tamamlıyor. Barcelona'daki prestijli L'Auditori'de canlı olarak kaydedilen bu konçertonun kalan kısmını sizlere kesintisiz olarak dinleteceğim. Haydi uzun bir albüm, onun için konuşmayı bu akşam az tutuyorum. Evet, şimdi sizleri Miguel Zenon ve Barcelona Art Orkestra ile baş başa bırakıyorum.

0: Bu akşam aşağı mahallede Grammy ödüllü saksafoncu Miguel Zenon'la Avrupalı büyük topluluk Barcelona Art Orkestrası'yı bir araya getiren 4 bölümlü Expressions Concerto for Alto Saxophone and Orchestra adlı albümü dinledik. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. Bonnie Tyler'la başladık. Merhum Bonnie Tyler geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. 75 yaşında. Holding Out for a Hero. Footloose filminin soundtrackinde vardı. 84 senesiydi. Ve hani o yılın da önemli hitlerinden biriydi. Bonnie Tyler elbette 70 sonları 80'in ilk yarısında gerçekten hani pop rock janrının en büyük seslerinden, özellikle o boğuk sesiyle kendine özgü en büyük isimlerinden biriydi. Dediğim gibi birkaç gün önce Portekiz'de geçirdiği bir hastalık sonucunda hayata veda etti. Bir Gal efsanesi. Şeye de baktım, Galler Prens ve Prenses'i de taziyelerini iletmiş. Dolayısıyla da böyle. Dolayısıyla da hani muhtemelen radyoda da hani bir iki gündür bununla ilgili bir şeyler çalınmıştır, edilmiştir falan, ama biz de Mint olarak plak arşivimizden bu konuda hani taziyelerimizi ve üzüntülerimizi de paylaşmış olalım. Böyle.
0: Evet, öyle. İşin daha da dramatik tarafı aslında şu gelişmeydi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir konser turnesi üzerinde çalışıyordu bir yandan.
1: Öyle mi?
0: Burada
1: Ha, onu
0: haberlerin
1: bilmiyorum.
0: çıktı tabii geleceği falan şey söylendi. Haberleri çıktı, biletler satışa çıktı mı bilmiyorum. Fakat sonra işte bu sanırım bağırsaklarındaki bir sorun yüzünden işte apar topar
1: Evet.
0: şey yapıyor. İşte zaten hastaneye kaldırılıyor vesaire. Komaya giriyor çıkıyor falan ama işte demek ki bir şekilde atlatamadı. Bizim açımızdan da öyle bir tarafı vardı. Yani işte Türkiye'ye gelecekti. Tam büyük bir beklenti. Çünkü burada da çok seveni var. Elbette bütün dünyada olduğu gibi. Onun yerine bu haber gelmiş oldu. Bu da tabii üzüntüyü daha da arttırdı.
1: Evet, doğru.
0: Onu söyleyeyim
1: Öyle.
0: dedim.
1: Yani şeydi tabii ki, yani pop tarafında daha çok yer aldı. Hani onun rock kısmına biraz eğildi. İşte Meat Loaf'un meşhur prodüktörü işte Bat Out of Hell tarafında, işte Gene Steinman'la yaptığı çalışmalar. The Total Eclipse of the Heart vesaire falan, ki şimdi çaldığımız Holding Out for a Hero da onunla beraber yaptığı bir şarkıydı. Onunla beraber böyle bir ikinci doğuşunu, bir geri dönüşünü yapmıştı. Sonra da işte o hikayeden ekmeğini yemeye devam etti. Neyse,
0: Evet.
1: toprağı bol olsun. Ne diyelim?
0: Evet. Öyle
1: Şimdi
0: diyelim.
1: Şimdi bu haftaki playlisti şöyle belirledim Efkan.

0: Biliyorsun yani şey diyorsun değil biliyorsun tabii ki çünkü beraberdik. 2 hafta önce mi ne İstanbul'daydım ve benim İstanbul'da depoda bırakmış olduğum bazı plaklar var. Sonradan çok pişman oldum. Yani niye ben bunları bıraktım götürmedin yanımda dediğim. Ve depoya gittim ta Pendik'te bir yani kuytu bir yerde bir depoda. Ve bakınmaya çalıştım, bulmaya çalıştım. Yani kutu çıkarmak falan çok zor. Ama şans eseri 2 kutu plak hemen ön taraflardaydı ve onlara ulaşabildim. Ve oradan da böyle bir 100 tane plak falan yanıma aldım. Prag'a geri getirdim. Şimdi bu hafta çalacağımız plaklar onlardan. Ve neler neler bırakmışım. Yani o, ve hala da var. Yani bir sürü var. Ama ancak yani bir kısmını taşıyabiliyorsun tabii ki. Yani kendime o kadar kızdım ki ve hayıflandım ki yani büyük eşeklik yapmışım. Böyle neler neler. Mesela Blondie'nin bütün plaklarını bırakmışım niyeyse. Rolling Stones'un bütün plaklarını neredeyse bırakmışım niyeyse. Yani o sırada onu taşınma esnasında aklımdan ne geçmiş bilmiyorum ama kafam iyi değilmiş belli.
1: Öyle anlaşılıyor.
0: Aynen. Dolayısıyla da bu hafta hani o özlemle çünkü hatırlıyorsun yani son 1-2 yıldır böyle şey yapıyorum işte liste hazırlıyorum sonra son anda değişiklikler yapmak zorunda kalıyorum çünkü şey diyorum ya ben o plağı bulamadım diyorum mesela sana.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da onun sebebi de bundan kaynaklanıyor. O yüzden bu haftanın şeyi konusu hani şey öksüz yetim kalmış plakları şey plaklarla tekrar buluşma programı
1: Depo
0: diyebiliriz.
1: karanlığından kurtulan plaklar.
0: Aynen. Depo karanlığından plak raflarına bir yolcu bir Prag
1: Evet.
0: yolculuğu diyebiliriz. Dolayısıyla durum öyle. Şimdi onlardan ilki şimdi çalacağımız plaklardan ilki Boomtown Rats'ın ilk albümü. Kendi isimlerini taşıyan albüm 77 tarihli. Boomtown Rats külliyatında önemli bir albümdür. Boomtown Rats da yani fena bir grup değildir aslında. Hani o özellikle post-punk New Wave döneminin aslında önemli gruplarından biriydi. Gel gör ki sonrasında işte Bob Geldof'un bu yardım severliği gölgesinde grup dağıldı gitti. Yani belki dünya için iyi bir şey oldu ama müzik için o kadar iyi bir şey olmadı gibi sanki. Durum öyle. Şimdi ilk albümden 2 şarkı çalacağız. İlk çalacağımız şarkı Neon Heart.

0: Evet, The Boomtown Rats ilk albümleri 77 yılında çıkarttıkları kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerinden bir şarkıyı çaldık. Neon Heart. Evet, ne
1: Bu uzun bir
0: düşünüyorsunuz
1: video
0: sevgili
1: albüm.
0: Efkan?
1: Tabii. Şey, biz çok sık olmasa da Boomtown Rats'e yer verdik bazı programlarımızda. Belki dönem programlarıydı onlar, olabilir muhtemelen, ama ben de fena bir grup olmadığını düşünüyorum. Mesela şu şarkı bile bu albümü dinlemek için bence itici bir
0: Ya
1: güç
0: ben de bu
1: niteliği, özellikle.
0: şarkıyı severim çok.
1: İyi bir şarkı seçmişsin gerçekten. Yani grubun vaadini de aslında açık bir şekilde ortaya koyan bir şarkı. Yani hem dönemine çok yakışıyor, hem de bu grubun da bu meselenin altından böyle iyi bir şekilde kalktığının bir şeyi, örneği niteliğinde. İyi bir şarkı. Ne yazık ki senin de belirttiğin gibi işte Bob Geldof'un o farklı bir kariyer yolu çizdi kendisine daha sonra. O kariyer yolunun gölgesinde kaldı grup. Daha çok Bob Geldof ismi öne çıktı. İşte onun böyle bir grubu vardı ya döndü sonra
0: Aynen,
1: hikaye.
0: aynen. Tam da öyle oldu.
1: Evet. Gibi yani.
0: Aynen. O halde bu albümden bir şarkı daha çalalım.
1: Evet.
0: Ve gelsin, ne gelsin? Mary of the Fourth Form.

0: Mary of the Fourth Form, The Boomtown Rats'ın 77 yılında çıkardıkları ilk albümden çaldığımız ikinci şarkıydı. Yani dönemi çok net anlatan bir albümdür bence. Hani o punk ateşinin çok kısa bir süre içerisinde böyle post-punk'a, new wave'e nasıl evrildiğinin enteresan örneklerinden biridir. Yani daha bir sene öncesinde ortalığı Sex Pistols, Damned, Boss Cox gibi gruplar, Clash gibi gruplar kavururken bir anda onların verdiği ilhamla böyle biraz daha farklı bir yöne hemen kayıp vermiş olması bana çok enteresan gelir mesela o dönem içerisinde.
1: Çok
0: Bunun
1: dinamik değil mi?
0: daha aynen bunun daha da ötesine geçen mesela Wire vardır. Çok farklı bir anda bir şey yer yapmaya başlamışlardır ve bir harekette onu izlemeye başlamıştır gibi. Yani müziğin ne kadar hızlı bir şekilde değişkenlik gösterdiğinin enteresan bir şeydir, resmidir 76, 77, 78 yılları. Özellikle de hani işin daha alternatif rock veya punk rock, post punk, artık new wave ismine ne derseniz deyin. O tarafta, o cenahta çok hakikaten enteresan gelir bana.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Ben bu arada şimdi fark ettim. Albümün prodüktörü bu Robert John Lunch'mış. Hatta bu bir mut ya da mat tam nasıl
0: Mat.
1: okunuyor onu bilmiyorum. Evet, onu da tabii nereden biliyoruz? Öncelikle Shania Twain'in eşi olması ve özellikle hard rock dünyasındaki çok önemli prodüktörlerden bir tanesi olmasından dolayı biliyoruz. İşte Def Leppard başta olmak üzere işte AC/DC'den ondan sonra Heart'a, Kars'a kadar, Bryan Adams'a kadar birçok grup ve yıldızla çalışmış bir prodüktör.
0: Demek ki
1: Onu
0: onun da çıraklık
1: hakikaten öyleymiş ya. Şaşırdım yani ben.
0: dönemiymiş
1: Yani
0: bu.
1: işin punk new wave tarafına da bir bulaşmış.
0: Evet. Ben bilmiyorum. Ona da dikkat etmemiştim mesela. Evet. Bahsettiğin iyi oldu. Evet. Boomtown Rats böyleydi. Şimdi farklı bir döneme gideceğiz. Sene kaç? 2002 falandı galiba. Tabii ki 2000'li yılların başlarında böyle armut gibi her hafta birkaç grup bitiyordu. Özellikle indie tarafında. Ve bunun da işte gerek NME gerek Q gibi dergilerin de gazıyla ve özellikle de Britanya tarafında, ki Amerika'da da fena değildi bu konuda, neredeyse her hafta birkaç grup birden böyle fışkırıveriyordu topraklardan. Öyle çok verimli, enteresan bir dönem yaşadık. Ve biz de hani Efkan'la ikimiz de o dönemin tam ortasında yer almış, en azından Türkiye'de yani yerleşik insanları olarak yer almış insanlarız. Hani hem yaş itibariyle hem de yaptığımız iş itibariyle. Onun da gerçekten de dolu dolu yaşadık. O gruplardan biri de The Coral idi. İlk albümlerini 2002 yılında çıkarmışlardı, İngiliz grup. Hala da devam ediyorlar ama ben hiç takip etmiyorum, ne yalan söyleyeyim. Hatta bu sene galiba bir albüm çıkarmışlar. Haberim bile yok. Ama ilk dönemleri işte 2002-2007 arası falan enteresandı ve gayet de üretkenlerdi. Ama sonrasında da işte biz de herhalde sıkıldık o hikayeden. Böyle bırakıverdik. Hiç bilmiyorum ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ama enteresan bir tat bırakmışlardı. Bilmem ne düşünürsün.
1: Evet, ben katılıyorum. Ya yani o dönemin böyle renkli gruplarından bir tanesiydi. Böyle daha sıcak bir müzikleri vardı. Daha böyle hani, melodisi de olan, ondan sonra böyle hani o basitliği sıcaklığıyla falan böyle insanı daha kolay yakalayan bir gruptu. Biraz sonra çalacağımız mesela single'da bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Kariyerlerinin aslında dediğin gibi böyle istikrarlı sayılabilecek bir çizgi izlemesi de enteresan.
0: Değil mi?
1: Ben de bazı tabii o dönem itibariyle hani işte alıp etmiştik falan bazı CD'leri falan var. Ama hani son dönem ben de şeyini kaçırdım yani plak olarak single'ları var. İşte bu çalacağımız biraz sonra çalacağımız single bende de var. Ama CD'lerini falan da almıştım o dönem böyle. Hala çünkü yoğun devam ediyordu. CD üretimi ve satışı da. Bu albümler geliyordu. CD kopyaları güncel bir şekilde gibi. İyi bir gruptu.
0: Evet.
1: Sanırım böyle bir kalabalık da bir gruptu sanki, değil mi? Öyle hatırlıyorum yani.
0: 5-6 kişilik falan bir şeydi galiba,
1: Evet
0: evet.
1: evet böyle ya, işin şey tarafı, daha sonraki dönemlerinde böyle biraz daha psikodelik rock taraflarına da bulaştılar. Şimdi indie pop rock şeyin janrında güzel örnekler verdiler ve hatta yani imza şarkıları da oldu, ama daha sonra böyle farklı çizgide izlediler. Orada da başarılı oldular bu arada.
0: Evet.
1: Karşılık buldular.
0: Şimdi ben şöyle bir senin hikayene ekleme yapacağım. Sen de bunların CD'lerinin olmasının bence asıl nedeni o dönemlerde şeyler, plak şirketleri, Türkiye'dekiler promosyon olarak CD veriyorlardı. Bence bu
1: Olabilir.
0: yüzden olabilir.
1: Ya şimdi mesela bakıyorum, Invisible Invasion bu bende var. Yani
0: Hı.
1: bunu CD olarak işte dinlediğimi hatırlıyorum. Zaten o kapağı falan da farklıdır. Hani bildiğin Coral çizgisinden falan daha değişik bir albüm. Ama iyi bir albümdü diye de aklımda kalmış. Tabii çok da zaman oldu. Yani ne zamandır dinlemiyorum.
0: Şimdi bu da nedense Türkiye'de depoda kaderine terk ettiğim plaklardan biriydi. Enteresan bir şey. Hani ben de single'ları falan olmasına rağmen bir ara herhalde param cebime batmış olmalı ki bunların 3 plaklık setini almışım. Singles ve Rarities diye. İlk plak Best Of, ikinci plak böyle şey... Ne derler? Ender şarkılar, işte B100'leri falan. Üçüncü plak da sırf demolardan oluşuyor. Şimdi hepsini dinlemedim. O yüzden de mecburen ilk plaktaki hani best of'lardan iki şarkı seçmek durumunda kaldım. Yoksa demolara falan bakmak belki daha enteresan olurdu.
1: Olabilir.
0: İtiraf edeyim, ama onun için bir şey... Emek sarf edecek vaktim olmadı ne yazık ki. O yüzden de hani peşinen özür diliyorum. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir sete sahip olmuşum zamanında. Niye almışım? En ufak fikrim yok. Çünkü zaten hani bu Best Of'ta yer alan single'ların hani bazıları bende vardı. Önemli olan işte Dreaming of You falan, sende de olduğu gibi. O yüzden
1: Evet.
0: böyle şaşırdım. Bu niye bende varmış falan dedim. Hadi unutmuşum bile öyle bir şey olduğunu. Neyse. Ancak senin de dediğin gibi çok böyle narin, sıcak ve lezzetli tatlar bırakabilmiş bir grup. Ve herhalde bunun da en güzel örneği şimdi çalacağımız Dreaming of You. Evet, The Coral ile Pick Up the Plaklar dönmeye devam ediyor.

0: The Coral, Dreaming of You, 2002 bir tarihli kendi isimlerini taşıyan ilk albümde yayınlanmıştı. Biz elimizde bir box set var, plak, 3 plaklık, oradan bunları kaydedip siz için çaldık. Bence bu şarkı gerçekten 2000'li yılların en iyi indie şarkılarından biridir. Hani öyle bir liste eminim yapılmıştır ve o listelerde hani olmasını beklediğim bir şarkı. Hakikaten şey, zamansız ve
1: Katılıyorum.
0: her dinlediğinde yani o tadı, o sıcaklığı böyle için hissettiğim bir şarkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hiçbir zaman da sıkılmam karşıma çıktığı zaman.
1: Kesinlikle. Yani katılıyorum sana. Bu süresinden ondan sonra bu şarkının yapısına kadar çok iyi üzerine düşünülmüş bir
0: Evet.
1: hit aslında, bir indie hit. O yılının, o dönemin önemli hitlerinden bir tanesi. Yani şöyle bir örnek de vereyim. İşte vakti zamanında beraber de yaptım. Sonra ayrı ayrı da işte bazı işte partilerde, işte gecelerde falan çaldık ettik. Böyle DJ'lik denemelerinde mesela bu şarkıyı ne zaman çalsam, o Shazam gibi uygulamaların da çok yaygın olmadığı dönemlerde hep insanlar bunu ne olduğunu bilmeyenlerden tabii bahsediyorum, sorarlardı.
0: Değil mi? Hep bir
1: Ve
0: karşılığını
1: hep bir
0: almıştır.
1: karşılık bulurdu. Yani bu hemen işte insanlar çünkü sevdikleri, bildikleri şarkılarla eğlenmeyi seviyorlar. Öyle eğlence, öyle bir şey. Onu da ben öyle anladım yani.
0: Öğrendim. Zorlu
1: öğrendim.
0: yollardan diyorsun.
1: Doğru yollardan tabii. Ama bazı şarkılar var, o şeyi, o bariyeri aşabiliyor. İşte Coral
0: Doğru.
1: Dream of You da onlardan bir tanesi. O yüzden
0: Kesinlikle
1: de böyle bir şey
0: katılıyorum.
1: varmış.
0: Evet. Yo yo, bence çok çok doğru dedin ve kesinlikle de katılıyorum. O halde şimdi bu setten bir şarkı daha gelsin. Bu sefer 5. stüdyo albümleri Roots and Echoes'dan çıkan bir single'a yer vereceğiz. The Coral'dan geliyor tekrar Jacqueline.

0: The Choral, Jacqueline, Dreaming of You'dan sonra çaldığımız ikinci The Choral şarkısıydı. Ve Mint'te plaklar dönmeye devam ediyor. Şimdi herhalde herkesin bildiği bir gruba geçeceğiz. Arctic Monkeys. Onlar da yine 2000'li yıllarda başlamışlardı. İlk albümleri de galiba benzer bir dönem galiba, değil mi? 2002 miydi? Neydi? Hatırlamaya çalışayım. 2006'ymış, pardon. Pardon. Whatever people say I am,
1: Yani,
0: that's what I'm not. Gelmiş geçmiş en iyi ilk albümlerden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Ondan sonra da bayağı, yani sürekli üzerine bir şeyler koya koya gittiler. Ta ki 2013 senesinde çıkardıkları AM albümüne kadar. Benim naçizane kişisel görüşüm, AM'den sonra bir iniş oldu. Ve son 10 küsür yıldır gerçekten de en azından benim kulağıma hitap eden ciddi bir albüm çıkarmadıkları. Zaten Epitop'u iki albümle çıkardılar o dönem içerisinde. Ancak ve ancak geçen hafta son single'larını çalmıştık Opening Night. O yine böyle bir forma dönüşü vaat ediyordu sanki.
1: Doğru.
0: O yüzden de bakalım. Yeni artık Monkeys albümü ne zaman çıkacaksa artık, bakalım ne getirecek. Onu da bir kulak kesmek gerekiyor elbette. Ama AM albümü gerçekten iyi bir albümdür. Yani benim çok beğendiğim bir albümdür. Ve ne hikmetse ben bunu Türkiye'de depoda bırakmışım. Yani gerçekten inanamıyorum kendime.
1: Abi bence sen ne aldığını fark etmeden gitmişsin.
0: Herhalde ya. Yani
1: Yani tabii yani şimdi yani bunlar da bırakılmaz.
0: ya bir de şöyle bir şey olmuş olabilir. Mesela bu
1: Ya da
0: albümden
1: yeter
0: çık.
1: sıkıldın mı dedin, ne dedin
0: Ya
1: bilmiyorum.
0: şöyle işte, hani burada yerleşme hikayesi nasıl olacağını bilemediğim için, yani yer olur mu olmaz mı? Galiba şöyle bir düşünce mantık oldu. Şimdi tam hatırlamıyorum ama mesela bu albümün single'ları da var bende. Dolayısıyla da hani 7 inçler yeterli bu albümü şey yapmak için. Albümde illaki taşımaya gerek yok diye düşünmüş olabilirim.
1: Olabilir.
0: Mesela Blondie'lerde de benzer bir mantık ürettiğimi sanki düşünüyorum. Hani hatalı bir mantık, mantıksız bir mantık ama hani hani çünkü bütün neredeyse Blondie single'ları var bende bir şekilde. Hani niye bütün albümleri taşıyayım demiş olabilirim. Tabii çok eşekçe bir düşünce ama yapacak bir şey yok. Neyse, AM albümü gerçekten iyi bir albüm. Sende var mı bunun plağı?
1: Bende var plağı. Yani tabii ki çok güzel bir albüm. Albümden bazı single'lar da var. Şimdi çalacağımız single bende de var. Bu grubun kariyerini gerçekten çok farklı bir noktaya taşıdı. Öyle ki yani çağdaş gruplar arasında en büyüklerden bir tanesi haline getirdi.
0: Doğru.
1: Ve nispeten hala yaşları gençti ve dolayısıyla Arctic Monkeys başka bir boyuta doğru gitti. Birdenbire uluslararası yıldız haline geldiler. Türkiye'de de konser verdiler bu arada. Ben gitmedim ama
0: Evet,
1: o
0: verdiler.
1: konserden hani böyle görüntüleri izledim. İşte insanların çekmiş olduğu. Orada da şeyi fark ettim. Burada da çok seviliyor ve çok da iyi biliniyor. Yani insan onu izlerken fark ediyor. Yani tüm şarkıları ezbere söylüyor işte izleyiciler. Neredeyse hep bir ağızdan yani koskoca bir salon öyle anlaşılıyor gibi. Dolayısıyla hani Türkiye'de de böyle bir bağ kurabilmek onların uluslararası bir yıldız grup haline gelmesinin önemli örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Sonra bir iniş oldu dediğin gibi. Belki de işte bu çok yukarı çıkınca bir şeyler oluyor. Ondan sonra herhalde böyle bir şeyi kaybediyor gruplar. Mesela bunu Stroke çok daha erken yaşadı şeye göre,
0: Evet.
1: artık göre. Onlar bunu çok daha derinden yaşadılar ve hala bocalama devam ediyor belli aşamada gibi. Ama benim çok sevdiğim bir albüm. Ne zamandır da dinlemiyordum. Bu şarkı çok çok çalınmış bir şarkı bu arada.
0: Tabii.
1: Hem işte radyolarda, ondan sonra dijitalde vesaire falan filan böyle çok fazla karşımıza çıkan bir şarkı. Bu albümü de yıldızlaştıran önemli herhalde şarkı oldu diye tahmin ediyorum. Şey de var tabii. Yine bu hayvanın o da var. Gerçi o belki daha
0: Aynen.
1: biraz
0: O daha fazlaymış. Ama şimdi
1: daha büyük
0: bakıyorum
1: belki. Evet.
0: mesela 2 milyar 400 milyon hani çalınma şeyi var. Çok acayip. Yerekten
1: Baksana.
0: istersen şarkıya geçelim o zaman. Artık Monkeys'den geliyor. Why'd you only call me when you're high?

Why do you only call me when you're high? Arctic Monkeys 5. albümleri 2013 tarihli AM'den seçtiğimiz ilk şarkıydı. Gerçekten de çok sık şarkıdır. Şimdi çalacağımız şarkı da çok enteresan bir şarkı. Albüm kapanış şarkısı ve bir adaptasyon. Sokak şairi ve hatta punk şairi olarak da hani adlandırılmıştır. 70'ler, 70'lerin sonlarında o punk döneminde özellikle ufak da olsa bir şöhreti yakalamıştı. John Cooper Clarke'ın I Wanna Be Yours diye bir böyle bir sözlü şarkısı vardır. Ve çok da güzel şarkıdır. Bilmiyorum programda hiç çaldık mı? Çalmış olabiliriz. Çünkü onun da single'ı var bende. O dönemi çok iyi yansıtan bir single'dır. Onu kendince adapte edip Alex Turner bir farklı bir şarkı haline getirdi. Ve gerçekten de çok güzel bir eser oldu. Yani orijinali de çok güzeldir ama bu da farklı bir şekilde farklı bir güzellik yarattı ortaya. O yüzden de çok enteresan bulurum gerçekten de. Evet, Arctic Monkeys'le devam edelim. I Wanna Be Yours.

0: Artık Monkeys'den geldi. Önce Why Do You Only Call Me When You're High ve sonra da albümün kapanış parçası bir John Cooper Clarke adaptasyonu I Wanna Be Yours'u çaldık. Ve artık da programın sonuna geldik. Son bir albüme yer vereceğiz. Black Rebel Motorcycle Club. Bunlar da Amerikalı bir grup. Yine 2000'li yılların başında. İlk albüm de 2001 yılında çıkmıştı. Kendi çaplarında böyle karanlık bir sedayla enteresan bir hava vermişlerdi. Böyle siyah beyaz cool bir hava diyelim ama biraz da karanlık ve enteresan gerçekten. Sonra böyle sanki patikada değişiklikler yaptılar ettiler ve ben orada arada kayboldum. İlk iki ay, ikinci albümleri de fena değildi. Turn bir şey şimdi hatırlamıyorum. Sonra üçüncü albümleri Howl'la birlikte ben onların yolundan ayrıldım gittim. Bilmiyorum senin onlarla hikayen hiç oldu mu? Nedir?
1: Ya yok açıkçası ya bu ilk albüm BRMC'yi ben çok severim. Zaten o dönemde seninle beraber de şey hatırlatıyorum 2020'sle beraber böyle
0: Doğru,
1: ikisini bir ayrı
0: aynen.
1: bir kenara bir ayrı bir yere koyduğumuzu hatırlıyorum.
0: Evet, garaj
1: İşte
0: kapısı
1: bu
0: kokan müzikler.
1: tabii, garaj kapısı kokan müzikler bunlar. Tamamen böyle o garaj kirliliği, saflığı, samimiyeti, içgörüsü neyse artık ne diyeceksek onu böyle çok onu çok iyi temsil eden bir gruptu. Dolayısıyla ilk albüm de harikadır gerçekten. O senin bahsettiğin o karanlık çok böyle keyif verir yani. Bunu da severseniz böyle işin hem indie tarafı vardır hem böyle blues'a yaslanan bir taraf da vardır. Tıpkı işte demin bahsettiğim 2020'de olduğu gibi. Ama sonrası benim için de aynı. Bakıyorum şimdi yani benim çıktığından bile haberimin olmayan albümleri var. 2018'e kadar
0: Gerçi evet yani neredeyse 10
1: albümlerde
0: sene
1: devam
0: olacak
1: etmiş.
0: son albümleri çıkalı da neredeyse 10 sene olacak. O da ayrı bir
1: Evet.
0: konu. Evet.
1: O da herhalde dağıldılar diye anlıyorum yani ben buradan.
0: Bilmiyorum artık. Neyse. O halde kapanışımızı yapalım. İki
1: Tamam.
0: şarkı üst üste çalacağız. Önce As Sure As The Sun gelecek. Sonra Spread Your Love gelecek. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 10 Temmuz Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu hafta Grounded 2026'nın en iyi kayıtlarına Amerika dışından bir bakış atıyor. Japonya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya, İstanbul'dan Berlin'e uzanan bir rota. Punk ve hardcore'un dünyanın her köşesinde nasıl farklı diller, farklı öfkeler ve farklı meselelerle hayatta kalmaya devam ettiğini bir saatlik seçkiyle dinleyeceğiz. Rocky and the Sweden'de açılışı yapan Up in the Smoke 2026 tarihli Punk's Pothead albümündendi. Tokyo'dan 1996 yılından beri devam eden bir proje aslında kendileri. Bu yıl Relapse Records hem yeni albümlerini hem de 1998 tarihli Total Hardcore'un yeni baskısını çıkardı. Yani 30 yıl sonra bile kimse bu grubu görmezden gelemiyor. Devam ediyoruz. Sırada iki şarkı var. Almanya'ya uğruyoruz. Önce Bavyera'dan Spiritual Law dinleyeceğiz. Mart'ta yayınlanan kendi adını taşıyan albümlerinden Pressure Stomp radyolarınızda olacak. Inn, Sazak ve Tuna nehirlerinin kıyısından gelen bu grup Hinterland Hardcore olarak adlandırıyor yaptıkları müziği. Albüm 300 baskıyla çıktı. Her kapak 50 serigrafi baskıyla yapıldı. Yani aynı kapaktan iki tane yok. Ardından Almanya'dan Zencir, Antidote dinleyeceğiz. Nisan tarihli Sehire Makur kaydından. Kolombiya, Pakistan, İngiltere ve Almanya'dan gelen üyelerden oluşan bu göçmen grubu sözlerini Urduca yazıyor. Bu şarkı da aslında Reagan Youth'un bir cover'ı. Ama Almanya'daki Antidote hareketini, yani Filistin dayanışmasının punk sahnelerinden dışlayan grupları hedef alıyor. Grubun daha da protest şarkıları var, merak ediyorsanız albümü ısrarla tavsiye ederim. Apaçık Radyo'da Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Alman oi punk sahnesinin son dönemde öne çıkan gruplarından biriydi. Collapse'ı duyduğunuz Greyman dinledik. Nisan 2026 tarihli Getting Used to the Dirt albümünden. Hazır Almanya'ya uğramışken bir şarkılık daha kalmak istedim. Sırada iki şarkı daha var. Önce Stockholm'a gidiyoruz. Alarm dinleyeceğiz. And Nivlo radyolarınızda olacak. Mayıs tarihli Failure by Design albümünden. Grubun 3 üyesi efsanevi İsveçli D-Beat grubu Victims'ten geliyor aslında. Victims 2022'de dağıldı. Bunun üzerine de yeni grubu Alarm'ı kurdu bu ekip. Ardından Fransa'dan Prisonnier de Tombe'u ağırlıyoruz. Mayıs ayında yayınladıkları son albümlerinden La Liberté s'obtient par la sang dinleyeceğiz. Albümün masteringinde de Power Trip ve Integrity gibi isimlerin de tercih olan Arthur Risk'i görüyoruz. Granted devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz 2026'da ABD dışında yayınlanan punk hardcore kayıtlarına göz atıyoruz bu gece. Sırada iki şarkı daha var. Önce Isle of Wight'dan Grade 2 radyolarınızda olacak. Nisan tarihli Talk About It albümünü karıştırıyoruz. Hellcat Records'tan çıkan bu albümü Steve Albini'nin Chicago stüdyosunda kaydettiler. Yakın zamanda canlı performanslarını görmüş biri olarak inanılmaz bir enerjileri olduğunu söylemeliyim. Don't Worry About Me dinleyeceğiz ilk olarak. Ardından İstanbul'dan Cheap Jeans'i ağırlıyoruz. Geçtiğimiz sene Geyhan Anas, Taner Yücel, Ceren Beddemir ve Ali Can Şalt'ın kurduğu bu yeni grup rock'n'roll ve power pop karışımıyla bu yıl sahneye çıkıyor. Bu gecenin tek Türk sesi kendileri aynı zamanda. Yarın akşam da yeni çıkardıkları Felaket albümünün lansmanı kapsamında Karga'da bir konserleri olacak ve birazdan dinleyeceğiniz şarkının videosunda ilk gösterimi yapılacak. Grounded'da Grade 2 ardından Cheap Jeans Party Fires'i dinleyeceğiz.

Melbourne'den gitarist Graham Clyson projesi Stepmother'da duyduğunuz What's New Nisan tarihli Absurdus Manifestus albümünden de devam ediyoruz. Sırada iki şarkı daha var. Önce Toulouse'dan Night Watchers dinleyeceğiz. Mart 2026'da yayınladıkları Kim Porter L'Amour EP'sinden La Love de Marche'ye yerini alacak. 2016'dan bu yana Fransız sömürgeciliğini ve bugünkü yansımalarını konu alan albümleriyle bilinen bu grup bu EP'de odağı değiştirdi. Savaş ekonomisi, silah şirketleri ve ölümün nasıl kar hesabına dönüştüğünü konu alıyor. Ardındansa Londra'dan Rifle'ı ağırlıyoruz. Ocak ayında yayınladıkları, kendi adını verdikleri albümünden Worthless'ı dinleyeceğiz. Albümün prodüksiyonunu da Fucked Up'ın davulcusu Jonah Falco üstlenmiş. Zaten Rifle'ın vokalistini daha önce Fucked Up'ın 2024 albümünde konuk olarak duymuştuk. Bu gece buna benzer işbirliklerini de daha çok duyacağız. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

iSource'da duyduğunuz Digital Prison 2026 tarihli They Want To See You Fall albümündendi. Hollanda'dan 2023'te kurulan genç bir üçlü. Kurulduktan sadece bir yıl sonra Amsterdam'ın Paradisos'unda ana sahnede çıktılar. Daha önce de yer vermiştim kendilerine. Bence gelecek vadeden yeni gruplardan biri. Devam ediyoruz. Sırada iki şarkı var. Önce Coventry'den Grailguard dinleyeceğiz. Mart 2026 tarihli Still No Future albümünden Alan radyolarınızda olacak. İngiliz punk'ının 50. yılında ilk albümlerini çıkaran bu grup aslında bu şarkıyı gerçek bir isim için değil, göç edenlerin boğulmasına gülerek bakan bir tipe karşı yazmış. Ardından Belçika'dan Degas radyolarınızda olacak. 2008 yılından bu yana aktif olan bu Belçika grubu birazdan dinleyeceğimiz şarkının da olduğu kaydı 300 kopya bastı ve hepsi bitti. Nisan 2026'da yayınlandı bu kayıt El Mundo Caput ve bu kayıttan Little Death radyolarınızda olacak. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da sona yaklaşırken okyanusu geçip Kanada'ya uğruyoruz. İşbirliklerinin de olduğu iki şarkı karşılıyor şimdi bizi. Önce Cancer Bats, Long Tooth dinleyeceğiz. 2026 tarihli Give Me Dirt albümünden Görücü'ye çıkan şarkılardan biri bu. Toronto'dan 20 yıldır sahnede olan bu grubun vokalistini belki tanırsınız. Liam Cormier aynı zamanda Bad Sabbath'ın, Black Sabbath'ın şarkılarını birebir hardcore olarak çalan bir projenin de arkasındaki isim aynı zamanda. Ona bu şarkıda Brooklyn Doran eşlik ediyor. Ardından Hamilton'dan Dead Tire dinleyeceğiz. Alexis on Fire'ın çığlıklarının arkasındaki adam George Pettit'in Alexis on Fire'da aldığında kurduğu hardcore grubu bu. Onlar da bu yıla yeni bir albümle dahil olacak. Albüm için geri sayım sürerken biz Görücü'ye çıkan iki şarkıdan birini dinleyeceğiz bu akşam. Ve Pettit'in yanında yine başka bir Kanadalı grup olan Comeback Kid'den Andrew Neufeld'i görüyoruz. Dust Storm, Apaçık Radyo'da Grounded'da yerini alıyor.

Apaçık Radyo'da Grounded'ın sonuna geliyoruz. Kapanışı Belçikalı bir diğer grupla Wrong Man'le yapıyoruz. Oathbreaker, Partizan ve Rise and Fall üyelerinden oluşan bu grubun ilk uzun çaları Here's That Feeling, Eylül 2026'da Dead Fish'ten çıkacak. Biz bu albümden Exit Strategy'yi duyacağız bu gece. Gruba bu şarkıda Tushar Murray'den Jeremy Baum eşlik etmiş. Şarkının sözleri geçmiş hatalardan kaçmak, kendi kendinden kaçmak üzerine. Böyle düşününce bu sözleri Jeremy Baum'dan daha iyi kimse anlatamazdı. Albümü sabırsızlıkla beklediğimi söylemeliyim. Bu hafta Grounded'a 2026'nın öne çıkan kayıtlarını ABD dışından bir bakış attık. Japonya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya, İstanbul'dan Berlin'e uzanan bir saatlik bir rotaydı bu. Kapatmadan yine ufak bir hatırlatma. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Words.
1: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
4: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Minneapolis, Portland, Los Angeles, San Francisco, Phoenix, Newark, Sunrise, Florida, Austin, Chicago, Atlanta, Belmont, Long Island, Philadelphia, New York, Brooklyn, Pittsburgh, Cleveland, Boston, and Washington, D.C. The E Street Band is coming your way, and we are bringing hope over fear, democracy over authoritarianism, the rule of law over lawlessness, ethics over unbridled corruption, unity over division, and peace over
2: E Street Band şehrinize geliyor. Korkuya karşı umudu, otoriterliğe karşı demokrasiyi, hukuksuzluğa karşı hukukun üstünlüğünü, ahlaksız yolsuzluğa karşı etiği, bölünmeye karşı birliği ve savaşa karşı barışı getiriyoruz.
3: Bruce Springsteen, E Street Band ile birlikte 31 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Amerika turnesini böyle duyurdu.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.